Zaman nefsiniz ve şeytan size bir tuzak kursalar, o tuzağın içine düştüğünüz zaman tek şey yapmanız lazım. Allah-u Teala'dan size yardım etmesi için talepte bulunmanız. Şeytan bu talebin mutlaka neticeleneceğini, Allah-u Teala'nın size yardım edeceğini bildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmanızı emretmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunursa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi O'dur. Biz, herkesin bizim zannettiği her şeyimizde sadece O'cumuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi, biz her şeyimizde zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir imtihandır. Daha güzeli ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hemen yapılacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mescidinde ulaştıktan sonra zikre başlarsanız, başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın nefsinizin mühürü üzerindeki baskısı, nefsinizin mühürünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür arasında kapatacak. Sonra ne olacaktır? Anlamı şeytanın bir damlacık bile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısının kapını tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı çağlayan gibi nefsinizin kalbini içeriye doğmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine zemin hazırladınız. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşmaması için gerekli hedefe ulaştınız. Şeytanın karanlıkları asla kalbinize giremez. Dikkat edin, zikir boyunca şeytan size hiçbir günahı işletemez. Öyleyse ne zaman bir günaha doğru yürüyorsanız hemen durun, Allah-u Teala'dan yardım isteyin ve hemen zikre başlayın. Şeytan mı? Bu ikisini yapmamanız için her şeyini verir. Allah'tan talepte bulunmamanız için ve zikre başlamamanız için. Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için İblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskrit kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi ne şeytanın? Nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir koddur. Bu şifreyi kullandığınız zaman göçünüze ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet, salat ve selavat üç tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu

ve stres, o seans sırasında biraz bırakılan stres seansından sonra başlıyor kendisine eskisi kadar şiddetli hissettirmeye, hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. Krallık göreceksiniz. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksınız. Siz onlardan değilsiniz. Yerinizin karnında yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı. Herkese düşman olmanızı. Hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat için. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah-u Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadet yaşayıp zülcelaha hayır olmanızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakın. Sonra da kendinize bakın. Kulağrenler sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Kulağrenler sormuş esaptakiler. Yahu demiş, kim bunlar? Bunlar demişler Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki, ya Rabbi demiş. Bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah'ın selamın indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanların istediği şey, herkesin Allah'ın yoluna girmesi. E düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in içinde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyresizlik isimli bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zatına ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler. Çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda eski ahdi atikte de her ikisinde de teslim ayetleri İblis onları silememiş. Allah-u Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Laf aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar ve dinler bu sebeple bir tek dine dönüşecek. Teslime. Yani sin, lav ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz.

0: Bir, Allah Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu işlesini gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler, ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yanında daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek Zülcenahayn olmanızı, hem cennet sayesini hem de dünya sayesini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ım selam. Lakin abdu ve yakin esayetin asrağı sakin suratan amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bir yeni güne başlamanın sevindiği içerisinde sizlere sesleniyorum. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, Mühim Vakfı'nın değerli mensupları, televizyonun radyolarımızın, Vakfı'mızın, dergimizin değerli mensupları, Allah Teala hepinizden razı olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize yeni bir gün, yeni bir güzellik ihsan duyurduğu için, bizi bunlarla nimetlendirdiği için, sizlere hitap etmek, Allah-u Teala'nın bana ihsan edildiği, bize ihsan edildiği bir sonsuz zevk sevgili kardeşlerim. Bu zevki bir defa daha el ele gönül gününe geçiyoruz. Gönül dostları bir arada hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Allah'ın yolundayız. Onun yolunda mutluyuz. Mutluluğu O bize öğretti. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği yolda bütün güzellikleri yaşamak üzere bir aradayız. Allah Teala'nın indinde güzellikten başka ne var ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Mutluluktan başka ne var ki? Ama şeytanın yanında sadece mutsuzluk, sadece huzursuzluk, sadece sıkıntı, keder, suskunluk olur. Bu menhus varlık bütün insanları mutsuz etmek için sonsuz hayatı boyunca kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyametten sonra zaten herkes tekrar dönecek. Bir sonsuz yaşantı yaşanacak. Bu sonsuz yaşantısı içinde sadece insanlara tuzak kurmakla meşguldür. Her türlü tuzak onun marifetidir. Bir tek gayesi var. Hepinizi mutsuz etmek. Şu dünyayı size mutsuz bir hayat olarak yaşatmak. Ve yetmez onun için kıyametten sonra da sizi mutlaka kendisiyle beraber cehennemde görmek ister. Ve Allah Teala kıyamet günü cehennemde söyleyeceklerini şöyle ifade ediyor. Allah da size söz verdi, ben de verdim. O Allah sözünü tuttu. Ben de şeytanım, ben sözünü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Ben sizi zorla mı bu noktaya cehenneme getirdim? Size teklifte bulundum. Siz de kabul ettiniz. Kendi nefsinize kızın, bana kızmayın. İşte iblisin o gün insanlara söyleyecekleri şey bunlar. Sevgili kardeşlerim, İblis sizin huzursuzluğunuzdan, sıkıntınızdan, güç vaziyette olduğunuzdan sadece zevk alır. Bu onun zevkidir. Sadece insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, kederlendirmek, İşte onun temel görevleri bunlardır. Kendi kendine görev edindiği şeyler. Allah-u Teala asla iblise bu istikamette bir görev vermemiştir. Ama o kendi kendisini insanların felaket telleri olarak vazifelendirmiştir. Ve de bu sonsuz hayatında her geçen gün insanları Allah'tan biraz uzaklaştırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Korkunç tuzaklarla insanların çok büyük bir kısmını bugün cehenneme mahkum etmeyi başarmıştır. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala biz insanların çoğunu cehennem için yarattık buyuruyor. Onun manası biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanlar her şeyi yanlış anlamaya cinden hazırlar. Allah-u Teala'nın söylediği şey, ben insanları yarattım. Bu yarattığım insanlar var ya, onların büyük kısmı cehenneme gidecekler. Manası bu. Ama bundan mana çıkartıyor bir takım insanlar. Allah-u Teala insanları yaratmış, A'yı B'yi C'yi cehenneme gitsin diye yaratmış. D'yi E'yi F'yi de cennete gitsin diye yaratmış. Ve de Allah öyle istediği için A, B, C cehenneme gidecek. Gene Allah öyle istediği için D, F de cennete gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce şeytani düşüncedir. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır. Ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir Allah-u Teala insanlara. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölenlerle ulaştırmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle mutluluğu yakalamıştır, cennet mutluluğunu. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. Salt Allah'a ulaşmayı dilediği için, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediği için, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, daha büyük bir kolaylık olabilir mi? Daha kolay bir şey olabilir mi? Sadece bir dilek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cennete gitmek isteyen cennete gider. Sahabe soruyor, bu kadar kolay mı? Gayet tabii diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar kolay. Ey Allah'ın Resulü, bu cennete gidenler nasıl gidecekler? Bana ulaşmayı gidecekler diyor. son derece basit sevgili Cenab-ı dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Bir dilektir. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennete gitmeyi dilemek nedir? O da bir dilektir. Peki bir fiil var mı devrede? Hayır, yok. Sadece dilemek bir insanı her halükarda, hangi standartların sahibi olursa olsun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemek de sadece bir dilekse, sadece bir kelime değişikliği var. Allah'a ulaşmayı dilemek şeklinde, cennete ulaşmayı dilemek bir değişiklik gösteriyor. Allah'a kelimesini aynı cümle içinde cennete kelimesiyle değiştiriyorsunuz. Tamam mı? İkisi de bir dilek sevgili dinleyenler. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem %100 haklı değil mi? Cennete ulaşmayı dileyen cennete girer diyor. Eğer bu bir dilekse, herkes cennete ulaşmayı diler. İnsanların bilmediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaşacağıdır. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah mutlaka bu dileği o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecektir. Gördüğü anda olay tamamlanmıştır. Allah'ın yardımları ard arda gelir. Eğer Allah Teala o kişiye mühlet verirse, hayat verirse, o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Ve cenneti mutlaka hak edecektir. Ama Allah Teala'nın tayin ettiği hayat o kadar uzun değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün hiçbir şey yapamadan Allah'ındaki emanetini geri aldı. Öldürdü onu. O kişi gene cennete girer. Çünkü Allah Teala bu kulun bana ulaşmayı diledi. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracaktım. O ulaşmayacaktı bana. Ben onu kendime ulaştıracaktım. Ve ona bana ulaşma fırsatını vermeden onu öldürdüğüne göre, onun elinde bana ulaşmak için zaman yok. Ulaşması mümkün değil. Öyleyse ben önlemiş oluyorum. Onun ruhunu bana ulaştırmasını ben önlemiş oluyorum. Eğer hayat verseydim, ben onun ruhunu kendime ulaştıracaktım. O ulaştırmayacaktı, ben ulaştıracaktım. Öyle diyor Allah Teala, bu yetkiyi ona vermediğime göre ben sözümü tutarım. Ulaştırmışım gibi onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi dilediği anda şekil şartlarına ulaştırması bu sebebe dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an kulaklarındaki vakı alınır. Dilediği an kalbindeki ekinlet alınır. Dilediği an kalbine ihfat konulur. Dilediği an irşat makamı ile arasındaki hicab-ı mestire alınır. sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler ve Allah'a ulaşımı dilemenin şekil şartları ard arda belirir. Bununla yetinmez Allah-u Teala arkasından o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Arkasından o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar ve onu arkasından huşu sahibi kılar. Gördünüz mü? Allah-u Teala sizin ona ulaşmayı dilemekle Allah'a doğru attığınız bir tek adıma Allah'a ulaşmayı dilemek bir düşünce platformunda bir aksiyondur. Diliyorsunuz. Bir dakika evvelki durumunuzda Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememiştiniz. Ama şimdi dilediniz. Hayatınızın en büyük değişikliğini, size en büyük mükafatı kazandıracak olan bir dileği dilediniz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri değilsiniz. Dileyen birisisiniz. Öyleyse bir takım mükafatları hak ediyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Benim bir düzende hepiniz için bütün güzelliklerin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar kolay, insanların şu dünyada yaşadıkları 50-60 senelik bir ömrün 100 sene, 150 sene, 200 sene olduğunu düşünün. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Cennet hayatı 200 trilyon mu desem, 200 trilyon mu desem, öyle bir sonsuz zaman aralığı. Bizim akıl standartlarımız içinde o zaman büyüklüğünü canlandırabilmemiz hastalığımızda mümkün değil. Zaman ölçülerimiz bunu idrake yetmiyor ve sonsuz deyip işin içinden çıkıyoruz. Sadece bir rakamı koyun, arkasından sıfırları sıralayın. 10 sıfırlı, 20 sıfırlı, 30 sıfırlı, 300 sıfırlı, 3000 sıfırlı bir rakam. Sevgili kardeşlerim, daha bu rakam 6 sıfıra ulaşıp milyon olunca ve bunların her birisi bir yılı temsil edince 1 milyon yıl. Şunun şurasında kaç senelik bir ömür sürdünüz? Onunla onu mukayese ettiğiniz zaman insan hayatının sonsuz katı uzunluğunda bir hayat göreceksiniz, bir cennet hayatı. Sonsuza kadar uzayan bir cennet hayatı. Bunu sağlayabilmeniz ise sadece ben cennete ulaşmayı diliyorum gibi bir dilek, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. İşte kim arkadaşım böyle bir dileğin sahibi ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennete ulaşmayı herkes diler, öyle değil mi? Herkes Allah'ın cennetine girmeyi diler. İnanan herkes en büyük hedef olarak bunu düşünürler ve kendilerini bir türlü oraya layık göremezler. Umamazlar böyle bir şeyi. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri de son derece basit ve kolay. Cennetin kapılarını herkese açmış, gelin diyor, alay alay, bölük bölük gelin. yaşayanların hepsi, kapım diyor hepinize açık. Sadece cennetime girmeyi dileyeceksiniz. Nasıl? Ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum dileği bir kelime değişikliğiyle başlayacak. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine affedersiniz. Ben Allah'ın cennetine ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Ben cennete ulaşmayı diliyorum yerine ben Allah'a ulaşmayı diliyorum sözü. Böyle bir söz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse diyelim ki siz bugün üzüntülüsünüz, hüzünlüsünüz. Etrafınızdaki insanlarla aranızda bir anlaşmazlık olmuş. Size hakaret etmişler, kötü davranmışlar falan filan. Bunların hepsi fasafisos sevgili kardeşlerim. Boşuna kendinizi üzüyorsunuz. Dış olaylarla başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle boşuna üzülüyorsunuz. Allah'ın cenneti sonsuz bir zaman parçası için düşünemeyeceğiniz kadar, düşüncenizin standartlarına sığamayacak kadar uzun, sonsuz uzun bir zaman parçasında Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Bir tek cümleyle. Gerçekten bunu istediğiniz bir vakaysa Allah'ın cennetine girmemeniz mümkün değil. İşte bu kadar kolay bir şeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine koyuyor. Biz de herkese ilan ediyoruz ki her ne kadar sizin bundan haberiniz yoksa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer diyoruz. Din kültürü aldıklarını düşünen ve zanneden insanlar böyle bir şey kendilerine öğretilmediği için ellerinin tersiyle kendilerini cennete götürecek olan bu talebi geri çeviriyorlar. Diyorlar. Biz Allah'a ulaşmayı istemiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan nasıl bir mahluk ki bu insanları bunları söylemekten diliniz tüy bittiği halde Allah'a ulaşmayı dileme noktasına bir türlü getirmek mümkün olmuyor. Sevgili kardeşlerim, insanların milyonlarca insanın, 60 milyon insanın cehenneme gitmesi söz konusu. Gözümüzün önünde insanlar kafile kafile oraya gidiyorlar. Sırf kültürün bu noktasından mahrum oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Bugünkü din kültürü insanların kurtuluşunu kesinlikle engellemiş durumda. İblis insanları öyle bir tuzağa düşürmüş ki kurtuluşa ait olan bütün reçeteleri bir kibrit çakarak yakmış sanki. Yok etmiş. Artık insanlar 21. asırda insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin sadece bir tek dileğin kendilerini mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaştıracağından haberdar değiller. tüylerim ürperiyor sevgili kardeşlerim. Bu insanlar gözümün önünde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için şeytan onlara bunu reddettirdiği için Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz? Kurtuluş bu kadar yakın. Bir tek dilekle herkes, kimi düşünüyorsanız düşünün, herkes mutlaka Allah'ın cennetine gidebileceği halde insanların büyük kısmının cehenneme gitmesi kesinleşmiş durumda. İblis ağlarını örüyor. İnsanları tuzağına düşürmüş vaziyette. Söylediklerimiz insanların çoğu için bir mana ifade etmiyor. Biz onların mutlulukları için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ama inanılmaz bir olay vücut buluyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar.

Bugün din alimleri arenasında bizim dışımızda hiç kimse Allah'ın bu hakikatinden bahsetmiyor. Ve şeytan bunu bütün insanlığı tuzağına düşürecek olan bir vasıta olarak kullanıyor. Diyor ki bakın bu kadar alim, bu kadar binlerce kişi, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80 bin kadrosu, belki de şimdi 100 bin olmuştur. Bunca profesör, doçent, yardımcı doçent, lise öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri, bu kadar alim bunu söylemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtuluşa ulaştıracağını söylemiyor. Sadece bir sivri akıllı çıkmış, bir sahtekar çıkmış ve insanlara diyor ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, kurtulursunuz. Eğer söyledikleri doğru olsaydı bütün alimler aynı şeyi söylerdi. 14 asırdır bir din öğretisi sürüyor diyor İblis. Bu öğretinin bugünkü tatbikatçıları işte bunlar diyor. Bu profesörler, bu doçentler, bu öğretim üyeleri, bu öğretim kadrosu. Hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da bunların arasından ey insanlar bilin ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır demiyor. O zaman bu sahtekarın söyledikleri doğru olabilir mi? Sevgili izleyenler, öğrenciler, dinleyenler, bu kocaman kitlenin 60 milyon insanın içinden sadece sizler çıktınız doğruyu yakalayabilen, beni şu anda dikkatle dinleyen, haşyetle dinleyen, hoşumuyla dinleyen sevgili kardeşlerim, sizler, kurtuluşa ulaşabilecek olanlar yalnız sizlersiniz. Hiçbirinin aklına gelmiyor. Bu adam bir şeyler söylüyor, 30 küsur senedir. Söyledikleri yanlış olabilir. Ama ya doğruysa demek milyonlarca insanın aklına gelmiyor. İblis onların beyinlerini yıkamış. Sevgili kardeşlerim, şu beni dikkatle İhtimamla dinleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler geleceğin ümidisiniz. Düşünün ki İblis insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesi için bütün kurtuluş kapılarını kapatmayı başarmış. Öyle bir din öğretisiyle insanları kontrolü altına almış ki bu din öğretisinde insanları cennete ulaştıracak olan bütün kapılar kilit üstüne kilit vurulmuş, aşılmaz demir kapılar haline getirilmiş. Hiç kimse o kapıları aşıp öteye geçemiyor. Hiç kimse incelemek gereğini görmüyor. İnceleseler, Kur'an-ı Kerim'in öyle yazdığını, bütün sahabenin Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata sokarak hepsinin Allah'ın cennetine
ehil olduğunu görecekler. İblis insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Şeytana tapanlardan tutun da Allah'ın yoluna girmeyen, girmek istemeyen herkesi içine alan bir daire içerisinde kurtuluşa ulaşanların sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰئِكَ وَلَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah-u Teala buyuruyor ki o onlar ki bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler. Onları manevi hayat ilgilendirmez. Onlar dünya hayatıyla uğraşırlar. Dünya hayatıyla huzur bulurlar. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhlarını Allah'a ulaştırmak onların işi değildir diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatıyla huzura kavuşurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Allah Teala buyuruyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Kur'an-ı Kerim tabiriyle aminu olmazsa o kişinin hangi cins ameli işlerse işlesin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlardan hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı bilemedikçe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kurtarmayı ne kadar istemiştir. Ama amcası Allah'a ulaşmayı bilemedi. Ve kurtulamadı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kurtulması mümkün olmadı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü. Ancak hidayete ermek isteyenin hidayete erebileceği Allah'ın kanunu olduğu için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bütün sahibeyi hidayete erdirmiş. Hepsi hidayete ermek şöyle dursun. Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Yani bir insanın hidayete erdiği yer 22. basamaktır.
Oysa ki onlar ruhlarını Allah'laştırarak hidayete ermenin ötesinde fizik vücutlarında neslerini de asen kılarak onların da hidayetini sağlamışlardır. Üç hidayeti de elde etmişlerdir. Yetmez. Allah'a kul olmak onlara yetmemiştir. Allah'a köle olmayı dilemişlerdir. Allah'a köle de olmuşlardır. Ve böylece irşat makamının sahibi olmuşlardır. İrşada ermekle kalmamışlar, irşad etmek yetkisinin de sahibi olmuşlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şunu gördük ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'a ulaşamaz, cennete hiçbir şekilde giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin kapısının anahtarıdır. Herkesin hiçbir zahmete katlanmadan elde edebileceği bir anahtar kainatın her noktasında insanlar için. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Geri kalan Allah'ın işi. Peki ne yapacak Allah sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler? Çok basit. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlarla kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar mı var? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği insanlar var, ulaştırmak istemediği insanlar da var. Kim bunlar? Allah'ın kendisine ulaştırmayı istediği insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'ın kendisine ulaştırmayı istemediği insanlar, Allah'a ulaşmayı istemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onları zorla, onların iradeleri Allah'a ulaşmayı, kurtuluşu dilemediği halde, onları zorla cennetine alacak değildir. Cennete girmeyi aklın sahibi yaptığı insanların dilemesine bırakmış. Dilerlerse Allah'ın cennetine girerler. Dilemezlerse giremezler. Dilerlerse Allah'ın zatına ulaşırlar. Dilemezlerse ulaşamazlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerek görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerek görür. Öyleyse Araf 186'ya bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için onları kurtaracak bir mürşit, söz konusu bir hidayetçi yoktur. Allah onları İsyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ezelde Allah'a verdikleri misaka riayet etmeyenler. O misak ki üç yemini birden içerir. Muhtevasını alır. İhtiva eder.
Resulümüzün Allah'a önce bir evvel ulaşmasını, ulaştıracağımıza dair yemin vermekle taahhüt etmişiz Allah'a karşı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bir başka ifadeyle hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Buyur. Kimlerin göğsünü Allah şerh ediyormuş, yarıyormuş, İslam'a teslimi açıyormuş, kimi kendisine ulaştırmayı, kimi hidayete erdirmeyi dilerse. Öyleyse hidayet nedir diye bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ruhun hidayetini söylüyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnnel hüda hüdallah. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne lillahi huvel huda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. İnan Suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Böyle bir ifade bir kısmını dilemediğini de açık şekilde ortaya koyuyor. Bir kısım insanları Allah kendisine ulaştırmayı diliyor, bir kısmını dilemiyor. Öyleyse dilemediklerinin isyan edenler olduğunu görüyoruz. Nasıl bir isyan? Yerinde fesat çıkarmak olarak Allah'ın isimlendirdiği bu olay nasıl bir olay acaba? Rahat Suresinin 20 ve 21. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Onlar Allah ile olan ahdlerini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırma işlemini gerçekleştirirler. Ve böylece Allah'a ezelde verdikleri misaki, yani yeminlerin hepsini birden çiğnemezler. Allah'a verdikleri yeminlerin, Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misaki çiğnemezler. Naksetmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve böylece ahdlerini yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Ve gene Rad Suresinin 3-4 ayet sonrası 25. ayet ki onlar
Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri misake rağmen ahdlerini yerine getirmezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı reddederse ve insanlara hayır, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir derse, o kişi yeryüzünde fesat çıkaran bir insan olarak Allah-u Teala tarafından vasıflandırılıyor. Lat suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını keşfederler, gizlerler diyor. Hidayeti de Allah'ın ayetlerini de gizlerler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olur gizlerlerse insanlar hidayeti bilerek gizliyor demektirler. Bilerek gizliyorlar demektir bu. Yani hem biliyorlar insanın ruhunun mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğini, bunun hidayet olduğunu, hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarz söyleyenlerin uydurdukları yalan insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَبْدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُ دَلَلًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına
mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakine rollarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yüzlecekti. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın da secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah-u Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde bir de gerekçe var, biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbinizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar.

0: insanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor, biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili Cenab-ı dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَعْجُ لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهِ لَيَعْقُ. Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Bu suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayet edeceklerdir. Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu sevgili izleyenler üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amin olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çeken kişi kalbine iman yazıldığı mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amin olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salamat. Allah'ın salamu aleyküm. Eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Amdü ve iyyâke nestaîn ihtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enamte aleyhim. Gâire mahzûd aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Hitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz?

0: Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diledecektir Allah Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun, bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi, orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derecat kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesiri altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsınız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekrar etmemesi asıldır. Eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey davranışlarınızı en dikkatli statüye oturtmaktır. Allah Teala'nın dininde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. sizin davranışlarınıza bağlı, sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir, umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan mürşit olmadı. Hepimiz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nazlısınız ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, gidersiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa, o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey, belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah-u Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz daha ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asasının yaşanması, bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydik. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah-u Teala bana söylüyordu. Ben onun sonunda Allah-u Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım dedim. Cevap, evet onlarlaydı. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Hatala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz. Allah Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın. Allah Teala sizden vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. O iradeye binaen Allah Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunuzu zannettiniz veya zannetmediniz önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşur. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendilerine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyorum zannederek size Allah'ın dininde değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teçhiz etmekle vazifelisiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yöneltmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevap almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam, bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes, Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak, herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekatız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar. Ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarınlar. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son gezimizde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebilirim. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın irademizin kutlanmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir. Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trenddir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka olabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Merak edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı, benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Arkası yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrini bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun, hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse sanatların yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanın da vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinizin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka ihsan eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana Allah'tan iste o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmalı. Hem layık olmayı ben istiyorsanız sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda siz işini yapmak mecburiyetindesiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamaktan hiç çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı Arkası'nın önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah Teala'nın tayinine dedik. Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onları değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz. Hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak. İkincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz. Muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki o sizin Rabbiniz, siz de onun da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki İnam Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde davet ediyor, işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Asr-ı saadeti, yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Onun için Allah-u Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiğini. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu. Falanca bana mani oldu, peşmeten şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçenlerle bildiğinizi hiç unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerim ne demek istiyorum. Mazeretleriniz geçersiz kılınır. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağınız bir devre gelecek. Kendinizi de unutmayacaksınız masalları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini yürüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın verirsin artık ki kendine güven, ona diyeceksin ki ben diyeceksin arkadaş kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapmaz mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülünü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunuz sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah temsil ediyorsunuz hem ruhunuzda Allah temsil ediyorsunuz. Siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere, aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Asr-ı saadeti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde, saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve bir yeni 29 Kasım daha geçti. Nedeni tutuklandığından bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'da. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Sizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey unutmayın bu izlerdir. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın. Ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.
1: Ya Salavat. Euzubillahimineşşeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah-u Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse ihtivaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminize dünya saadeti, dış aleminize dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saadetinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine %50'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saadetine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mümkün etmesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için iradenizi kullanmak mecbur etmişsiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerimizde güzele ulaşmanız, bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen nurlar olarak, faziller olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasretlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet, fazla salavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutunu indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet, fazla salavat içindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Neyse hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mühürün üzerindeki rahmetin fazla ve salavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazla ve salavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yerde kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar, huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında çekilmiş olan, hayrın işlenmesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer vaktinden huzursuzluğu yaşayacaktı. arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açımda kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Bunu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe nefsinin hasletleri arttıkça ruhun nefsin afetleri azaldıkça ruhun hasletleri nefse geçip nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı evet yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşımıyor. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasretlerine tabi olmamız hali. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız hali. Öyleyse daimi zikirlikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır. Her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman, bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir, kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emrine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs başlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi işler. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikameti pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına inade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size lazım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona ödetmek için içinizden şeytan bir taraftan

meşgul olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki, herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç, bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret için de ister, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok burada vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun Allah'a müracaat etmediğiniz an şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecbur etmesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Feliyestecibuni ve yu'minu bi le'anehum yâşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum, Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez, onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor, benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip

0: onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım ettiğiniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın, insanlar sizin gıcıklarınızı bilmiyorlar. Onlar nefsi emmarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler muvaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zanna tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder. İslam dini, bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, ve jenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yüzleşir. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar. Putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar, o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı, kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Gene İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki اِنَّ دِينَ اِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah-u Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olmanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olmanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadetine sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah Teala bu soruna cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim karınlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Karınları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın karınları madde bir, Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah-u Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah Teala. Ucibu davet et dahi. İzadehani, beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Ben de bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin afetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah-u Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah Teala, benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer, Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkiine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlıyor. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için. Yani size günah işletmek için. Yani sizinle başka insanların arasını açmak için. Yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu. Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır. Sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder. Devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah-u Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep istediğinin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz, kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet, söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah-u Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah-u Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız, hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet adlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Neyse, ne diyor Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz. Nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız. İki, ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası, Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah-u Teala bakın ne söylüyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabii hep böyle dejenerasyon olmuş. Asırlar boyunca, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a
1: Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerinde uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz de eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin ağzına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bu akşam Babalar Günü'nün akşamı. Evvela hepinize beni hepinizin babası olarak kabul ettim. Babalarınızın da babası olarak kabul ettim. Teşekkür etmek istiyorum Allah Teala'nın huzurunda. Allah'a şükrediyorum böyle kıldığı için bizden. Allah Teala'nın indinde insanlar var. Allah'ın her insana güveni farklı bir yelpazenin noktasını işaret eder. Bir spektrum içerisinde herkes Allah'ın güveninin bir basamağındadır. Bir basamak işgal eder. Herkesin de bulunduğu yer birbirinden mutlaka farklıdır. Öyleyse Allah'ın size olan güvenini saptayan, tespit eden temel esaslar nelerdir? Bu Allah'ın sevgisine paralel olan bir işlem. Öylesine muhteşem bir dizayn kurmuş ki hepinizi çok seviyor. Hepinize güveniyor. Ama herkese olan güveni de farklı bir seviyeyi sergiliyor. Öyleyse dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Allah'ın size olan güveninin simgesi, işareti hepinizin kalbinizde yaşar. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Burada konunun esasına, özüne, tek realitesine, bir tek realite var, ulaşmak istiyorum. Siz kendinize ne kadar güveniyorsunuz dediğim zaman aslında sormak istediğim şu: sizin kendinize güveniniz Allah'a olan güveninizin eseri olduğu cihetle Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Siz ona ne kadar güveniyorsanız o da size o kadar güveniyor. Siz ona olan güveninizi iki katına ulaştırdığınız zaman o size olan güveninizi 1000 kattan 2000 kata yükseltir. Tıpkı sevginiz gibi. Evvela şunu söylemek istiyorum ki o hepinize güvenir. Sizin güveninizin derecesi sizin Allah'a güvenmenize paraleldir. Hepimiz bir yolda ilerliyoruz. Bir treniz mi? Bir arabayız. Arabayı çeken atlarız. Biz her şeyiz. Ama Allah ile beraber her şeyiz. Ve bir tarafta o var, bir tarafta ona güvenen bizler var. Bir tarafta biz varız, bir tarafta bize güvenen Allah var. Öyleyse dengeyi kurduğumuz zaman biz ona ne kadar güven duyuyorsak o da bize o kadar güven duyuyor. Onun için herkes Allah'ın güven duyduğu yelpazede de, insanların Allah'a güven duyduğu yelpazede de ayrı bir yerdedir. Merdivenin trilyonlarca basamağı var ve insanlar o basamaklardan mutlaka birinde ve her zaman da yer değiştirmeleri mümkün. Allah'a olan güveninizi her zaman arttırabilirsiniz. Diyorum ki kutuplar her zaman değişir. Neden değişir? Yeryüzünde olanlardan birisi mevcut kutupların sahip olduğu pozitif derecatın daha ötesine geçtiği an o kutup oradan alınır, yeryüzünde yaşayan kişi oraya konulur. Yani bu sebeple hep değişir. Değişmeyen bir tek kişi var dedik. Her zaman kutbül aktap olan Abdülkadir Geylani Hazretleri onun derecesine kimse çıkamadı daha. Çıkamadığı için de o hiç değişmez. İşte Allah-u Teala'nın size duyduğu güven de sahip olduğunuz derecelerle Allah'a olan güveninizle %100 alakalıdır. Ona ne kadar güveniyorsunuz? Oraya dikkatle bakın. Ona duyduğunuz güven korkusuzluğunuzun da işaretini taşır. Ne zaman kendinizi bir hiç olarak değerlendirebilirseniz, kendinizden ne zaman %100 vazgeçebilirseniz, işte o zaman Allah'a en çok güven noktasındasınız. Allah'ın da en çok güvenini kazanmış noktadasınız. Böyle bir noktada bulunmak belki uzun zaman olacaktır. Ama bir gün buna yaklaşacaksınız. Bakacaksınız ki her şeyiniz Allah'ın. Size ait olan bir şey yok. Allah yolunda sizin eskiden kendinize ait denettiğiniz şeyleri tüketmenin sonsuz zevkine ulaşacaksınız. Allah yolunda tükeneceksiniz. O zaman varlığınız size sadece huzur verecek, mutluluk verecek, Allah'a olan sonsuz güveni yaşayacaksınız. Niçin ondan evvel sonsuz değil? Niçin o zaman sonsuz? Çünkü evvelki devrelerin her birinde siz kendinize de değer veriyordunuz. Kendinizin bir varlığı olduğunu, bir şeylerden sakladığınız, bir şeylerden korktuğunuz bir varlığın sahibi görüyordunuz kendinizi. Ama bir gün onu sıfırlayabilirseniz korkulacak bir şey kalmadığını göreceksiniz. O zaman bu güvenin bütününe ulaştığınızı gösterir. Sizin olan her şey Allah'ınsa, size ait bir şey kalmamışsa koruyacak neniz var ki? O zaman güveninizin bütünleşmemesi için sebep kalmıyor. Çünkü koruyacağınız bir şey yok. Hepsi Allah'ın. Ona teslim olmuşsunuz. Ona teslim etmişsiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, ruhunuzu, her şey onun. Siz yoksunuz, o var. Sadece onun kumandası altında iradi yapının hiçbir noktasını kullanmayan bir insan kalıyor geriye. İşte o zaman Allah'ın en çok güvenini kazanmış insan oluyorsunuz. Çünkü siz tam bir güven içinde yaşıyorsunuz. Allah'a mutlak bir güven. O mu? O sizi dilerse yaşatır. O mu? O sizi dilerse öldürür. O mu? O sizi dilerse hizmetin en yüksek noktasına çıkarır. O mu? O sizi dilerse hizmetin sıfırına indirir. Emanetini dilediği an alır. Öyleyse eğer ona güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Hiçbir şeyden korkunuz kalmadığı için. Neden korkunuz yok? Çünkü siz yoksunuz. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Hepsini ona, sahibinize teslim etmişsiniz. O zaman güvenin bütününün sahibisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde hedefiniz Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi her zerresiyle ona teslim etmek ve böylece size ait olan bir şey kalmadığı için güvenin bütününü yaşamak, bütününü sağlamak. Bu hepinizin elinde olan bir şeydir. Zaman içerisinde bunu gerçekleştirmek güzel harekete geçeceksiniz. Bunun başlangıç noktası daimi zikirdir. Yıllarca bu istikamette çalışmanızı öneriyorum. Daimi zikir sizin için hedeftir. Zikri mutluluğunuzun temel vasıtası olarak kabul etmedikçe bu hedefe varamazsınız. Zikir sizin için bir angaryaysa bu hedefe varamazsınız. Zikri zevk edinmelisiniz. Hayatınızın her saniyesini zikirle geçirmenin yolunu bulmalısınız. Beni dinlerken zikir yapmalısınız. Eğer elinizde tesbih yoksa elinizi nabzınıza koyarak iç dünyanızda Allah kelimesini devamlı ateşlendirerek hep Allah'ın adını tekrar etmek. Allah'a olan güveninizin artmasını istiyorsanız bunun asli unsuru daimi zikirdir. Oraya ulaşmadan Allah'a gerekli güvenin sahibi olamazsınız. Hep eksikleriniz vardır. Nefsinizin afetleri sizi devamlı o güvenden men eder. Ne Allah'ın güvenini kazanabilirsiniz onun istediği boyutta ne de siz Allah'a güvenebilirsiniz gene onun istediği boyutta. Öyleyse standartları onunla ilişkinizin dizaynına bağlayacaksınız. O ilişki sizin için teslimi içerir. Neyinizi Allah'a teslim ettiyseniz onun korunması size ait değil artık. Ona ait. O zaman Allah-u Teala'nın ne söylediğinin farkına varacaksınız. Eğer Allah'a güveniyorsanız, eğer Allah'a inanıyorsanız ona güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bu güveninizin derecesine bağlı bir olgudur. Güveniniz hangi boyuttaysa o kadar kuvvetlisiniz. Niçin kuvvetlisiniz? Siz mi kuvvetlisiniz? Hayır. Hiçbir zaman siz, hiçbir zaman ben kuvvetli değiliz. Ama eğer kainatı yaratan kainatın en kuvvetlisi bizimle beraberse o beraber olduğu için kuvvetli olan bizim. O zaman bütün düşman kalabalıklarının içine yalnız başınıza girebilirsiniz. Sonuç hiç değişmez. Onlar neyi düşünürlerse düşünsünler, onlar neyi yaparlarsa yapsınlar, kazanan herkes olursunuz. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. Öyleyse Allah'ın güven duyduğu, Allah'a güvenen insanlar için Allah-u Teala diyor ki onlar hiçbir şeyden korkmazlar. Neden böyle söylüyor? Çok mu cesaret sahipleri? Hayır değil. Sadece Allah'a güveniyorlar. Kendilerini yok sayabildikleri noktada bunu şuurlarına ve kalplerine gerçek anlamda yerleştirmişlerse onlar bir şeyden korkmazlar. Çünkü korkacak bir şeyleri kalmamıştır. Hepsi onundur. Ona teslim olmuştur. Koruyacak olan veya korumayacak olan odur. Sahibi olmadığınız bir şeyi onun sahibinin koruması altında muhafaza etmekle mükellefsiniz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kölelik arttıkça hürriyetin artmasına. Hem siz teslim olmuşsunuz, ona teslim etmişseniz hem de muhafaza etmekle mükellefsiniz. Buradaki ikilemi hiç unutmayın. Teslimi muhafaza etmekle mükellefsiniz. Yokluğunuzu muhafaza etmekle mükellefsiniz. Ona verdiğinizi geri almamakla ve kendisinin. Çünkü bunu siz istiyorsunuz. Allah-u Teala siz istemedikçe sizi teslim almaz. Unutmayın, mutluluğunuz köleliğinizin boyutlarına tabidir. Köleliğiniz de teslimin boyutlarına tabidir. Tesliminiz de Allah'a güveninizin boyutlarını temin eder. Öyleyse dizaynı merdivenin basamaklarında ait olduğu yerlere yerleştirin. Oralarda hep siz varsınız. Ama teslimin tamamlandığı yerde siz yoksunuz. Sadece o var. İşte o zaman onun size güveni tamdır. Neden tamdır? Çünkü sizde artık müdafaa edeceğiniz bir şey yok. Size ait olan hiçbir şey kalmamış. Kendi müdafaasını almış Allah-u Teala. Kendi koruyor. O zaman elbette siz onun tam güveninin sahibi olacaksınız. Siz de ona tam güveneceksiniz. Çünkü sizde bir şey yok. Her şey onda. Kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli varlık olan Allah'ta. İşte bunun için en kuvvetli olacaksınız. Allah'a en çok güvenen kişi olacaksınız. Allah'ın en çok güvendiği kişi olacaksınız. Şeytanın en büyük düşmanı, Allah'ın en büyük dostu. Ve şeytan sizin için sadece bir gazoz ağacı olacak. Hiçbir şey yapması, hiçbir kötülükte bulunması mümkün olmayan en büyük düşmanına hasetle, öfkeyle, kinle bakacak. Hiçbir zaman alamayacağı bir intikamın, bir kinin elinde tarumar olacak. Sizse kainattaki en büyük dostun, Allah'ın o muhteşem köleliğinde ona da iblise de meydan okuyacaksınız. Çünkü siz kendinizin muhafazasında değilsiniz. Siz Allah'ın muhafazasındasınız. Onun size kötülük edebileceği bütün alanları Allah-u Teala önce yok ediyor. Nedir bu alanlar? Nefsinizin afetleri. Onların bütününü yok olduğu ortamda şeytanın size hiçbir şey yapabilmesi mümkün değildir. Yetmez. Sizin muhafazanız altına girenlere de bir şey yapması mümkün değildir. Çünkü onların hepsinin başının üzerinde sizin ruhunuz oluşacaktır. Bunun manası iblis size yapamadığı hiçbir şeyi sizin ruhunuzun başınızın üzerinde bulunduğu insanlara da yapamaz. Öyleyse niçin Allah'a güven duyuyoruz? Niçin Allah bize güven duyuyor? Bu söylediğimiz standartlara dikkatle bakın. Her biri sizin için bir kilometre taşıdır. Bir aynadır. Bir işarettir. Allah'ın Resullerine dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Seni diyor, insanlar için evvela bir şahit olarak yarattım diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor, onları nurlandıran bir ışık olarak yarattım diyor. Seni diyor, adaletin temsilcisi yaptım diyor. İnsanlara müjdeleri verecek kişi olarak yarattım diyor. İnsanları ikaz edecek kişi olarak yarattım diyor. Bunların hepsi birer vasıf. Bu vasfı Allah-u Teala zaman içerisinde üzerinize nakşediyor. Allah için kıymetli oluyorsunuz. Çünkü kıymetli olan her şeyinizi ona iade etmişsiniz. Geri kalanlarla kıymetlisiniz. Yani kocaman, koskocaman bir sıfırla kıymetlisiniz. Öyleyse ne demek istediğimi anlıyor musunuz gerçekten? Bir sıfır nasıl kıymetli olabilir? O sıfırın muhtevası sizsiniz. Bu genel görüntü. Bu muhtevanın derinindeki her şey artık sizde değil, onda. Ve onda olan, sizi sıfır yapan temeller, asıllar, Allah'ın size olan bütün ihsanları sahibine devredilmiş durumda. Siz sadece şu varlığınızda bir sıfırı temsil ediyorsunuz. İşte o sıfır, kendisini sıfır yapan bütün faktörlerin onların gerçek sahibine teslimi sebebiyle Allah'ın en çok güvenini kazananıdır. Dikkat edin. Allah'ın güvenini kazanabilmek Allah'a teslimle olur. Bu sizin iradenizin mahsulü olacaktır. Ona teslim olmayı o size teklif etmeyecek. Sizin talebiniz üzerine teklif gelecektir. Teslim olmayı siz isteyeceksiniz. Hazreti İbrahim Allah'a teslim olmayı istiyor. Allah-u Teala diyor ki bu çok zor bir iştir. Ya İbrahim, olsun diyor Hazreti İbrahim, ben sana teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle. Hazreti İbrahim Allah'a teslim oldu mu? Gerçek anlamda. Bütün boyutlarıyla evet. O yüzden Hazreti İbrahim'in atıldığı ateş su oldu. Hazreti İbrahim'i yakmadı. Odunlar balık oldu. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güveni sebebiyle oraya ulaştı. Bakınız Hazreti İbrahim ateşe atılacağı Cebrail Aleyhisselam karşısında. Söyle bana diyor. Şu ateşi söndüreyim mi? Söyle bana diyor. Firavunu öldüreyim mi? Söyle bana diyor. Ne istersen söyle, yerine getireceğim. Hazreti İbrahim Allah'a olan sonsuz güvenini gerçekleştiren temel sözü söylüyor. O! Benim ne yapacağımı, ne olduğumu bilmiyor mu diyor. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sonsuz güvenini sergilediği söz işte bu sözdür. O ne olacağını bilmiyor mu? O beni muhafaza eder manası var burada. Ben her şeyimi ona teslim etmişsem o dilediğini yapar benim üzerimde. Benim o ateşle yakması da neticeyi değiştirmez. O ateşi su haline getirmesi neticeyi değiştirmez. Ben onun azap kabul etmez kölesiyim diyor Hazreti İbrahim. Bu nedir? Bu Allah'a duyulan sonsuz güvenin işaretidir. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emrettiği zaman sonsuz güvenin bir defa daha tecelli ettiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim'in Allah'a olan güveni. Oğlu da kendisi gibi bir varlık. En çok sevdiği. Allah için onu kurban edebilecek olan özelliğin sahibi Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail'de de aynı şeyi görüyoruz. Allah-u Teala ona aynı şeyi emrettiği zaman, seni babam benim için kurban ettiği zaman ben hazırım diyor Rabbim diyor. O da her şeyiyle Allah'a teslim olmuş. Allah'a tam bir güvenin sahibi. Hayatla ölüm arasındaki farkı yüzlerce defa yaşamış birisi Hazreti İsmail de. Onun için babası gelip de onu kurban etmek istediği zaman Hazreti İsmail diyor ki baba diyor ben hazırım, ne zaman istersen gereğini yapacağız. Sözlerin arasında şeytandan bahsettim size. Şeytan son numarasını yapıyor. Gidiyor İsmail'in kulağına eğiliyor. O babana diyor sen ne diye güveniyorsun diyor, seni diyor öldürecek babam diyor. Hazreti İsmail şöyle gülümseyerek şeytana bakmış. Yerden bir taşı kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hep şaşıdır. Bir gözü sakat. Hazreti İsmail sebebiyle. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu varlık, bu iblis, Hazreti İbrahim'den aldığı dersi hiçbir zaman unutamaz. Hazreti İsmail vasıtasıyla. Ve geri kalanı biliyorsunuz. Allah'a olan güvenin sonsuz yetkili iki tane temsilcisi Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Bıçağı çekiyor Hazreti İbrahim, oğlunun boğazına sürüyor bıçağı. Onu kesmek üzere. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Allah'a duyulan güvenin bir muhteşem gösterisiyle karşı karşıyayız. bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim yanlış bıçak mı aldım diye şaşırıyor.

0: insanlar, Allah'a teslimin ne olduğundan habersiz, ne ruhlarını, ne fizik vücutlarını, ne nefslerini, hiçbir şeylerini Allah'a teslim etmek gereğini duymayan, şu dünya üzerinde bir ot gibi yaşayacak olan ve bir gün ölecek, cehenneme direkt olarak gidecek olan bir zavallı insanlar kervanı. Bu insanların Allah'a olan güvenle ne alakası var ki? Ne alakası olabilir ki? Ama siz öyle değilsiniz. Siz tabi olduğunuz andan itibaren Allah'a güven duymanın adım adım idrakine varacak olanlarsınız. Yolun neresinde olduğunuzu bana sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim olursunuz. Ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Sizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Bir gün şu düşünce platformunda kurtuluş zannettiğiniz şeylerin hiçbirinin geçerli olmadığı bir noktaya ulaşacaksınız. Allah'a teslim olduğunuz zaman. O zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak size şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona tam güven duymanın o muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. O zaman dünya üzerinde hiçbir düşmanınız kalmayacak. Hiç kimse size düşman olamaz. Bu hep yanlış anlaşılıyor. Yani siz hiç kimseye düşman olamazsınız. Onlar gene size düşman olmakta devam edecekler. Ama yapacakları şey sizin için bir mana hiçbir zaman ifade etmeyecektir. Öyleyse Allah, öyleyse siz ve Allah ve sizin arasındaki, aranızdaki güven duygusu. İşte bunu en üst boyutta çıkarabilmeniz, size ait olan varlıkların hepsini birer birer Allah'a teslim etmenizle gerçekleşir. Oraya vardığınız zaman şunu göreceksiniz ki zaten bunların hiçbirisi size ait değildi. Zaten ona aitti. Size vekaleten verilmişti. İşte bu vekalet ve asalet müessesesini ancak teslimlerinizden sonra idrak edeceksiniz. Mutluluğunuz mu tesliminizle paralel olarak artacak. Allah'a duyduğunuz güven tesliminizle mutluluğunuz bu güvenle devamlı bir artışın içinde olacak. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki dünya üzerindeki olaylar sizi rahatsız edemeyecek bir boyut kazanacak. İşte bu Allah'a tam güven duyduğunuz noktada tahakkuk eder. Artık sizin için Allah vardır. Ama siz artık yoksunuz. Öyleyse hepinizin o olmadığınız noktaya ulaşmanızı, Allah'a tam güven duyduğunuz bir noktaya ulaşmanızı, kendinizi Allah yolunda sıfıra ulaşıncaya kadar tüketmenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek bu akşamki bu konumuzu inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat falan.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salamı ve muhammetin sallallahu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize

Evet. Ne kadar andıysak azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere görevdeyiz. Hepimiz görevdeyiz. Sizler, biz ve o Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren o sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere. Her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanlığa, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanlara hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğiniz sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 bunun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, iftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar, o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz tarafı. Ne zaman başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. Sevgili
kardeşlerim. O dertlerinizi açtığınız ve başkalarını şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz, o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız, çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz.
izin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da, ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerinizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez. Allah için yaratıldınız. Yetmez. Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz. Bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap, hayır mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olurdunuz. Ama söylediklerimiz size yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri viteste hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi?
ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamak. Hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz. Zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan giren serin Meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzle. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviliyorsunuz. Ama derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz.
bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok şükrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve mutlulukları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babama hazırla. Ablası ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde, biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder.
O kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da bulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz? O mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarları size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz, o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için, onlarla mutluluğu yaşamak için, o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu
onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde, Allah'ın kanunu bu kanun ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar, başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, benimki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz? %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın yarısı gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse
zikrinizi arttırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşmak konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız onu düşündüğünüz sürece öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan e-mailler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil,
neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk ulaştığı sürece, sakın onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerini azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E, D, hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar.
hal hatır soruyorlar, problemi var mı diye soruyor kardeşine herkes. Acaba senin problemine nasıl çare bulabiliriz, nasıl bir çözüm ulaştırabiliriz, oluşturabiliriz diye soruyor. Herkes başkası için yaşıyor. A, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye mutluluk vermekle meşgul. B, A'dan aldığı mutluluğun karşılığında A'ya mutluluk vermekle meşgul. Ama aynı B, C'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. D'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. E'den de mutluluk alıyor, ona da mutluluk veriyor. Öyleyse bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bulunan sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada A'nın da B'nin de C'nin de D'nin de E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir, beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır, sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları
ben onlardan üstünüm mesajlarıyla, yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü? İnsanları suçlamak mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanunu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafınızdaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse

edinmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse o pırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni sohbette, bir mutluluk sohbetinde sizlere sesleniyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala kainatta en üstün mahluklar olarak bizleri, insanları yarattı. İnsan neden üstündür? İlk insan olan, topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam'a secde edildiği için Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer insanın da var olduğu bir ortamda başka bir mahluka secde edilseydi Allah'ın emriyle, o insan, o varlık insandan üstün olacaktı. Ama Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Bu sebeple biz insanlar cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da Allah-u Teala'nın indinde üstün mahluklarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepsi bu kadar mı? Hayır, değil. Muhtevasında vücutlarından birisi ruh olan, Allah'tan gelen ve Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruh taşıyan kainattaki tek varlık insandır. Allah'tan bir emanetin sahibi ve Allah'a dönecek olan bir emanetin sahibi insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Tabi olmadan evvel bir emanet vardı sizde. Ruhunuz. Ama tabi olduğunuz zaman sizlerden ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Başınızın üzerinde ise devrin imamının ruhu oluştu. Gene bir ruh var sizinle beraber ama içinizde değil, dışınızda. Bu sebeple dışarıdan kontrol ediyor nefsinizin afetlerini ve nefsinize azap veren odur. Nefsinize huzur veren de odur. Öyleyse üstün olan insandır. Neden insandır üstün olan? Sizler için söylüyorum sevgili kardeşlerim. Sizler insansınız. Allah'ın yarattığı bütün başka mahluklardan üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İnsan bütün bitkilerden üstündür. Herkes tamam der tabii. Bütün hayvanlardan üstündür, kuşlardan, balıklardan üstündür. Tamam. Ama insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Allah'ın yeryüzündeki varisidir. Bunun için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bunun için üstündür. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır. Bütün kainat her şeyiyle, bütün yerler, gökler, ikisinin arasındakiler hepsi insan için yaratılmıştır. Yerler, gökler, ikisinin arasındakiler ve o yerlerde ve göklerde ve onların ikisinin arasındakilerde yaşayan bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse çok hamd edin, şükredin Allah-u Teala'yı ki sevgili kardeşlerim insan olarak yaratıldınız. Bizler bir bitki olabilirdik. Allah-u Teala bizleri bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir kuş olarak, bir balık olarak, bir hayvan olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yarattı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Ne diyor Câziye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla, cansızıyla her şey biz insanlar için yaratılmış.

Allah'ın zatına geri dönmesi lazım gelen bir emanet taşıyoruz. Ruh. Sadece biz insanlar, insandan başka hiçbir mahlukta bu ruh mevcut değil. Öyleyse bizim vücudumuzun mekan olduğu bir varlık, ruhumuz, onu Allah'a gönderdiğimiz zaman bizden ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatı aynı ruha mekan oluyor. Zaten o ruh bize gelmeden evvel, Allah Teala tarafından üfürülmeden evvel Allah'taydı. Ve döneceği yer gene Allah. Allah sonsuz hayatın sahibidir. Biz insanlarsa hudutlu bir hayatın, mahdut bir hayatın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki öyleyiz. Allah Teala neyi yapmışsa, nasıl yapmışsa, her yaptığı mutlaka en güzelidir. Ben ise hepiniz kendi prototipinizin en güzel örneğisiniz. İnsan olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Dünyanın varisi olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'a şükretmek için büyük bir vesile. Ruh sahibi olmak, her biri ayrı ayrı bir kıymet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız, insan. Allah'ın en büyük mükafatlarına layık bir yaratık. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. En üstün, biz insanları yaratmış Allah Teala. Ve kainattaki ibadet eden her türlü varlığa ibadetinin gerçek hudutlarını gösteren, öğreten netice itibariyle bir insandır. Öyleyse Allah Teala insan olarak yarattığı bu mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratıyor. Eğer biz insanlardan daha fazla sevdiği bir mahluk olsaydı Allah Teala'nın, biz o mahluku için yaratılmış olacaktık. Öyleyse bütün mahlukatı bizim için yarattığını söylüyor. Öyleyse şeksiz şüphesiz Allah'ın en çok sevdiği, en üstün tuttuğu mahluk biz insanlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bazdan gelin beraberce yola çıkalım. El ele tutuşalım. Önümüzdeki şu yeşilliğe doğru, deryaya doğru yürüyelim. Güneşin altında Allah'ı düşünerek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Her şey sizlerle öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde eriyorum, yok oluyorum. Hamdolsun ki sizler varsınız. Hamdolsun ki Allah bizleri yarattı. Hepimizi.
Ve zamanın bu parçasında bu dünya adı verilen gezegende hayata geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayet çağında Allah-u Teala bizi hayatta kıldı. Asrı hidayette yaşıyoruz. Bütün dünyaya ve kainata hidayetin öğretileceği yer, merkez burası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ve şükretmemiz lazım ki onun dostları olmaya layık görülmüşüz. Çok hamd etmek ve şükretmek için geçerli sebep değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmış. Allah'ın evliyası olmuşsunuz. Mutlulukları yaşamak için en güzel sebebe sahip olmuşsunuz. Sonra mı çoğunuz böyle bir olaydan sonra, vuslattan sonra Allah'a tevekkül etmeyi başarmışsınız. Bir kısmınız tevekkül etmeyi başaramamışsınız. Eğer irşat makamından ve Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden bir şüpheniz yoksa fıska düşmezsiniz. Ama mutluluğunuz yavaş yavaş azalır. Kimler için söylüyorum bunu? Allah'a ulaştıktan sonra zikirlerini aksatanlar, namazlarını aksatanlar, Allah ile ilişkilerinde zayıflayanlara söylüyorum. O kardeşlerimiz, eğer irşat makamından bir, Allah'ın ayetlerinden iki, Allah'tan üç, şüphede değillerse, böyle bir şüpheleri yoksa, o zaman fıska düşmeleri söz konusu olmaz. Allah Teala fıska düşenlerin özelliklerini böyle veriyor. Allah'tan şüpheye düşenler, Resullerinden şüpheye düşenler ve Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler. Şüphe söz konusuysa velayet kalmaz. Evliyalık makamı elinizden derhal alınır. Her şey aslına rücu eder. Ne olur? Açılmış olan gözlerinizdeki hicab-ı mestüre geri gelir. Kulaklarınızdaki vakra yeniden konulur. Kalbinizdeki ekinet yeniden yerine konur. Allah'ın nur kapısı Allah'a döndürülmüşken tekrar aşağı döndürülür. Kalbinizin mührü açık olan mührünün açılmasıyla kalbinizdeki iman kelimesi alınır, yerine küfür kelimesi yazılır. Başınızın üzerinden devrin imamının ruhu alınır ve sizin ruhunuz vücudunuza geri döndürülür. Sevaba döndürmüş olan bütün dereceleriniz tekrar günaha döner. Allah Teala size bire 100 vermeye başlamıştı. Bire 700'e kadar da çıkarmıştı bunu. Tekrar bire 10'a geri dönersiniz. Göğsünüzden kalbinize açılan yol kapatılır. Her şey aslına rücu eder. Allah'a açılması lazım gelen, kapalı olan ama açılmış olan sistemler tekrar kapatılır. Her şey
başa döner. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim ki insan olarak yaratıldık. Ve bundan daha çok hamd teşekkür ederim ki herhangi bir insan değiliz. Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir toplulukuz. Allah'ın öğretim yaptığı, Allah'ın öğrettiği bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Allah'ı biliyoruz. Ona iman ediyoruz. Ve onu görmek şerefine nail olduk. Siz de olacaksınız. O zaman daha çok hamd ve şükredeceksiniz. Gök katlarını görmeye başladığınız zaman zevkinizi şimdiden yaşıyor gibiyim. Allah'a ne kadar şükredeceksiniz gözyaşlarıyla, kalp gözünüzü açtı da size bütün gök katlarını gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduğunuz an, kısa bir zaman sonra Allah'ın dostu yani velisi olmak şerefine erdiniz. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir zaman parçası içerisinde 33 bin zikirle 7 gök katını açtınız ve Allah-u Teala'ya ulaştınız. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmanın o büyük hazzını yaşıyorsunuz. Alelade bir insan değilsiniz. Allah'ın evliyası olduğunuz anda Allah'ın artık bir sevgilisisiniz. Allah sizi seviyor. Nasıl oldu? Seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah-u Teala tarafından sevilmek bir büyük olay değil mi? Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliğin dizaynı içerisinde Allah'ın size karşı bir de özel bir sevgisi varsa, onun bir sevgilisiyseniz, Allah'ın bütün evliyaları Allah'ın sevgilisidir. Siz Allah'ı seversiniz, Allah da sizi sever. Onun sizleri seviyor olması, onun açısından size verilen bir şereftir. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ve sevmesi de, Allah tarafından sevilmesi de bir ayrıcalıktır. Bir onurdur. Bir şereftir. Öyleyse gelin Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim sevgili kardeşlerim. Bu çatının altındayız. Mihr çatısının. Mihr biliyorsunuz, Acemce güneş demek. Hidayet güneşinin çatısı altındayız. Hidayet çağının sahibiyiz. Bizler, sevgili kardeşlerim, hepimiz, bize emanet edildi hidayet müessesesi. Öyleyse sevinmez miyiz? Allah-u Teala'nın bu şerefe layık gördüğü bizler, hidayet çağının mimarları, tayin kimseye ait değildir, sadece Allah'a aittir. Mührü dilediğine verir. Öyleyse
bu çağa hidayet çağı buyurmuşsa, hidayetin öğretilmesi görevini bize vermişse, hidayet çağının sahibi kılınmışsak, sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyorsak, bizler birer güneşsek, meşaleysek, ışıksak, öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Görmüyor musunuz ışığı? Gözlerinizi kapatın ve ışığı görmeye çalışın. Oradan uzaktan iki gözünüze ayrılarak iki tane ışık geldiğini göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. İki ışığın birleştiği yeri göreceksiniz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İki ışık hüzmesini görenler, sizlere sesleniyorum. Kalp yüzünün sahipleri. Gözlerinizi kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman gözlerinizin içinde aydınlık oluşmaya başlamışsa tamamdır. Nurlar sizindir. Nurların sahibi kılındınız. İki parmağınızla gözlerinizi bastırdığınız zaman bir ışık doluyorsa, karanlık ortamı bir ışık yok ediyorsa bir nur, işte o Allah'ın nurudur. Gözlerinizin Allah tarafından verilen nurudur. O benim gözümün nuru kardeşlerim. Size böyle hitap etmek ne kadar büyük bir zevk biliyor musunuz? O benim gözümün nuru kardeşlerim. Allah'ın sevgilileri, dostları, geleceğin ışıltılı mimarları. Gelecekte Türkiye bu kötü şartlarını devam ettirmeyecek. Ait olduğu yerde olacak. O zaman daha mutlu olacaksınız. Daha bir yakın olacaksınız Allah'a. Allah'ın nurunda daha bir huzurla, daha bir mutlulukla var olacaksınız. Yerler, gökler sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, insanlar birçok konuyu erişilmez olarak mütalaa ederler. Öyle olmakta haklıdırlar. Öyle mütalaa etmekte. Çünkü bilmiyorlar. Öğretileri Allah tarafından değil, kitaplar onların ilmi öğrendiği yer Allah değil, kitaplar. Öyleyse o kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki en büyük hazinedir. Ve insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak için, başka kitapları baş tacı etmeleri için İblis 14 asırdan beri olağanüstü bir gayretin sahibi. Bu mahluk sinsi ve çok zeki. Muhakeme kabiliyeti çok yüksek.
ikna etmek kabiliyeti çok yüksek. Taklit kabiliyeti çok yüksek. İçinizdeki o size ait olan sesi, iç sesinizi taklit etmekte büyük bir maharetin sahibi. Sizi aldatabilmek için her zaman hazır. Bir tek gayesi var, sizi ve etrafınızdaki insanları sizin vasıtanızla mutsuz etmek. Etrafınızdaki insanları mutsuz etmek, her biri vasıtasıyla sizi mutsuz etmek. Nasıl Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyorsa, mutluluğunuz için varsa, sizi mutlu olmanız için yaratmışsa, İblis de bir yaratık ama sizi mutsuz etmek için var. Allah sizi mutlu etmek için yarattığı için, yarattığı cihetle o sizi mutsuz kılmak ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler bir bütünüz. Siz, biz ve Allah. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki hep onun gösterdiklerini hayranlıkla izlemekteyim. Onu da. Sevgili kardeşlerim, bir gün gökleri göreceksiniz. Size anlattığım bütün gök patlarını birer birer size de gösterecek. O zamanki halinizi görmek istiyorum. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olduğunuz için. Kalp gözünüzün açılması ve size yedi gök katını Allah-u Teala'nın teker teker göstermesi Allah'ın bir lütfudur. Önce devrin imamının dergahını gösterir. Bir altın para kümesi gösterecek. Onarlık sıralar halinde oturmuş, önlerinde rahleler olan, üzerlerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhları sırasını gösterecek. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı da göreceksiniz. Orada devrin imamını da göreceksiniz. Yedinci kata çıkan ruhlarla birlikte. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi bir büyük zevkler kumkumasıdır, şelalesidir, gök kuşağıdır. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri yaşamanızı ne kadar çok istiyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz zaman daha bir sağlam basacaksınız yere. Ben Allah'ın güvendiği biriyim diyeceksiniz. Ki benim kalp gözümü açtı, bana gökleri gösterdi. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, onun güvenine mazhar olmak, bir vazifeyle yükümlenmek ve yavaş yavaş onu severken aşık olmak, ondan sonra da ona hayran olmak ve neticede onun kölesi olmak ve kainatın en büyük şerefinin bu olduğunu idrak etmek, Allah'ın azatsız kölesi olmak, imamet görevinin sahibi olmak,
Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne kadar çok insan var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı hiç tanımayan, yokmuşsa neden? Ve şu dünyadaki kısır taleplerle hayatını geçiren, üstelik de kendine zindan ederek geçiren milyonlarca insan yaşıyor. Hayır, milyarlarca. Milyonlarca insan bizim ülkemizde yaşıyor. Dünyada ise 7 milyar insan. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyor insanlar. Şair ne demiş? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de diyoruz ki ol insanlar ki dünya içredir, dünyayı bilmezler. Bu dünyayı fizikten ibaret bir hüviyet içerisinde görenler, idrakleri o kadar olanlardır. Allah Teala öğretmemiş ki öğrensinler. Allah Teala kalp gözlerini açmamış ki görsünler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. İhtiyacınız, gayretinizi arttırır. Artan gayretiniz himmeti davet eder. Himmet nusreti davet eder. Nusret iştiyakinizi arttırır. Artan iştiyak liyakatinizi arttırır. Artan liyakatiniz mükafatınızı arttırır. Bu dizi içerisinde her safhada siz varsınız. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıyan sizler. Bütün gök katlarını birer birer sizlere de gösterecek. Her katta neler yapıldığını göreceksiniz. Renkli filmlerin renklerinden çok daha güzel, bu dünyada ulaşamayacağınız güzel renkler içerisinde bir kainat dizaynı göreceksiniz. Sonra Adem'den, yokluktan geriye baktıracak ve kainatı göreceksiniz. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ve ilim ilim dedikleri şeyin Allah'ın size verdikleri yanında çok güdük kaldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi gene O'dur, Allah'tır. İşte buradan öyle görünüyor. Her şey çok güzel görünüyor. Allah'ın nurunda, O'nun aydınlığında, O'nun dost olmanın şerefine sahip olmak ve O'nun sağladığı mutluluğun sahibi olmak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bunca mukaddes kitap indirmiş. Her nebisine mutlaka kitap vermiş Allah Teala. Ne kadar nebi geçmişse, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,
hepsine şeriat kitapları vermiş. Onlar Nebi, yani Acemce adıyla peygamber. Hepsi aynı zamanda Resul. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda peygamber değildir. Allah-u Teala'nın ilmini öğrenmeden insanlara ahkam kesen bir sürü alim olduğunu iddia eden insan yaşıyor. Yaşamış her devirde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. O güzelliğin içinde kendinizi hep kaybedeceksiniz. Gelecek, yokluk, göreceksiniz onları. O güzelliklerin hepsini yaşayacaksınız. Kader hücrelerinizi göreceksiniz. Böyle bir dizayn içerisinde en kıymetli duyunun sevmek olduğunu öğreneceksiniz. Her şeyin sevgiye dayalı olduğunu öğreneceksiniz. Sevgiyi yaşayacaksınız. Çağlayanlarca sevgi. Yumak yumak, kucak kucak sevgiyi yaşayacaksınız. Onu çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Ama sonunda hayran olacaksınız. Hep hayranlığınız devam edecek. Ölene kadar mı? Hayır, değil. Ondan sonra da devam edecek. Allah'ın cennetinde de hep devam edecek. Sonsuza kadar. Sevgili kardeşlerim, zaten ölmek diye bir şeyden korkarlar insanlar ama aslında kıyamet günü herkes bu bedenleriyle, fizik bedenleriyle yeniden var olacak. Gerçi fizik bedenleri bu var olmadan sonra enerji beden haline dönüşecek ama var olacaklar. Yani ölüm bir son değil sevgili kardeşlerim. Ölümü düşünerek korkan insanlara sesleniyorum. Hayır, ölüm bir son değil. Öldüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuz öldü. Ama siz nefs olarak yaşamakta devam ediyorsunuz. Berzah alemine gideceksiniz. Ama fizik vücudunuza o vücuttan ayrılarak dışarıdan bakacaksınız. Onun ölmesi sizin yaşamanıza engel teşkil etmeyecek. Kaldı ki onun için de ölüm bir son değil. Çünkü zaman ölmeden evvel mevcut olduğunuz noktaya, ölmeden evvelki noktaya tekrar geri dönecek. Geri döndüğü zaman gene canlanacaksınız. Hiç ölmemişsiniz gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah-u Teala'ya? Mahkeme-i Kübra'da size en ufak bir adaletsizlik yapılması mümkün değildir. Hayatınız boyunca hayatınızın her saniyesi filme alınır. Üç boyutlu bir filme. Yetmez. Düşünceleriniz de üç boyutlu bir filme alınır. Ve Kiramen Katib'in meleklerinin ellerinde bulunan mizan
hayatınızın her saniyesinde sizin amel defterinize bir şeyler yazar. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. Bu mizan şaşmaz bir dizayn taşır. Dünyada ve kainatta mevcut olan veya olabilecek bütün sistemleri bu mizan ihtiva eder ve bütün alternatifleriyle her olayınızda ne kadar taammüt var? Yani neyi kastettiniz? Hedefiniz neydi? Düşünce platformunuzda bu belli. Neyi vücuda getirdiniz? O da belli. Bir insan başka birini taammüden öldürmeyi planlayarak öldürmüş mü? Bütün boyutlarıyla belli. Çünkü düşünce platformunda evvela o düşünce şekilleniyor. Sonra da düşüncenin neticesi olarak başka birisinin ölümü. İnsanların sizi suçlu zannettiği ama hiç suçunuz olmayan bütün olaylar orada açık ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünceniz de filme alındığı cihetle insanların sanası değil, düşünceniz ve fiiliyatınız orada hükümrandır. O düşüncenin sahibi olarak siz ne yaptınız? Sevgili kardeşlerim, adaletin ne olduğunu o gün öğreneceksiniz. Orada. İşte Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir mahkeme, hakim, avukat, müdde-i umumi, yani yargıç ve savcı, böyle şeyler yok Mahkeme-i Kübra'da. Sadece siz varsınız ve bir seyircisiniz. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filmini seyreden bir seyirci. Ama o hayat filminizde geleceğiniz var. Yani cennet mi söz konusu, cehennem mi söz konusu, orada göreceksiniz. Hayat filminizin her saniyesi kazandığınız veya kaybettiğiniz derecelerden oluşur. Ve sağ taraftaki rakamlar yeşil rakamlardır ve pozitiftir, artıdır, zaittir. Bunlar kazandığınız derecelerdir. Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman, yasak ettiklerini yapmadığınız zaman devamlı derece kazanırsınız. Sol tarafınızdaki rakamlar negatif rakamlardır. Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman, yasaklarını işlediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani negatif, yani nakıs, yani eksi dereceler kazanırsınız. İşte böyle bir dizayn içinde kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Göreceksiniz ki size kıl kadar haksızlık edilmemiş, zulmedilmemiş. Hiçbir derecat kaybınız hak etmeden oluşmamış. Öyleyse bütün güzellikler sevgili kardeşlerim, hepsi sizin için. Her şeyi en güzel standartlarda düşünün. Hiç kimseye en ufak bir adaletsizliğin yapılmasının mümkün olmadığı bir ilahi adalet mekanizması. Hangi olayda ne kadar taammüt var
ne kadar tasarlamışsınız ve ne kadar yanlış şeyler tatbik etmişsiniz, hepsi belli. Hiçbir günahınız olmadan, tasarlamadan başka birine, farkına bile varmadığınız bir kötülüğünüz dokunmuşsa, bundan düşünce sisteminiz haberdar olmadığı cihetle size negatif derecelerin yazılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizi suçlu görmek için mutlak olarak iradenizin devreye girmesini temel şart kabul eder. Bir basit misal verelim. Bir adam silahını temizlerken silah elinden düşüyor. Namludan çıkan kurşun, bir kurşun varmış zaten tabancada. Tetik bir yere takılıyor. Namludan çıkan kurşun bir kişiyi öldürüyor. Bu kişi o adamı öldürmemiştir. Öldürmek diye bir kastı yoktur. Düşüncesi orada açık bir şekilde göründüğü için böyle bir kastinin olmadığı açık ve kesin bir şekilde anlaşılacaktır. Peki bu adam birinin ölümüne sebebiyet vermiş, derecat kaybetmeyemeyecek midir? Dikkatsizliği sebebiyle kaybedecektir. O kadar. Adam öldürmesi sebebiyle değil. Kasten adam öldüren birisinin kaybettiği derecatla, dikkatsizlik sebebiyle kasıt olmaksızın birinin ölümüne sebebiyet veren kişi arasında Allah-u Teala'nın dinde büyük fark var. Ama dünyada hiçbir hakim bir insanın ne ölçüde suçlu olduğu konusunda hakikati tam olarak bilemez. Hep karinelere göre hareket edip karar vermek mecburiyetindedir. Şahitleri dinleyecektir. Olayı şekillendirecektir. Ona göre hüküm verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah el-adl esmasının sahibidir. Adaletin kainat temsilcisidir. Allah Teala el-hak esmasının sahibidir. Hakkın gerçek temsilcisidir. Biliyorsunuz ki hak enfüsi bir statüyü içerir. Herkesin şahsi hakkı vardır. Ama adalet hakkın çiğnendiği yerde, haksızlığın var olduğu yerde iki tarafın haklarını tespit etmek üzere mutlaka vücut bulması lazım gelen bir sonuç fonksiyonudur. Öyleyse sonucu adalet verecektir. Bu sebeple kıstla, yani adaletle davranmak hakimlerin temel görevidir. Uzunca bir süre kadılık yapan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefi Hazretleri hakimlik mi diyor, kadılık mı, ateşten bir gömlekmiş diyor. Sevgili kardeşlerim, her kararında mutlaka Allah'a sorarak karar vermesine rağmen gene de o sorumluluk hissini bütün boyutlarıyla yaşamış. Ateşten gömlek diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz adalet müessesesine. Her şey ne kadar değişmiş zaman içinde sevgili kardeşlerim. Ama her şey, unutmayın can dostlarım, gönül dostlarım,
Her şey sizlerle güzel. Siz varsınız. Hamdolsun ki beraberiz. Gene Allah'a sonsuz hamdolsun ki biz de varız. Şu dünya hayatını yaşıyoruz beraberce. Paylaşacağımız o kadar güzel anılarımız var ki sevgili kardeşlerim. İşte burada bu kasette bizi seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Sizler ve biz ve Allah hepimiz bir aradayız ve onun bir müstesna güzelliğini yaşıyoruz beraberce. Mutluluk denilen şey iç dünyanızda huzur, işte bu sulh ve sükun hali olmalı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun bütün hasretlerinin eşitleri nefsinizin kalbini doldurmuş, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlar. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış aleminizde başka insanlarla kavgayı bitirmişsiniz. Siz onlara düşman değilsiniz. Düşman olmanız artık mümkün değil. Ama onlar size düşman olabilirler. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Onların huzursuzluk duyacakları davranış biçimlerinde bulunamazsınız. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizin olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dış aleminizde de bir gün kavgayı bitireceksiniz. Bu başkalarının size düşman olmaması manasına gelmez. Ama sizin dış dünyanızda sizin düşman olabileceğiniz kimse kalmamıştır. Düşmanlık diye bir his iç dünyanızda mevcut değildir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizde hiç kalmayacaktır daimi zikre ulaştığınız zaman. Böylece dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. Sonra da Allah'ın emirler cephesi mi, bütün emirleri gerçekleştiren bir insansınız, daimi zikre ulaşmışsınız. Yasaklar cephesi mi, bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Nefsiniz ve ruhunuz tam bir uyum halinde, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte el birliği ediyorlar. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah'ın emirlerinde de, nehirlerinde de. Eğer bütün bunlar birer vakaysa, işte o zaman siz iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir akşam daha beraber olduk. Bir öğlen daha beraber olduk demek. Daha doğru. Bir defa daha bir beraberlik, bir defa daha mutluluğun beraberce yaşanması. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Eyvallah.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz, nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa, yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise, buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs ve ruh arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında, nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyi yedinliktir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah meselesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz, aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi? Şeytanın aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifetle eder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerini de özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir.
yasak

ben de mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmiş Allah Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yolunu almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah Teala'nın indinde evliya olmak temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası. Nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım. Çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz 6 zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Efendimiz. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi 3 tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası 1, orta nokta 2, son nokta 3. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık.
Yalnız karanlıklardan örülü. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz. Son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasletler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esfeli safiline gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100
nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmasına kadar itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katını da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Peşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koyamadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle minyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız.
iç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nur oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da en üst noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmamız tabi düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah-u Teala anında verir. Bakınız, Allah-u Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah-u Teala'dan istediniz. Allah-u Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirsiniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulu'l-elbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.'sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah-u Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulu'l-elbap olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması,
iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir veteridir. Madde bir. Sonsuz bir veteridir. Bitmesi mümkün olmayan kesintisiz bir veteridir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davete dâi izâ deâni. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle, dikkat edin kanuna, liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah-u Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 1/40'ı size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Vereyim. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız. Ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi
uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız, ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil. Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını. Çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Onun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen, onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde, insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız, onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın
kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere, dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını seversiniz, her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi, her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük ederseniz, aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde bir sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri dönür, döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış sütunu dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki, oradaki diyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor, size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor, hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor, siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor. Ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde, şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilir. Şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor. Ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan. Mutavide dikkat edin. İhvan, kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan, kardeşler demektir. Uhuvvet, aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki, bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan, siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor, kaydedeceksiniz, bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor, benim postuma oturacak diyor, ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar, mahkemelere gitmişler, bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun?
Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra, zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra, görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra, neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayr eyler diyor. Ama sonuç, sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayır eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizi üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif ederim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Külliyen yanlış. Allah-u Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Sizin yüzünden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı, para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir. Şer olduğu kesindir. Derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor. Kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olur. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep
Bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Hakkımızda bir şey söyleyecektir hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun. Ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz. O anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine dönelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayreyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzünün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan size sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icat etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. Olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden bir müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden bir müessesedir. Nefsiniz yalnız çirkinlikleri temsil eden bir müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor.
Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah'ın yetekette her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi, kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerlerine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayır eyler, zannetmek ilk hayır eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah-u Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat bir tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda diğer hırsızlık bin derecelik bir hırsızlık. Bin derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama bin dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirini götürdü sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre bin derecelik kaybı var. Bin derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısas tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde, kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derece alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa, o zaman kazandığı derecatın
tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir 0-0 olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derece arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokatı yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısa hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derece at kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece at ettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. Üç ayrı kişi, üç ayrı davranış biçimi, dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir. Derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının gadrini ulamış olan kişi bu gadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti. Kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı. Bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse. Daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram. Biliyorum ama diyor, ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım.
Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa, orada durun. Onun o ki

0: Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine, av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El Fatiha ve As Salavat.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, aziz Türk milleti, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi İslam'dan kopan kavramlar konusunda bir araya getirdi. Kavramların hepsini bir tarafa toplayın, terazinin bir kefesine koyun, diğer kefesine de bir tek kavram koyun, hidayet. Bu tek başına bu kavram bütün diğer kavramların ötesindedir. Onların hepsinin toplamından daha çok ağırlık kazanır. Çünkü hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. Ve iblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiş. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Mümin olmanın yok olması demektir. Huşunun yok olması demektir. Takvanın yok olması demektir. Cennete girmenin yok olması demektir. Aklınıza giren her şeyin yok olması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda bu çağa damgasını vuran bir kavramı sizin huzurunuzda açıklamak üzere buradayız. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl, 3. bin yılın muhtevası hidayeti ihaz.

Tayyar. Hidayet bu çağın işaretini taşır. 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. Her ne kadar 30 senelik bir 30 kameri yıllık bir devrede hidayetin giriş çağını yaşadıysak da giriş çağı 30. yılda tamamlanmıştır. En büyük zorlukların devresi geçmiştir. Şimdi hidayetin artık gelişme çağındayız. Evvela aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e temel kavramlardan biri olarak koyduğu Hidayet Müessesesi'nin temsilcisi bu ülkenin arasından seçilmiştir. Bu ülkenin insanından seçilmiştir. Allah-u Teala tarafından. 700 yıllık bir Osmanlı seçilmiştir. Okullardan, derslerden, üniversitelerden hiçbir öğrenim görmeden sadece Allah'ın öğretisiyle dinini öğrenen ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlardan daha üstün standartlarda öğreten bir hidayetçi var artık. Hamdolsun ki sözleri havada kalacak olan birisi değil. Çünkü her sözü bilgisayarın hafızasına girmiş ve bir ispat vasıtası olarak orada yerleşmiştir. Bir soy kütüğünün sahibidir. 700 yıllık Osmanlı olduğunu tam olarak anlatacak bütün ispat vasıtalarının sahibidir. Allah Teala tarafından hidayetle vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizin aranızdan, bu milletin arasından böyle birisi Allah Teala tarafından seçildi diye bizim milletçe Osmanlı'ya en fazla muhtaç olduğumuz bu devrede sevinmemiz gerekmez mi? Huzur içinde hamdolsun ki Allah Teala bize evladı Resul'den birisini nasip etmiş. Bir şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen birisi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen birisi. Elimizdeki soy kütüğünde 19 nesilden beri şerif olduğumuz yazılı. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 19 nesilden beri bütün Evranosoğlu ailelerinde bu şurada duran soy kütüğü mevcuttur. Bu sebeple hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında, Bozokluğan'ında gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olduğu ve seyit olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği. Allah Teala bunu bize yazdırdıysa mutlak olarak doğrudur. Ama soy kütüğümüzde böyle bir işaret yok. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurları soy kütüğümüzden sonsuz kat daha değerlidir. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Bu millet sinesinden bu devirde Osmanlı'nın standartlarına yeniden dünyayı kavuşturacak olan
birisiyle müşerref olmuştur. Evet, bu olay bir şereftir. Bu millet için bir şereftir. O şerefe Allah Teala tarafından layık kılınan biri olarak Allah'ın huzurunda ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı kendi içindekiler tarafından çökertilmiştir. Ve Osmanlı'nın yetim bıraktığı 28 tane ülke şu anda dünya üzerinde Osmanlı'yı bekliyor. Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin içindekilerdir. Osmanlılık onlara aittir. Türk ve Osmanlı olmak. Hem Türk olmakla hem de Osmanlı olmakla iftihar ederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu konudaki emri bir beraberliği gerçekleştirmektir. Allah için beraber olacak olan bir milletler topluluğu. Nasıl İngiltere tutuyor da Commonwealth'i gerçekleştiriyorsa, Osmanlı'nın gerçek mirasçıları olan bu ülke, bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aslında bu ülke Osmanlı Türkleri bugünkü mirasçılarını muhtevasında topladığı için ve başka bir yerde Osmanlı Türk Cumhuriyeti mevcut olmadığı için Osmanlı'yı temsil edecek olan bütün emanetler bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde mevcut olduğu için bu ülke aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan tek ülkedir. Ve bizim dışımızdaki Osmanlı'dan miras kalan 28 ülke boynu bükük yetim Osmanlı'nın tekrar canlanmasını ve kendilerinin de muhtevasını alacak olan bir bütün oluşturmasını istemektedirler. Bazen açıkça ifade edilen, bazen de sadece kapalı bir dizayn içinde bir gönül talebi olarak mevcut olan bu statü, onun ötesinde de birçok ülkeyi muhtevasına alacak bir özellik taşımaktadır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa aralarına katılmak isteyip de devamlı olarak reddedildiğimiz bir Avrupa Birliği'nin kuyruğuna yapışmak yerine Osmanlı Türklerine yakışır bir dizaynı kurmak mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda yalnız kalacağımızı hiç mi hiç sanmıyoruz. Bu görev Risalet nurlarıyla bize verilmiştir. Bununla iftihar ederiz. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, Türklerin bir defa daha birleşmesi zamanı gelmiştir. Orta Asya'daki Türk ülkeleri, onların dışında daha birçok ülke böyle bir beraberliğin mutlaka kurulmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim,
Eğer böyle bir konu Allah Teala'nın omuzlarımıza yüklediği bu mukaddes vazife bize bir korku verebilmiş olsaydı, bunları bu kadar açık huzurlarınızda söylemek cesaretini hiçbir zaman gösteremezdik. Biz bir insanız. Ama Rabbimiz bize her konuda bugüne kadar lazım gelen bütün ilmi vermiş ve bu noktaya getirmiştir. O bizi kontrolü altında tutar. Şurasının kesin bilinmesi gerek ki ne yaparsak sadece onun yaptırdıklarıdır. Bugüne kadar ortaya çıkan Kur'an hakikatleri hala sizlere bir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları, Allah Teala söylemiyor mu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? O zaman ki biz nebilerimize demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize bana söz verin ve dilinizle de ikrar edin. İkrar ediyor musunuz? Dediler ki, ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor? Sizlerden sonra, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulüm gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor. Öyleyse o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de var olduğu Asaf suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. O zaman ki diyor Allah Teala, biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Ağır bir misak aldık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, gelecekteki o günlere bak ki, o günlerde gökleri bir duman kaplamış olacak. Bu duman, bütün insanları kaplayan bir azaptır diyor. Yani dumanın duman olmadığı, bir azap olduğu kesinlik kazanıyor. Ama duhan olayı da kıyamet alametlerinden birisi olarak geçiyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi, kıyamete yakın bir devrede gökleri bir duman kaplayacak diyor. İşte o duman fitnedir. Bütün dünyayı saran bir fitne. Öyle bir azap ki herkesi saracaktır diyor Allah Teala. Onlar da diyecekler ki diyor, biz müminleriz. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar. Onları biraz kurtaracağız. Sonra onlar gene küfre dönecekler diyor
Allah Teala. Onlara bir resul gönderdik de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve ona Mecnun dediler. Deli dediler diyor Allah Teala. Ve onun söylediklerinden ibret almadılar diyor Allah Teala. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Hatırladınız mı sevgili kardeşlerim Ceviz Kabuğu rezaletini? Bütün Allah'ın Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylediği bütün bu olaylar gerçekleşmedi mi? Bizim deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız söylenmedi mi? Ve hepinize bizim gözümüzün önünde kabul ettirilmedi mi? Biz size tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın. Yoksa kurtulamazsınız. Dedik mi, demedik mi? Sonra bizden yüz çevrilmedi mi? Bize zarar verilmeye başlanmadı mı? Ve sonra da buraya gelmek söz konusu oldu Allah Teala'nın göndermesiyle. Öyleyse o söylediğimiz sözler hiçbiriniz üzerinde bir tesir oluşturmadı. Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, kurtulamazsınız ifadesi sizler için bir değer taşımadı. Yani sözlerimizden ibret almadınız. Tam ayet-i kerimelerin söylediği gibi. Sonra da yüz çevirme ve her türlü söz söylendi aleyhimizde. Herkes bizi uzun bir süre bir sahtekar olarak değerlendirdi. Şimdi hidayet çağında biz size vazgeçilmez bir tarzda hidayeti ispat ettiğimiz zaman ancak şimdi bize inanıyorsunuz. Büyük kesiminde sözlerimiz gücüne gidiyor. Onun için hidayet kavramı bu kadar önemli. Hidayet bu çağa, 21. yüzyıla, 3. bin yıla damgasını vuracak olan bir müessesedir. Ve güç yıllar 30 yıl geride kaldı sevgili kardeşlerim. Hidayetin giriş çağı tamamlandı. Bunun 12 Rebiülevvel'de hamdolsun ki müjdesini aldık, size de yayınladık. İnsanların korktuğu şeyler bizi korkutmaz. Allah Teala bize ne yaptırırsa biz mutlaka onu yaparız. Bu sözleri de o söyletiyor. Öyleyse hidayet çağı giriş devresini tamamlamıştır. Bu Osmanlı'nın geleceği için bir müjdedir. Bir imparatorluk olarak olmayabilir. Ama Osmanlı en az Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülkeyi mutlaka birleştirmelidir. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Başka ülkeler de var. Bizimle beraber olmak isteyen başka ülkeler. Düşünürseniz hemen hangi ülkeler olduğunu hemen bulursunuz. Evvela Türk Cumhuriyetleri.
Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülke. Ve Asya'da başka ülkeler. Sevgili kardeşlerim, kuvvet birlikten doğar. Allah Teala'nın emirleri geleceğin mutlu dünyasının işaretidir. Türkiye Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir üçüncü sınıf ülke olmak muhtevasından mutlaka kendisini kurtarmalıdır. Osmanlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Artık Cumhuriyet'ten bu tarafa geçen uyku devri sona ermiştir. Onların 600 yılda oluşturdukları Osmanlı'yı biz 80 yılda yerle bir etmeyi başardık. İşte sokaklarından çirkef akan bir ülke haline geldik. Okullarda yapılan istatistikler gençlerimizin %40'ından fazlasının intihar etmek istediğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bu acı bir gerçek değil mi? Bu kadar mı çocuklarımıza sahip olamıyoruz? Osmanlı'dan bu tarafa çöplerin altından çok sular akmıştır. Bu sular her geçen gün biraz daha pislenmektedir. Osmanlılıktan geriye kalanlara bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde ismi esamesi okunmayan bir küçücük ülke olduk. Burada Amerika'da Osmanlı'yı herkes tanıyor, Türkiye'yi kimse tanımıyor. Osmanlı'nın mirasçısının biz olduğumuzdan, Türkiye olduğundan bu insanlar hiçbir zaman bilinçli bir şekilde haberdar değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun varisidir. Bu varis bir imparatorluk veraseti olarak düşünülmemelidir. Ama Osmanlı'nın bütün emanetleri bu ülkededir. Bu sebeple Osmanlı'nın dizaynına dikkatle bakın. Osmanlı kanı, Osmanlı ruhu bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Ve de Osmanlı Türkleri yabancıların defaatle reddetmelerine rağmen onların kuyruklarına hala yapışmak gereğini duyan bir ülke asla olmamalıdır. Bu kadar küçülmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı onurunuzu bir menfaat dizaynı için sakın satmayın sevgili kardeşlerim. Atalarınızın şerefine sahip çıkın. Onlar bizi mahvetmek için Çanakkale'yi ele geçirmek istediklerinde 250 bin şehit verdik. Ama Çanakkale'yi geçemediler. Hamdolsun ki İstiklal Savaşı da başarıyla sürdürüldü. Ve hürriyet içinde bir ülke biraz aldık.
şu anda dejenerasyon bütün boyutlarıyla ülkemizi kemirmektedir. Osmanlı ahlakına yeniden dönmenin zamanı gelmiştir. Onurumuzu ayaklar altına aldırmayalım. Fransa, Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilsin mi, edilmesin mi diye oylama yapıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir hakarettir. Neredesiniz? Bu ülkenin evlatları. Hiç mi sesiniz çıkmayacak? Öyleyse bu bapta sizler için ders alınacak hiçbir şey yok mu? Düşünün, Avrupa'da öldürülmek üzere olan Fransız kralı gelip Osmanlı'ya iltica ediyor. Ve Osmanlı açıkça bütün ülkelere ultimatum gönderiyor. Bu benim misafirimdir ve benim korumam altındadır. Fatih Sultan Mehmet'e dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Osmanlı Kızılelma'ya kadar gidecekti. Kızılelma Roma'dır. Eğer Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmeseydi. Kızılelma'ya gene gidilecektir. Hayır, savaşta değil. Ama gene mutlaka gidilecektir. Gelecek günlerin ne getirdiğini bilmiyorsunuz. Ama Allah Teala biliyor. Ve o gelecek günlere doğru hızla yol alıyor dünya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın emrinde bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri bize göre yoktur. Her an ölüm için hazırız. Ama Allah'ın bize verdiği vazifeyi yapmadan bu dünyadan gitmemiz de söz konusu değil. Hayır, bunu biz söylemiyoruz, o söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Kızıl elmaya dek gideriz. Bu Osmanlı'nın temel sözüdür. Kızıl elma öyküsü. Yedi iklim, dört bucakta Osmanlı at koşturdu. Bir taraftan Akıncılar, bir taraftan Yeniçeriler, bir taraftan Leventler, Osmanlı'yı dünyadaki en büyük toprakların sahibi yaptı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Devleti, evet millet, o zaman bir cihan devleti oldu. Ve aleme nizam veren Osmanlı oluştu. Adaletin gerçek temsilcisiydi. Avrupa'daki adaletsiz müesseselerin sona ermesi söz konusu oldu. İşte bugünlere geldik sevgili kardeşlerim. Kendi evlatları tarafından son verilen bir imparatorluk. Ve bugünkü bu
karanlık noktaya dönüşümüz. Osmanlılık'ta ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Bakın, ahlak denilen müessese nasıl yerlere serilmiş bizim ülkemizde. Hapishaneler adam almıyor. Aynı eve defalarca hırsız giriyor ve kimse bir şey yapamıyor. Artık yollarda geçen insanların elinden çantalar rahatlıkla çalınıyor. Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik? Böyle mi olması gerekiyordu? İşte 2001 yılından 2000 yılından itibaren artık 3. binyıla girildi. Artık hidayet çağının son 4 yılı da tamamlandı. Giriş devresinin 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı ...1299'da... kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlı'dır. Hayır, Osmanlı hanedanından birisi değil. Osmanlı milletinden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet deyince ne geliyor aklınıza? Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Peki biz size bu büyük hakikati Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle söylememiş olsaydık, şimdi içinizden kim bilebilirdi bunu? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu, Allah'a ulaşması olduğunu. Hanginiz bilebilirdiniz? Biz de bilemezdik. Eğer Allah-u Teala bizim gibi bir solcuya dinini öğretmeseydi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var ki Allah bize hidayeti öğretti. Biz de hamdolsun ki bütün din adamlarımıza hidayeti ulaştırdık. Büyük yankılar oldu ülkemizde. Bütün din adamları bize karşı oldular. Hiçbir teklifimizi kabul etmediler. Biz onlarla sadece Allah'ın bize öğrettiklerini paylaşmak istedik. Onların bilmedikleri dini onlara öğretmek istedik. Bilmemekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse öğrenmediği bir ilmi başkalarına öğretemez. Öğretilmediği bir ilmi demek daha doğru. Onlar Kur'an'ı öğrenmediler.
Kur'an'ın okunmasını öğrendiler. Onlar Kur'an'ın dışındaki bütün ilimleri öğrendiler din adına. Din adına ahkam kesmesini öğrendiler. Ama dinlerini öğrenemediler. Çünkü din Kur'an'dır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah-u Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Onun için 14 asırdır bir harfi bile değiştirilmeden bugüne ulaşmış Kur'an-ı Kerim. Ve din adamları Kur'an-ı Kerim'i bilmeden din adamı olmuşlar. Onlarla konuştuğumuz zaman, dinlerini öğrendikleri zaman, o öğrenenler bize hak veriyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Birazcık ilim onuru olan bir insan, birazcık Allah'tan korkusu olan bir din adamı söylediklerimizin hiçbirine itiraz edemez. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Allah-u Teala bize söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır din adına öğrenim yapan ve öğretim mevkiinde olan herkes bize karşı oldular. Başarabildiler mi? Hidayet çağının giriş devresinin tamamlanmasını engelleyebildiler mi? Bugün hiçbirisi suallerimize cevap veremiyor. Onlara gönderdiğimiz ihtarlara, o ihtarları okuyan hiç kimse bugüne kadar şunun şurası yanlış diyemedi. Demesi mümkün değildir. Çünkü onları biz yazmadık. Onları Allah bize yazdırdı. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, bizi yakından tanıyanlar bilirler ki, ömrümüz boyunca hiçbir istikamette bir talebimiz olmadı. Bizi de partilere çağırdılar. Ama Allah-u Teala bizim siyasete girmemizi hiç istemedi. Biz de böyle bir talebin sahibi hiç olmadık. Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece o bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında, Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır.
standardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama bu görevi yapmak üzere Allah Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. Hiç kimsenin engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve o ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. Biz sadece onun öğretisini sizlere ulaştırdık. Hadi bakalım şu din adamı, sevgili kardeşlerim, dostlarım, din adamları, hepinize sesleniyorum. O gönderdiğimiz binlerce, on binlerce ihtarlara, hepinize teker teker gönderdiğimiz o ihtarlara hanginiz bu gönderdiğin şeyler yanlıştır diyebildi? Onların hepsi şu anda bilgisayarın hafızasında. Onların hepsi son 20 yılın bilgisayar hafızasına soktuğu Allah'ın öğretisinin temel ispat vesikalarıdır. Şimdi onları A'dan Z'ye inceleyen kim karşımıza çıkabilir de hayır bunlar Allah'ın öğretisi değildir diyebilir? Nereden biliyoruz biz bunları? Sizin bilmediğiniz bir ilmi biz nereden biliyoruz? Sizin bilmediğiniz bir hidayet kavramının biz nasıl sahibi kılındık? Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet, mürşide tabi olmaktır. Hidayet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmıştır. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Nefsin hidayeti tamamlanmıştır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenin teslimi tamamlanmıştır. Hidayet, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ne varsa, onların hepsinin, onların gerçek sahibine iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Sizlere ulaştırdığımız bütün bilgiler, orada bilgisayarın hafızasında ayrı ayrı yerlerde hiç kimsenin onları yok edemeyeceği bir standart içinde orada bekliyorlar ki insanlar onları incelesin de hepsinin Allah'ın öğretisi olduğunun farkına varsınlar diye. O zaman sevgili kardeşlerim düşünün, neden Fatih Sultan Mehmet lelası olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı. Hatırlıyorsunuz. Akşemseddin Hazretleri muhasırının son günlerine doğru çadırına çekilmiş, padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama kubbe altı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar. Ya muhasıradan vazgeçelim ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da
Padişahı bile içeri almayın diyor çadırında. Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah arka taraftan dolanıp hançeriyle çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor. Onu secdede görüyor. Gözyaşlarından seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumbaracıların nerelerde toprağın altında barutları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın lalasına olan bu saygısı nereden geliyor? Çünkü lalası onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz. Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik de gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık. Onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker bir defa daha açıklayacağız. İbret olsun diye. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın. Gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi, hidayet çağının sahibi kılınması, bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftihar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi, anlamıyor musunuz?

Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgileri alacak, onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle birisi. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz. Hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı, kurulmayacak mı? O zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeniz diyoruz. Kimsede tıs yok. Para nehirleri akıyoruz diyoruz ülkede. Bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara. Kimselerde tıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hidayet çağında sonsuz mutluluklara ve size söylediğimiz hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'a çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.
1: Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz. Bir yeni sohbetimiz.

edelim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. İşte bir defa daha birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu güzelliği beraberce yaşayacağız. Bu güzelliği beraberce yaşayacağız. Allah'ın bütün güzelliklerinde, eylele gönüllerinde bir hayatı sizlerle birlikte yaşamak. İşte Allah'ın dizaynı bu standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dinde hepiniz için sadece mutluluk talebi var. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını diliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki bütün mesajlar, Allah'ın size olan bütün seslenişleri hep sizi mutlu kılmak istikametinde. O saadetin bütün insanlar için mevcut olduğunu, yaşanmaya değer bir husus olduğunu, mutlaka yaşanması gerektiğini, bunun bütün insanlar için bir hak ve aynı zamanda bir vazife olduğunu ifade ediyor. Saadet insanlar için, bütün Allah'ın manifasından daha çok insanlar için. Çünkü Allah-u Teala'nın insanı yaratma sebebine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyurduğunu biliyoruz. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Cinleri de devreye sokmuş biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kulu bu sayın tınavlı? Birinci kulukta ruhunu Allah'a teslim eder. İkinci kulukta fizik vücudunu, üçüncü kulukta da nefsini Allah'a teslim eder. Teslimlerin tamamlar. Birinci kulukta cennet saatinin elde edilmesi söz konusudur. İkinci kulukta dünya saadetinin de 190'a ilave edilir buna. Üçüncü kulukta ise dünya saati de cennet saati de %100'e ulaşır. Kişi zilcene aynı olur. İki kanatlı cennet kanadında, dünya kanadında sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler istemez misiniz? Mutlu olmayı, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı, Allah'ın emrettiği standartlarda bir hayat geçirmeyi istemez misiniz? Öyleyse güzelliği yaşamalısınız. Her güzel şey sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah için yaşayacaksınız. Allah için çalışacaksınız. Allah için mutlu olacaksınız. Bir gün hayatınız sona erecek. Onu da Allah için vereceksiniz. Öyleyse başka bir şey yok. Sadece Allah için yaşamak söz konusu. İşte ne zaman başka insanları kendinize adamaya başlarsanız, kendinizi başka insanlara vakfederseniz, onların saadeti için yaşamaya başlarsanız, o zaman hayatın yaşanmaya değer güzel bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Allah-u Teala'nın cennetlerini Allah-u Teala size bir gün gösterecek. Yeşillikler, çiçekler, çağlayanlar, her çeşit evler, altından olan evler de dahil. Bu güzelliklere dikkat

Cennete bakın, aslında dünya hem bir cennettir hem de bir cehennemdir. Ne yazık ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet ve cehennem şu dünya hayatında insanların çoğu tarafından cehennemin yaşandığı, azı tarafından cennetin yaşandığı bir görünüş sahibidir. Bu görüntüde insanların çoğuna baktığımız zaman onların mutsuz olduklarını, dünyada bir işkenceyi yaşar gibi yaşadıklarını göreceksiniz. Onlar yaratılış gayetlerinden haberdar olmayan zavallılardır. Birçokları gurur sahibidir. Bu dünyada başarılı bir dünya hayatının sahibi olduğunu düşünürler. Sahipleri olduklarını düşünürler. Ama aslında insanın bir de iç dünyası var. Oraya baktığınız zaman kapkara bir dünya görürsünüz. Karanlıklardan evli bir mağara. İçinde yere sarılmış uçuştuğu, kişinin sadece mutsuzluklarla çepeçevre çevrildiği bir dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepiniz için talebi mutluluktur. O, uğrunuza yarattığı bu kainatı sizin mutluluğunuzu sağlamak üzere dizayn etti. Şu dünyada yaşamanız için gerekli olan her şeyin var olduğunu göreceksiniz. Ve bu varlıkların hepsinin arkasında sadece sizin mutluluğunuz yatıyor. Sadece sizi mutlu etmek için Allah-u Teala bu kainatı yarattı. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva Anamızın dünyada verilen bu gezegene indirilmesinden evvel Allah-u Teala şu dünyada bir insanın yaşaması için gerekli olan her şeyi adım adım vücuda getirdi ve insanın emrine musahhar kıldı. Sihretti, hasretti. Diyor ki ve sahara leküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemiyen minhü. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde olan şeyleri, bütün yerlerde olan şeyleri sizlerin emrine musahhar kıldı, sihretti. Ey insanlar diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Her şey insanların emrine konulmuş. Hangi insanların emrine? Onu emrine alabilecek standartların sahibi olan insanların emrine. Öyleyse bir şeylerin sahipleri olmakla mükellefsiniz. Bütün güzellikler sizin için. Ama bu güzellikleri bir harabe haline getirmek, güzellikleri çirkinlikler haline getirmek her zaman herkes için mümkündür. Kendinizi tanımak mecburiyetindesiniz. Tanımazsanız, tanıyamazsanız adım adım mutsuzluğu yaşarsınız. Herkes kendi dünyasının merkezindeki kişidir. Ve herkes mutluluğunun mimarıdır. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsanız, bilin ki saadetinizin muhtevasında
temel faktör sizsiniz. Davranış biçimleriniz mutlu olmanızı veya mutsuz olmasına ulaştırıp teslim edersiniz. 3. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 4. Nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. 5. İşte daha birinci aşamada sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle cennet saati sizin olur. Belki en alt cennet ama sizin olur. Mutlu bir cennete girersiniz. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizi ilk defa dinleyenler, böyle bir Allah hakikatinden haberiniz var mıydı? Ama Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Evvela diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte Velasül Suresi Allah Teala buyuruyor. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Ama amenu olanlar hariç. Ve alınış sanihati ve nefsi ıslah edici amelleri işleyenler hariç. Ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, haiş diyor Allah-u Teala, hüsranda değildir. Hüsranda olmak ne demek? Hüsranda olmak, cehenneme gitmenin şartlarına sahip olmak demek. Bir insanın amellerini hasara uğratması demek. Gideceği yerin cehennem olması ve ebediyen orada kalması demek. Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse hüsranda olmak meselesine dikkatle bakın. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Ama amen olanlar hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse amin olmak konunun temel standardı. Allah'a ulaşmayı dilemek bir tek dilek kişiyi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi yapar. İşte hayatınızın sonsuz bir zaman parçasını kapladığı bir sonsuzluk, sonsuz bir mutluluk, cennet mutluluğu sizin olmuştur. Sadece bir tek talebin sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böylece bu güzelliği yaşayacaksınız. Cennet mutluluğu sizin olacak. Peki sonra Allah Teala size mürşidinizi sevdirecek. Ona ulaştıracak. Ulaştığınız zaman daha üstteki bir cennetin sahibi olacaksınız. Üç sebepten dolayı. Helayetten kurtulduğunuz için, mümin olduğunuz için ve bütün günahlarınız sevaba çevirdiği için. Ne oldu? Bir üst cennetin sahibi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Daha sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ve üç sebepten daha cennetin sahibi olacaksınız. Hidayetleriniz açısından ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, hidayete erdiniz. Fizik vücudunuzun şeytanlık olmaktan kurtulmasıyla sonuçlandırdığınız bir hayatınız var. Nefsinizin de teskiye olduğu bir noktadasınız. Öyleyse fizik vücudunuzun Allah'a kul olması ikinci hidayetiniz.
nefsinizin tezkiye olması, yediden daha fazla temizlenebilmesi üçüncü hidayetiniz. Bu üç hidayet nedeniyle üç ayrı sebepten dolayı daha Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yedi sebepten. Ve üçüncü kat cennet sizin olacak. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokacaksınız. Dördüncü kat cennette sizin olacak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Burada birinci aşamadasınız. Ne olmuşsunuz? Ulul elbab. Mülklerin sahiplerinden birisisiniz. Fiziğin esasında standartların sahibisiniz artık. Daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ulul elbab dediğiniz zaman Ulul elbab'ın temel özelliklerine dikkatle bakın. Bir, Ulul elbab'ın kalp gözü açıktır. İki, kalp kulağı açıktır. Üç, Ulul elbab daimi zikrin sahibidir. Dört, Ulul elbab hikmet sahibidir. Hüküm sahibidir. Beş, Ulul elbab hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi oldukları için her amelleri pozitiftir. Altı, Ulul elbab hakkı aynen yakinin sahibidir. Yedi, Ulul elbab nefsinin bütün afetlerini temizlemiş ve ruhunun bütün hasretlerini nefsinin afetlerinin yerine yerleştirmiştir. Yani nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Böylece Ulul elbab olmanın yedi ayrı standardı söz konusu. Burada beşinci kat cennette sizin olur. Sonra Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha çağrıldığınız zaman altıncı kat cennetin sahibi olursunuz. Ve ne zaman Allah'a köle olmayı başarırsanız yedinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadeti ise bunları yok olduğunuz an tamamlanmıştır. Selah makamı sizin içindir. Allah'a köle olmak selah makamının 5. ve 6. kademelerinde gerçekleşir. Öyleyse Sıfır Mütah'ı Allah sana size gösterdiği zaman Selah makamının başlangıç noktasındasınız. Bu olmadan evvel davet hücresi bulmaz. Öyleyse Selah'ın işareti Sesetin imtihanın gösterilmesidir. Sesetin imtihanın gösterilmesi İhlas makamının sonudur. İhlas makamı ve Ulelmak makamından aslında bir kademe daha yukarıdadır ama kendi içinde 7 tane seviyeye ayrılır. Birinci gök katının
kalp gözüyle görünmesi. Ufkun oraya kadar uzayabilmesi. Sonra ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları, yedinci kat fetih kapısı ve ondan sonra yedi tane ayrı ayrı alem. Yedincisi bunların, bu alemlerin yedincisi sıfat-ı münteha. Öyleyse Hulel-Bok makamındaki kişi yalnız zemin katı görebilir. Ama İhlas makamındaki kişi yedi gök katını da görmüştür. İhlasın sahibi olmuştur. En son gördüğü sıfat-ı münteha'dır. Bu İhlas makamının son noktasıdır. İhlas makamı kişinin tövbeyle sonra davet edilmesiyle başlar. Tövbe-i Nesuf daveti kişiyi selah makamının sahibi kılar. Sonra ne olacaktır? Selah makamının sahibi olan bu kişiye Allah-u Teala selah nurunu hediye edecektir. İkinci mertebesi selah makamının, sonra Allah-u Teala o kişinin bütün evliya olduktan sonraki günahlarını örtecektir. Üçüncü mertebesi

0: Allah selam izinde selam ve selamı sahiplerden olmak. Dördüncü bir mertebeyle noktalanır. Bu dördüncü mertebe kulluğun sonudur. Burada kişi Allah'a kul olmanın sonuna ulaşmıştır. Allah'ın o kişiye ihsan ettiği cezayı onu kulluğun son mertebesine ulaştırmıştır. Kişi Allah'a köle olmayı talep eder. Bu talebin oluştuğu nokta kişi için Allah'a kul olmanın son mertebesidir. Allah'a köle olmamıştır ama köle olma dileğini kalbinde yeşertmiş ve Allah'a takdim etmiştir. İşte bu nokta Allah'a kul olmanın son mertebesidir. Köle olmayı dileyen Allah'a dileğini ulaştırmış, Allah-u Teala tarafından dileği kabul edildiği anda kişi kulluğun son mertebesine ulaşmıştır. Bundan sonra iki mertebe kölelik yaşayacaktır. İradesinin bağlanması olayı kişi Allah'tan devamlı soracaktır. Yapması lazım gelenleri. Günde yüzlerce defa Allah'ın iradesinden isteyecektir. Ne yapılması lazım geldiğini. Allah'a saygı da devamlı ona bildirecektir. Daha sonraki makamda ne var? Daha sonraki kademe de iradenin ref edilmesi, kaldırılması. Artık sormasına gerek kalmayacaktır. Allah-u Teala ona yapması lazım gelen her şeyi söyleyecektir. İfetinin Allah'ın iradesine bağlı olan Allah'ın kaldırdığı iradenin neticesinde Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden birisi var. Ama gene var kişi. Kişinin kişiliği var, aklı var, iradesi ref olmuş, kaldırılmış. Allah emrini veriyor, o da kendisinde olan yeteneklerle Allah'ın kendisine almadığı standartlarda Allah'ın emrini yerine getiriyor. İradesi alınmış ama yapılma gücü mevcut. Velayet, buradaki salah makamının son pozisyonu Allah'ın tasarrufuna girmek sadece devrin imamı için mümkündür. İşte o artık iradesi bağlanmış olan birisi değildir. İradesi ve aklı Allah'a teslim edilmiş olan birisidir. Seçim hakkı yoktur. Olayları dilediği gibi yaşayamaz. Allah nasıl yaşatırsa öyle yaşar. Allah neyi konuşturursa onu konuşabilir. Allah neyi yaptırırsa onu yapabilir. Öyleyse vizayen burada tamamlanmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası mutluluğun şahikasıdır. İnsanoğlunun her şeyiyle kendisini Allah'a adadığı, başka insanlar için yaşamaya başladığı ve bu sebeple her şeyini, zamanının bütününü, enerjisini, her şeyini başkaları için kullanmaya başladığı cihetle mutluluğu bütün boyutlarda yaşayan bir insan oluşuyor. İşte burası mutluluk kervanının son noktası zincirin, Allah'a kölelik zincirinin son halkasıdır. Altın bir zincirin son halkası. En üst boyutu mutluluğun şahikası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Denizin kıyısında olan bir insan, uzaklarda olan bir geminin sadece dumanını görür. Daha yukarıda dağın bir noktasında bulunan bir insan, bacayla beraber dumanı görür. Ama en üstte oturan, dağın tepesinde, zirvesinde olan kişi, o denizle birlikte bütün gemiyi görür. İşte Allah'a köle olduğunuz noktada Riyetullah'ı gerçekleştirirsiniz. Ve Hakkül Yakin'in sahibi olursunuz. Denizse Ünlülbak kademesi de İhlas kademesi de aynen Yakin'in sahibi kılar kişiyi. Her ikisinden hepsinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama selahın son mertebesinde, yani son üç mertebesinde Allah'a kişi köle olduğu zaman, iradesi kaldırıldığında, iradesi bağlandığında ve iradesi refedildiğinde o kişi Allah-u Teala'yı mutlaka görecektir. Hakkül yakın standartlarının sahibi olacaktır. Neyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah-u Teala insanoğlunun sadece mutluluğunu istiyor. Onun için Allah'ın bütün insanlara indirdiği mukaddes kitaplar bütün insanlar için bir hedef tayini yapar. En son indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunun kendisinden evvel indirilen bütün kitapları tasdik ettiğini, bütün mukaddes kitapları tasdik ettiğini ve onlarla aynı özellikleri taşıdığını görürüz. Allah'a teslim olma dini olan kainatın tek dininin, Hazreti Musa'nın dininin, Hazreti İsa'nın dininin, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin dininin ve son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dininin bir bütünlük teşkil ettiğini görürüz Kur'an-ı Kerim'de. Bütün dinler birbirine altın zincirle bağlanmış ve aslında netice çıkmıştır ortaya. Bütün dinler diye bir şey yoktur. Sadece bir tek din vardır. Allah'a teslim olmak. İşte mutluluk mu arıyorsunuz? Allah'a teslim olacaksınız. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olmak üzere yaratıldınız. İşte son peygamber indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın onu yaratmasındaki maksadı. Sadece bir tek temel hedefe dayalıdır. İnsan adı verilen sizleri mutlu kılmak. Mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman üç temel faktör göreceksiniz Kur'an-ı Kerim. bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için bir saadet garantisidir. 2 ve 3 Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet reçetesidir. Allah Teala insanoğlunu yaratmış kendisi için. İnsandan başka her şeyi yaratmış insan için. Ve insana sesleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, seni yarattım mutlu olman için. İşte bu mutluluğu sana nasıl yakalaman lazım geldiğini göstermek üzere Kur'an-ı Kerim'e indirdim. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu görüyoruz. Ve Allah garanti veriyor. Kim diyor? Kur'an-ı Kerim ve bu kitapla söylediklerimi yerine getirirse o kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olur. Bunu garanti ederim diyor Allah Teala. Öyleyse bakıyoruz ki Allah Teala diyor, kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'ın bir garanti olayıyla karşı karşıyayız. Bu garanti talebin ötesinde aksiyonu gerektirir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bu noktadan sonra rahmetli olmuşsa, bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Giremeyenler kimlerdir? Bu açıdan meseleye baktığımız zaman, Allah'ın cennetine giremeyenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar açık bir hakikat söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın, Allah-u Teala'nın kıymetli gördüğü hangi ibadeti yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, yapabileceği imkan dahilinde olan yapabileceği şeylerden hiçbirisi ve onların toplamının hepsi onu kurtarmaya yetmez. Hiçbir şekilde bu kişi Allah'ın cennetine giremez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile size bir davetiye çıkarmış. Diyor ki, biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık, başka bir şey için değil. Allah-u Teala size davetiye çıkarmış, diyor ki, bana teslim olun. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, tek sahibine, Allah'a tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Allah-u Teala diyor ki, Allah'a teslim olun. İşte Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi ve اَنِيْبِ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لِهُمْ اِذْ قَبْرَيْنْ يَتِيكُمْ الْعَذَابَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce yaşarken şu dünya üzerinde Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'laştırın ve Allah'a teslim olun. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'a teslim ve hepinizi vazifeli kılmış. Allah'a teslimle vazifelisiniz. Teslim olmak, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, teslim olmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, teslim olmak, nefsinizi Allah'a teslim etmekle tecelli eder. Öyleyse teslim olmanız en olumluna göre teslim olacaksınız. Teslim olmanızın için Allah Teala emrediyor. Çünkü birinci tesliminiz cennet saadetinin üçüncü boyutunu dünya saadetinde yarısını size temin eder. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz cennet saadetinin tamamını, dünya saadetinin %90'ını size temin eder. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz cennet saadetinde %100'ünü, dünya saadetinde %100'ünü size temin eder. Ve Allah Teala emretmiş size Allah'a teslim olun diye. Öyleyse muradı ne? Sizi cennet saadetinde, dünya saadetinde sahibi yapmak. Öyleyse davet açık ve kesin mi? Evet. Allah'a teslim olun diye açık emir vermiş Allah Teala. Peki bunun sonucu ne? Sizin mutluluğunuz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanları teslime davet ettiğine göre teslim olan insanların ise hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olacağı Kur'an-ı Kerim'le kesinleştiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Mutlaka Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa Allah'a teslimi içeren, öneren, emreden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Ve Allah Teala bu teslimleri yapanların gideceği yerin cennetin en üst makamı olduğunu ve dünya saadetinde tamamının bu insanlara ait olduğunu garanti etmiyor mu Kur'an-ı Kerim'inde? Bu garanti açık ve kesin bir şekilde verilmiş Allah Teala tarafından. İnsanlar Hazret-i Azim'in, Fezl-i Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi oluyorlar salah makamında. Garantidir Allah Teala en büyük mükafatı, en büyük ücreti, sonsuz hazzı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet garantisidir. Ve Allah Teala bu saadetlere ne yaparsanız, nasıl yaparsanız ulaşacağınızı da açık bir biçimde ifade buyurmuş. Öyleyse muhtevaya bakın. İki tane hatalarımız var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Reçete açık ve kesin. Detaylı düşünmeye gerek yok. Açık ve kesin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız ya da dilemezsiniz. O zaman gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse Allah-u Teala reçeteyi vermiş mi? Ne yapacağınız, ne yapmayacağınız açık ve kesin bir şekilde işaret ediliyor. Ama cennetin en alt boyutu değil, daha üst boyutu sizi alakadar ediyor. Dünya saadetinde istiyorsunuz. Zaten Allah-u Teala teslimlerin hepsini emrettiğine göre sizi dünya saadetinde en üst boyutu için hazırlamış. Ve reçeteyi ona göre vermiş. O noktadan itibaren ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren ne yapacaksınız? Mürşidinize ulaşacaksınız. Daha üst seviyede bir cennetin ve dünya saadetinin birazını elde edebileceksiniz. Daha sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman ve nefs tezkiyesini gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olacaksınız. İlk tesliminizi gerçekleştireceksiniz. Dünya saadetinin yarısını sahibi olacaksınız. Cennet saadetinde üçüncü cennet. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynına uygun standartlarda onun emrettiği stratejileri birer birer gerçekleştirdiğiniz zaman, yani reçeteyi tatbik ettiğiniz zaman, tatbik ettikçe mutluluğunuzun artışını göreceksiniz. Saadetiniz Allah-u Teala sizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz ne yapsanız Allah'a bir kötülük veya iyilik yapamazsınız. Ama kendinize çok şeyler yapabilirsiniz kendinize. Şu dünyadaki en huzursuz, en mutsuz insan haline getirebilirsiniz. Veya şu dünyada en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Bu sizin seçiminize, reçeteyi hangi ölçüde tatbik edebildiğinize, kararlarınızın standartlarına bağlıdır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tarif veriyor size. Ne zaman hangi cennetin sahibi olursunuz ve ne yaparsınız, ne yaparsanız sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yürüyorsunuz. Allah-u Teala garanti veriyor. Kim salih makamının sahibi olursa, biz onları peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte haşlarız diyor. Allah'a köle olmak. Hedefleriniz belli. Mutluluğunuzun bütün göstergelerini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne yaparsanız, nasıl yaparsanız bu hedeflere ulaşacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim'in saadet reçetesi, mutluluk reçetesi olduğunun kesin delilidir. Öyleyse böyle bir dizaynda olaya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Açık ve kesin bir mutluluk. Birinci açıdan bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim sizi cennet saadetine de, dünya saadetine de, ikisinin bütününe de davet ediyor. Kendisi Kur'an-ı Kerim bir saadet daveti yazılır. Kur'an-ı Kerim size garanti veriyor. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de garantisini veriyor. Hangi kayıtla? Allah'ın emirlerini, Allah'ın reçetesine göre gerçekleştirmeniz kaydıyla ve üç, Allah-u Teala reçeteyi veriyor. Nasıl yaparsanız, ne yaparsanız cennet saadetini, nasıl yaparsanız, ne yaparsanız dünya saadetini kazanacaksınız, Zülcelal'in olacaksınız, sonsuz bir dünya saadetini ve cennet saadetinin en üst boyutunu yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. İşte bu size 28 basamaklık bir yolculuğu ifade eder. Velayetin 7 makamında güzellikleri yaşamanızı, daha evvel seyrisülük yoluyla saadete adım adım yaklaşmanızı ve mutluluğun şahikasına ulaşmanızı Allah-u Teala hem emretmiştir, hem garanti etmiştir, hem de tarifini vermiştir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Onun sizden istediği tek bir şey var sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim. Allah-u Teala'nın sizlerden istediği bir tek şey var. Mutlu olmanız. Diyorlar ki la rahate fid dünya. Dünyada rahat yoktur. Hiç böyle bir şey geçerli değil sevgili izleyenler, dinleyenler. Dünyada rahat değil. Rahatın çok ötesinde, rahatı mutlaka muhtevasını alan ama onun çok ötesine geçen bir muhteşem dünya saadeti Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş ve yaşanmış. İşte sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Dünyada rahat etmek ne demek? Dünyada mutluluğun bütün boyutlarını yaşamayı başardılar. Öyleyse hepimizin geçerli olan bir muhtevadan bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim hepinizi sonsuz saadetleri götürebilecek olan bütün özelliklerin sahibi olan ve hiçbir noktası değişmemiş olan bir muhteşem kitaptır. Allah size reçeteyi veriyor. Nasıl yaşamanız lazım? İşte Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine söylediği, vazettiği şeyler hep aynıdır. Bütün mukaddes kitaplar o devirde yaşayan bütün insanlar için aynı standartların devamını yaşayan bütün devirlerdeki insanlar için bütün peygamberleri indirten şeriat kitapları hepsi birer saadet davetiyesidir. Birer saadet garantisidir. Aynı zamanda birer saadet peçetesidir. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de emrini verir. Sonra bu emri yerine getirmeyenin cezasını mutlaka gösterir. Sonra emri yerine getirenin mükafatını mutlaka gösterir. Ve dört, asıl önemlisi şu, dördüncüsü, ve sahabenin nasıl böyle bir olguyu vücuda getirdiğini gösterir. Yani sahabenin Allah'ın bu emrini mutlaka yaşadığını Kur'an-ı Kerim'de ispat eder. Bunun ise bu dört temele baktığımız zaman sahabenin neden cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunu bütün boyutlarıyla yakalarız. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı ve teslim etti. Onların hepsi fizik vücutlarını ahsen kıldı. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldı. Ve bu düzen içerisinde insanların bir muhteva kazandığını görüyoruz. Bütün sahabe mutluluğu eline boyuna bütün boyutlarıyla yaşadı sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Onlara baktığımız zaman bütün sahabenin hazretlerinin sahibi olduklarını sonsuz salsın, sonsuz atılın. Dünyadaki en büyük ücretin onlara ödendiğini, fevzül azimin sahibi olduklarını, en büyük mükafatların sahibi olduklarını görüyoruz. Öyleyse bütün güzellikler onlar içindi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi beni dinleyen sizlere sesleniyorum. Kendinize dikkatle bakın, izzetle bakın. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz o zaman bilin ki reçeteyi tatbik etmiyorsunuz. Buradaki en büyük düşmanınız iblistir. İblis yani şeytan sizin o reçeteyi tatbik etmemeniz için, mutlu olmamanız için her şeyi yapmaya hazırdır. İstediğin şey hepinizin sonsuz bir mutsuzluğa sahip olmanızdır. Duçar olmanızdır. Mutsuzluk içinde bir dünya hayatı geçirmenizdir. Ve mutlaka kendisiyle beraber, iblisle beraber cehenneme gitmenizdir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey Allah'ın cennetidir. Bu cenneti Allah-u Teala size garanti etmiş. Sadece bir tek dileğinize karşılık. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde sizin için söz konusu olan şey o mutluluğu yaşamaktır. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, izleyenler, burada seçimin sizin olduğunu söylemek istiyorum. Eğer mutsuzsanız, mutsuzluğu seçtiğiniz için mutsuzsunuz. Reçeteyi uygulamadığınız için mutsuzsunuz. Davetiyenin icabetini gerçekleştirmediğiniz için, davete icabet etmediğiniz için mutsuzsunuz. Ama kararın sahibi sizsiniz. Allah sizi serbest iradenizle yaratmış. Bu serbest iradeyle mutluluk yolunu seçerseniz, onun gereklerini Allah-u Teala size ifade ediyor. Bu açık bir hüviyette Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hepimiz için söz konusu olan şey, Allah'ın bu söylediğimiz 5 safhadaki mutluluğunu adım adım daha yukarılara, daha yukarılara, daha yukarılara çıkarak yaşamamızdır. Allah hepimizin zirveye çıkması için vermiş emrini. Ama insanların çoğu ne yazık ki aşağılarda dökülüp cennete hedeflenmesi lazım gelen, hedef tayinlerini cehenneme hedef tayini şekline dönüştürmüşlerdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak olmalıdır. Ama yaşayamıyor insanlar sevgili öğrenciler, dinleyenler. Sadece şeytan ve nefsleri onları aldattığı için Allah'ın kendilerine sunduğu mutluluk peşesini uygulayamadıkları için, bu konuda doğru kararları veremedikleri için, her şey geceyi gündüz yapacak olan şey sizin Allah ile olan ilişkilerinizde sadece bir niyetin sahibi olmanızdır. Geri kalanı bırakın, Allah yapsın. Siz yapmayacaksınız. Allah sizin için yapacak. Siz sadece bir niyetin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız kurtuluşunuzu kapattınız. O kapkaranlık mağaranın içinde mağaranın kapısını da kapattınız. Yarasalarla birlikte bir karanlık hayatı kendiniz tercih ettiniz. Dünya hayatınızı cehenneme çevirdiniz. Ve ahirette de gideceğiniz yer ne yazık ki cehennem. Niçin böyle yapıyorsunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler? Hadi bugüne kadar bilmiyordunuz bu hakikatleri. Ama artık öğrendiniz. Allah'ın sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediğini öğrendiniz. Başka bir şey istemiyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece sizi mutlu kılmak istiyor. Ve diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dile. Geri kalan bütün safhaları seni ben götüreceğim. Senin kendi iradenle vermen lazım gelen sadece bir tane kararın var. Bana ruhunu ulaştırmayı dilemek. Dilediğin andan itibaren sen devreden çıkıyorsun. Ben devreye giriyorum. Diyor Allah Teala. Ve diyor ki size bugüne kadar kendi iradenizle dilediğiniz gibi yaşadınız ve mutsuzsunuz. Öyle değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın yoluna girmeyen herkese sesleniyorum. Mutsuz değil misiniz? Kendinizi boşuna aldatmayın. Eğer mutsuzsanız bu sadece Allah'ın sizin için ortaya koyduğu mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmenizden kaynaklanıyor. Öyleyse ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Ama bir dilek size mutlaka kazandırır. Bunun bilincinde olun. Eğer mutsuzsanız arkasında başkaları yok. Allah beni mutsuz kıldı demek hakkının sahibi değilsiniz. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama onu hak etmek mecburiyetindesiniz. Bu hak etmekse uzun uzun uğraşılara girmeyi gerektirmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Uğraşılar, ibadetler size zevkler olarak yaşatılacak. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Bütün bir karanlık dünyanın Allah'ın bütün nurlarıyla dolu bir aydınlık dünyaya dönüşmesi sizin bir tek talebinize bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu talebiniz var ise her şey geçerli. Öyleyse bu dizaynda hepinizin dikkatle yerli yansıtması lazım genel hakikat, oturtması lazım genel hakikat. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu, bir saadet reçetesi olduğunu ve bir saadet garantisi olduğunu mutlak olarak düşünmek, yerlerine tutmak ve tatbikata geçmek. Bir niyet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz bu sizi önce cennet saadetine, sonra dünya saadetinin bütününe, cennet saadetinin en üst boyutuna mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah Teala sizi bırakmaz, siz onu bırakmadığınız sürece mutlaka saadetin bütün boyutlarını size yaşatacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, Allah'ın bu mutluluk yılında el ele, gönül gönüle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme selam ve rahmetullah. Sırat el-lezine en'amte aleyhim zâle mağfûl ve aleyhim ve etta'lim. Allah razı olsun Erhan.
1: Emetiniz inşallah Muhterem Efendimiz mübarek sizden hürmet ediyoruz inşallah. Evet, Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve dinleyiciler, öğrenciler, bir eski sohbetine daha Muhterem Efendimiz. Tasavvuf tuturu diyenler adımıyla sizlerle birlikte oldu. Rabbimize sonsuz hamd teşekkür ediyoruz ki Muhterem Efendimiz bir eski sohbetimize daha bizimle birlikte kıldı. Bir dahaki sohbetimizde de tekrar zaten birlikte olmak ümidiyle inşallah çok kıymetli dualarınızı bekliyor. Mübarek dillerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun. Bizler hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Mübareklerinizden tekrar hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Biz de gözlerinizden öperiz. Allah razı olsun. Allah'ın ısrarı.

Onun için sizlere can dostlarım, günün dostlarım diyorum. Kalp kalbe birlikteyiz. Önemli olan da zaten kalpler sesini öğrendiler. Üzerine ve yıllarlar. Böylece bir defa daha birlikte olmanın mutluluğunu Kur'an-ı Kerim tefsiri muhtevası içerisinde sizlere sunmak istiyorum. Konumuzun kod numarası 1.2.12.2. Son iki Bakara Suresi'ne ait. Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinde bakalım Allah Teala ne söylüyor? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meselüllezine yunfikune envalehum fi sebilillahi kemeseli habbetin embetet seb'a senabile fi külli sümbületin niyetü habbetin vallahu yudaifu limen yeşka vallahu vasiyyün alim. Allah Teala buyuruyor ki o insanlar var ya, mallarını Allah yolunda bulunurken infak edenler, onların durumu her başında 100 tane olmak üzere 7 bıçak veren bir nebatın durumu gibidir. Allah dilediği kimse için kat kat arttırır. Neyi arttırır? O kişinin rızkını. O kişiye verdiği nimeti kat kat arttırır. Allah vasiyyün alim. Allah vasidir, her şeyi kaplayandır, alimdir, her şeyi bilir. Acaba Allah Teala ne demek istiyor bu? Evvela ayet-i kerimenin muhtevasında iki tane unsur görüyoruz. Biri Allah yolunda olmak, diğeri infak etmek. Bir insan Allah yolunda ise kimdir bu insan? Neden Allah yolundadır? Ne zamandan beri Allah yolundadır? Biliyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerimiz pozitif istikamette gelişmeye biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlar. Üçüncü basamak. Bundan evvelki birinci ve ikinci basamaklarda herkes bulunur. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamaz. Allah'ın 28 basamağının sadece ikincisinde kalır. Hiçbir zaman cennete gitmesi de o kişinin söz konusu değildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer birisi, bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bu ayetin hükümleri içerisine girer. Eğer dilemiyorsa hiçbir zaman Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesi o kişinin üzerine tahakkuk etmez. Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde gayim esmasını tecelli eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa ulaşmıştır. Allah onu işitir, bilir ve görür kalbindeki talebi ve varsa böyle bir talep, Allah'a ulaşma talebi, Allah onun üzerinde

rahime tahsil eder, tecelli eder. Tecelli ederse ne olur? Allah onun irşat makamının arasında bulunan Hicab-ı Mesul'e adlı bir gizli perdesini alır. Kişi irşat makamına karşı nefret duyarken sevgi duymaya başlar. O kişinin kulaklarındaki vakayı alır Allah-u Teala. İrşad makamının irşada müteallik söylediklerini kişi işitmeye yani manasına varmaya başlar. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen ilahi konfitürü oradan alır. Ve idraki sağlayan başka bir konfitür getirip yerleştirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir muhteva taşır bu işlem ve hepimiz için söz konusu olan Allah'ın tayin ettiği hedefe doğru yürümektir. İşte Allah-u Teala ard arda bizi Allah'a ulaşma dileğini kalbimizde gördüğü anda ard arda ihsanlarını sırlamaya başlar. Birinci ihsanı Allah'ın rahim esması ve tecelliye başlaması. İkinci ihsanı Hicab-ı Mesule'yi alması. Üçüncüsü kulağımızdaki vakrayı alması. Dördüncüsü kalbimizdeki ekinleti alması. Beşincisi yerine ifat koyması. Ve bununla kalmaz Allah-u Teala. Biz bir adım attıysak Allah-u Teala'ya, Allah'a ulaşmayı dediysek, Allah bize 10 adım atacaktır. Öyleyse ihsanları da 10 taneye ulaşacaktır. Altıncı ihsanı Allah kalbimize hidayet koyar. Yedinci ihsanı bu hidayet kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. ihsanı göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 9. ihsanı bizim zikrimize paralel olarak kişinin kalbinde nur birikimi olur %2 çevresinde ve kişi huşu sahibi olur. 10. ihsanı ise Allah-u Teala'nın kişiye mürşidini göstermektir. Herkesin mutlaka ulaşabileceği bir yerde bir mürşid vardır. Önemli olan şu veya bu mürşidin elini öpmek değildir. O mürşidlerden hangisi olsa olur. Ama siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız bundan fayda görebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız bunlardan hiçbirisi gerçekleşmez. Ve önemli olan tövbe sırasında Açustan melekler, devrin imamı, mürşidiniz, onun kalp gözü, başımızdaki devrin imamının ruhu, kiramen katibi melekleri, kişinin içindeki düşüncelerini aksettiren hayat filmi ve Allah 7 tane şahit o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi olup olmadığını görür. O kişi mürşidine ulaştığı zaman. Görür. Eğer Allah'a ulaşma talebi varsa mürşid önünde yapılan tövbe hüküm ifade eder. Ve ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücut şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Nefse teskiye olmaya, yani nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olmaya başlar. Yerlerinin ruhun hasretleri kaplamaya başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'a doğru bir adım attınız.
Allah da size 10 tane ihsanda bulundu ve size mürşidinizi göstererek 10. ihsanı tamamladı. Şimdi sıra sizde, ikinci adım atıyorsunuz. Mürşidinize ulaşıyorsunuz. İkinci adım. Bu sefer Allah Teala size 10 tane nimet verecek. Kalbinizde Allah'a ulaşma talebinin görüldüğü anda devrin imamının ruhu, Arşus-ı Meleklerle birlikte orada bulunan devrin imamının ruhu başınızın üzerinde derhal yerini alır. Birinci nimeti Allah Teala. Böyle olduğu için kalbinize Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre iman yazılacaktır. Bunun için Allah Teala kalbinizin mührünü açar, Allah'ın ikinci nimeti. Kalbinizin içinde bulunan küfür kelimesini kalbinizden çıkarıp dışarı atar, Allah'ın üçüncü nimeti ve kalbinizin içine Allah iman kelimesini yazar. Yani küfrü çıkarıp imanı kalbinizin içine sokar. Böylece dört nimet alır ve mümin olursunuz. Kalbinizin içinde artık iman kelimesi vardır. Kafir kelimesi kalbinde bulunan küfrün sahibi demek. Mümin kelimesi kalbinde bulunan imanın sahibi demek. Kalbinizde küfür kelimesi bulunduğu sürece Allah-u Teala sizi kafir olarak tanımlıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün kafirlerin diyor kalpleri mühürlüdür. Ve diyor biz kalbine imanı yazmadıkça o kişi kafirdir. İşte bu düzende dördüncü nimet tamam olduktan sonra beşincisi gelir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre ve 71. ayet-i kerimesine göre dördüncü nimetten sonra beşinci nimet gelir. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan 70. Mürşidine deyip tövbe edilen kişi mümin olmuştur. Furkan 70'de de aynı şey yazıyor. Tövbe ettiği takdirde kişi mümin olur. Sonra nefs tezkiyesine başlar. Bu sebeple de mümindir. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Ve ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ve Allah Teala tarafından kabul edilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Yola çıkınca nereye ulaşıyor ruhunuz? Sırat-ı müstakime ulaşıyor. İşte Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ruhları, yani Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar için geçerlidir diyor bu söylediğim şey. Bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubudur ve Allah Teala bunları kat kat arttırır diyor. Yani 7 katta 7 defa arttırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavattan fazıllar iman kelimesinin hesabında toparlanmaya başlar. İlk %7 nur birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır sırat-ı müstakim üzerinde. Özellik nedir? Ruh sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ve kişi birinci kata ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı andan itibaren Allah bu kişiye eskiden 10 katını verirken şimdi 100 katını vermeye başlar. Allah Teala diyordu ki Kur'an-ı Kerim'de, ne diyordu? Bir günah işleyenin karşılığında kaybettiği derece misliyle verilir. Yani bir insan bir günah işlemiş 10 derece kaybetmişse ona 10 derece
negatif 10 derece, nafis 10 derece yazılır hayat filmine. Ama eğer bu kişiye 10 derece kızarmış olsaydı, hayat filmine 10 katı yazılacaktı. 100 derece yazılacaktı. 10 dereceye karşılık. Bunu 1 dereceden başlarsak daha anlayışlı bir neticeye ulaşabiliriz. Kişinin 1 derece kazanacak olan bir sevap işlediğini, bir güzellik vücuda getirdiğini düşünelim. 1 derece kazanmış, Allah Teala ona mutlaka 10 katını veriyor. Bir hayır işlediğinizde diyor, size onun 10 katı verilir. Bir günah işlediğiniz zaman onun eşidi verilir diyor. Kişi 1 derecelik günah işledi, amel defterine 1 derece yazılır. Kişi 1 derecelik sevap işledi, hayır işledi, derece kazandı, amel defterine 10 derece yazılır. Normal şartlar altında herkesin amel defterine. Ama ne zaman bir insanın ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, bu kişi nefsi emareyi tamamladığı birinci kata çıkıncaya kadar hep bir tek derecesine kazandığı her dereceye karşılık onun 100 katını almaya başlar bu ayet gereğince. Daha sonra nefsinin kalbinde 2 defa %7 nur birikimi sağlanacak. Kişi nefsi mülkimeye, nefsi levvameye ulaşacak. Ruhu ikinci gök katını ulaşacak. Bir dereceye karşılık 200 katını almaya başlayacak. Kişinin ruhu üçüncü defa %7'nin birikiminde üçüncü katı ulaşacak. Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlayacak. 300 katı ulaşacak Allah'ın verdikleri. Sonra mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 300, 400, 500, 600, 700 katı kadar ulaşacak. Öyleyse emmanede 100 kat, levhanede 200 kat, mülkimede 300 kat, mutmainnede 400 kat, radiyede 500 kat, mardiyede 600 kat, teskiyede 700 kat. Ruh da 7 tane gök katını açıp Allah'a ulaşacak. Neyin üzerinden? Sırat-ı müstakim üzerinden. Sırat-ı müstakim nedir? Allah'ın yoludur. İşte Allah-u Teala burada fi sebilillah demekle Sırat-ı müstakim üzerinde bulunan insanlardan bahsediyor. Bu insanların ikinci özellikleri sahip olduklarından başkalarına infak etmek. Biliyorsunuz ki rızık Allah'ın bizlere verdiği tarlamızdaki buğdaydır, bahçemizdeki meyvedir, hayvanlarımızdır. Yiyecek olan Allah'ın bize ihsan ettiği her nesne bizimle Allah arasındaki ilişkilerde rızık adını alır. Ama bir insan Allah'ın kendisine verdiği rızkı başkalarına verdiği zaman o insan onlara rızık vermiş olmaz. O insan onlara infakta bulunur. Onlara nafaka verir. Verdiği şey insan açısından meseleyi düşünürseniz nafakadır. Ama nafakayı alan kişinin Allah ile olan ilişkisini düşünürseniz o kişiye göre aldığı şey Allah'la ilişkiler açısından Allah'ın rızkıdır. İşte kim Allah'ın yolunda olur da ruhu sırat-ı müstakime ulaşmış, Allah'a doğru yola çıkmışsa o kişi başkalarına da infak ettiği takdirde Allah-u Teala ona her kademede biri yüzden başlayarak 700 katına kadar çıkan insanlarda bulunacaktır. Tezkiye makamı, tezkiye kademesinde 700'e çıkan bu nimetler 700 üzerinden o kişi hayatta kaldığı sürece, yoluna devam ettiği sürece hep 700 üzerinden Allah-u Teala tarafından verilmeye devam eder. İşte ayet bu güzelliği söylüyor sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz Allah'ın ifadesini. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat gibidir diyor. Bir buğday gibidir mesela. Ve Allah kat kat arttırır diyor. Öyleyse 100 kattan başlayacaktır. Sonra 200 kata, sonra 300, 400, 500, 600, 700 kata çıkacaktır. Öyleyse
Hatırlayın Hazreti Ebu Bekir'i Allah Teala ona emir vermiş. Bir kervanla mal getirmiş. Ve şehrin ileri gelenleri hemen Hazreti Ebu Bekir'in etrafını kaplamışlar. Demişler senin bu kervanın bedelini çok güzel mallar almışsın. İki katını verelim bize ver. Vermem demiş. Üç kat, dört kat, on kat. Hayır. Vermiyor. 20 kat gene vermiyor. Onun üzerine gidip Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şikayet etmişler. Senin bu Hazreti Ebu Bekir inşallah hiç aklında yanlış kalmamıştır. Karaborsa yapmak istiyor. İhtikar yapmak istiyor. 10 katını, 20 katını verdiğimiz halde malını bize vermedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir de ona soralım. Çağırıyor. Diyor ki bu insanlar senden 10 kat, 20 kat vermişler, sen gene malını vermemişsin. Vermedim demiş. Çünkü demiş daha fazla veren var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam demiş ki ne kadar? 700 kat demiş. Ve demiş ben onları dağıttım. 700 kat nafakamı da aldım. Bu konu bitti. İşte sevgili kardeşlerim, Allah yolunda her şey o kadar güzel ki Allah hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara Suresi 262. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yunfikune envalehum fi sebillahi sümme la yutbi'une ma enfeku mennen ve la ezen lehum ecruhum inde rabbihim ve la hafın aleyhim ve la hum yahsenun. Şimdi Allah Teala bu ayette Bakara Suresi'nin 262. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah yolunda olup da mallarını Allah'ın emreti şekilde infak edenlerin durumunu onları överek müstesna bir biçimde anlatıyor Allah Teala. Diyor ki o mallarını Allah yolunda infak edenler, başkalarına verenler vaat ediyor. Ve onları bir nimet olarak, bir minnet olarak verdikleri harcadıkları onlara verdikleri şeyin başa kalkmayanlar ve eziyet etmeyenler bu verdikleri mal sebebiyle karşılarındakinin kalplerini kırmayanlar onların mükafatları Rableri katındadır diyor Allah-u Teala. Onların üzerine korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Demek ki başka insanlara yardım edenler iki gruba ayrılıyor. Bir, Allah'ın yolunda olup mallarını infak edenler, başkalarına verenler ama bu verdikleri malı başkalarına verdim diye övünmeyenler. Ayrıca o verdikleri kişilerle de aralarında hiçbir zaman o verdikleri malı başa kalkma diye bir olay oluşmayanlar. Ben sana bunları vermeseydim sen hala fakir bir insan olarak devam edecektin demeyenler. Verdiklerini başa kalkmayanlar. İşte onlar, onların özelliklerini söylüyor Allah-u Teala. Onlar Allah yolunda olanlardır. Bir. Ve infak edenlerdir. İki. Dolayısıyla o söylediğimiz bire 700'e layık olan insanlardan bahsediyor 262. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 262. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala'nın anlattığı şey işte bu husus. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi zengin olacak vasıflarla yaratmaz.
Diyor ki biz insanları birbirine tahsil ettik. Bu sebeple bir kısmı başkalarından fazla para kazanacaklardır. Bunu yapmamızın sebebi diyor Allah-u Teala o fazla para kazananlar iş yerleri açsınlar da başka insanları çalıştırsınlar. Ve onlara emeklerinin bedelini ödesinler de onlar da hayatlarını bu çalışmalarının bedelinde aldıklarıyla idame ettirsinler. Ama bu yeni iş yerleri açmalarının neticesinde insanlar daha çok para kazanırsa yeni iş yerleri açsınlar, başka iş yerleri de açsınlar, işsiz olan çalışabilecek durumda olanlara iş yerleri temin etsinler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Daha ötede bir başka husustan daha bahsediyor. Diyor ki ama oradan kullandıkları para çok fazla olursa o zaman ellerindeki bu yatırımlara sevk edildikleri paranın dışında kalanını başka insanlara yardım olarak versinler de adalet tesis etsin diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bakınız Allah yolunda Allah'ın emrettiği güzel şeyleri yapan insanlara Allah'ın özgüsü nasıl? Onların üzerine korku yoktur. Onlar cehenneme gitmezler diyor Allah-u Teala. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Ya Rabbi neden sen beni cennetine almadın? Başkalarını aldın da cennetin dolu şu anda. Beni neden cennetine almadın diye mahzun olmayacaklardır. Ayrıca onlara korku da yoktur. Baştan bilirler ki onlar Allah'ın cennetine gideceklerdir. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Birinci kat cennetin sahipleri. Mürşitlerine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edenler. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ikinci kat cennet. Eğer Allah'a ulaşma dilemesi yoksa sevgili kardeşlerim hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir gün mutlaka Allah Teala tarafından bir şeyine ulaştırılır. Ömrü ulaşamadan biterse, Allah Teala ulaştırmadan evvel biterse o kişi mutlaka gene cennetine girer Allah'ın. Ama bir şeyine ulaşan kişi o zaman infak etmeye başlamıştır. Allah için infak etmeye başlamıştır. Böylece bu infak meselesinde Allah'ın bir dizaynını görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala infak eden kişiye İhsanını bol miktarda veriyor. O infak eden kişi eğer Allah yolundaysa o zaman bire 100 kat almaya başlamıştır. 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat diye çıkacaktır. Ve o kişi mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennete gitmek imkanını bulacaktır. Bu sebeple onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Onlar hiçbir zaman korkmayacaklardır cehenneme gitmekten. Ve diyor Allah Teala onlar mahzun olmazlar. Çünkü Allah Teala onları mutlaka cennetine alır. Sevgili kardeşlerim, şartlardan bir tanesi fi sebilillah olmak, yani ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmak. İkinci şart kişinin infak etmesi. Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden, rızıklardan başkasına vermek, onları infak etmek, onları nafakalandırmak. Onların korku duyması mümkün değil. Onların mahsulde olmazlar diyor Allah-u Teala. Bakın Suresinin 260 üçüncü ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Kavlün marufun ve mağfiretün hayrün min sadakatin yetbe'uha eza. Vallahi ganiyyün halim. Allah Teala buyuruyor ki maruf, yani örfe, adetlere, insan standartlarına uygun bir söz ve bir mağfiret bağışlama, iki kat verme, başa kapanarak eziyet veren bir sadakadan, bir paradan daha hayırlıdır diyor Allah Teala. O kişi, sevgili kardeşlerim, başka birine bir para vermemiştir. Para vererek, bir mal vererek onu infak etmemiştir. Ama başka bir infak söz konusudur. O kişiye karşı güzel bir söz söylemiştir. Onun gönlünü almıştır. O sözüyle onu mutlu etmiştir. Veya kendisine karşı bir hata işleyen kişiyi affetmek büyüklüğünde bulunmuştur. Yetmez. Affettikten sonra ona güzel davranışlarda bulunmuştur. İşte böylece kişi başka birine bir para vermemiştir. Bir mal vermemiştir. Ama onun bir hatasını affetmiş,
arkasında da ona öyle güzel davranışlarda bulunmuştur ki o günah işleyen kişiye, ona karşı hata yapan kişiye bundan çok huzur duymuştur, mutluluk duymuştur içindeki ona zarar verdiği bu sebeple negatif istikamette kendisini büyük üzüntülere sevk eden hisler oluşmuşken kişinin içinde o kendisine karşı hata yaptığı kişi onu affederse gönlünü almakla kalmayıp ona bir de daha üst seviyede bir güzellikle mukabele ederse güzel bir davranışta bulunursa bu bir sadaka verip de bu sadakayı başa kakan bir kişinin yaptığından daha hayırlıdır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir, Allah yolunda olan bir kişi başka birine bir iyilikte bulunuyor. Ona bir para veriyor. Bir mal veriyor. Onu bu davranışıyla mutlu ediyor. Fakat daha sonra ona öyle kötü sözler söylüyor ki, eğer ben sana bu parayı vermeseydim, sen kim bilir o fakirlik topraklarında ne kadar kötü bir durumda olacaktın. Bil ki ben senin veli nimetimim, sana ben bunları verdim ama sen bana gerekli saygıyı göstermiyorsun. Gibi laflar söyleyen bir insan, verdiği parayı başa bakan bir insandır. Ve bu yaptığı şeyle bütün kazandıkları yok olur kişinin. O parayı verdiği sebeple, o yardımı yaptığı sebeple kazandığı bütün veriler yok olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah Teala evvela bir evvelki ayette Bakara 262'de bir sadakanın bir hayrın yapılması ve başa kakılmaması halinden bahsediyor. Hem hayır yapılacak hem de o kişiye karşı en güzel davranışlar sergilenecek. O kişinin gördüğünüz gideceği yer Allah'ın cenneti, onlara korku yoktur, mahzun olmak da yoktur. Şimdi bir başka gruptan bahsediyor Allah Teala. O deminki grupta mahzun olmak yoktur, onlara korku yoktur dediği insanlar kimler? Sırat-ı müstakim üzerinde olmuşlar. Ruhları sırat-ı müstakime ulaşmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Allah'a ulaşsa ruhları gene sırat-ı müstakim üzerindeler. O sefer fizik vücutlarının olgunlaşması söz konusu. Onu tamamlasalar gene sırat-ı müstakim üzerindeler. Bu sefer nefslerinin tasfiyesi söz konusu. O da bitse gene sırat-ı müstakim üzerindeler. Kemal derecelerinde olgunlaşmanın sırat-ı müstakimi. Onlar için korku yok, mahzun olmaları da söz konusu değil. Mutlaka Allah Teala onları cennetine alacak. Bu şimdi söyledikleri için Allah Teala bir garanti vermiyor. O insan için niçin garanti veriyor? O kişi Allah Teala'nın yolunda ruhu Allah'a doğru yola çıkmış. Yani birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti bile hak etmiş kişi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip ölseydi, birinci kat cennete giderilirdi. Dünya saadetini hiç yaşamadan
gidecek de kişi bu dünyada. Burada da dünya sadece henüz yaşamıyor kişi, mürşidine ulaşmış, ruhu Allah'a doğru yola çıkmış. Bu noktadan itibaren başlıyor iş. Kişi infak ediyor. Allah'ın yolunda olması birinci şart, onu mutlaka kurtuluşa ulaştıracak. Ama şart koşmuş Allah Teala, bu kişi infak ettiği takdirde bu geçerlidir diyor Allah Teala. Şimdi Allah Teala diyor ki bu 263. ayet-i kerimede güzel bir söz, bir kişinin kendisine karşı yaptığı yanlış davranışı bağışlama, arkasından da ona en güzel davranışla davranma. Çok hayırlı bir şeydir diyor. Bir kişi diyor sadaka vermişse, para vermişse, birine yardım etmişse, sonra da bu yardımı başa kalkmışsa, onun yaptığı yardımdan çok daha ötede birinci kişi derecat kazanır. Para vermemiştir, mal vermemiştir. Ama başka birisinin günahını, kendisine karşı yaptığı yanlışlığı bağışlamıştır. Ve arkasından da ona güzel davranışlarda bulunmaya devam etmiştir. Yani hem bağışlamış, birinci kat yardım etmiştir o kişiye, hem de arkasından ona sanki kendisine hiç o kötü şeyi yapmamış gibi ayrıca ona iyilik de etmiştir kişi. O zaman bu kişinin kazancı başkalarının kazanacağından çok daha ötedir. Bir mukayese yapmış Allah Teala. Sadaka verip de, başkasına para verip de, mal verip de onun başına kakandan çok daha güzel bir şey yapmıştır diyor. Hayırlıdır diyor. Bakın hayırlıdır deyince olay belli. Kişi bu yaptığından derecat kazanmıştır. Ve sadaka veren ise verdiği sadaka dolayısıyla derecat kazanmıştır. Ama başa kalktığı için kazandığı derecattan daha fazlasını kaybetmiştir. Öyleyse o zarardadır. Ama diğeri zararda değildir. O başkasının kendisine yaptığı yanlış davranış sebebiyle onunla olan davranış biçimlerinde diğerine nazaran çok daha fazlasını kazanmış durumdadır. Bakın Suresinin 264. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. La tubtiru sadakatikum bil menni vel eza kellezi yunfiku malehu riyayen nasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir feme seluhu kemeseli safvanin aleyhi turabun fe esabehu vabilun ve terakehu salda la yaktırune ala şeyin mimma kesebu vallahu la yehdi kavmel kafirin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bu Bakara Suresinin 264. ayet-i kerimesinde diyor ki ey aminu olanlar, Allah'a ve yevmül ahire inanmayın. Malını insanlara riya ile gösteriş yaparak harcayan kişi gibi, sadakalarınızı başa kakarak ve kalp kırarak iptal etmeyin.
La tübdilü diyor Allah Teala. İptal etmeyin diyor. Onun durumu, yani böyle bir kişinin, iptal eden kişinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan kaygan bir kayaya benzer diyor Allah Teala ki ona şiddetli bir yağmur isabet edince üzerindeki toprak onu terk eder. Yani yağmur o toprağı alır götürür ve kaygan bir kaya halinde bırakır. İşte böyleleri kazandıklarından bir şey elde edemezler diyor Allah Teala. Allah kafirler kavmini hidayete erdirmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah Teala buyuruyor ki, ey amel olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ve yevmil ahire inanmayan insanlardan bahsediyor Allah Teala. Allah'a inanmamak. Ve yevmil ahire inanmamak ne demek? Yevmil ahir, sonraki gün demek. Yevmil ahir konusundaki ilk akla gelen kavram kıyamet günüdür. Sonraki gün. En son gün. Kainatın var olmasının son günü. Sonraki gün. Peki başka kavramlar da var mı? Evet, eğer hayatınızdan bahsediyorsanız sizin için yevmül evvel doğum gününüzdür. Doğduğunuz gün sizin için yevmül evveldir. Öldüğünüz gün yevmül ahirdir. Eğer kıyamet gününü yevmül ahir alıyorsanız, yevmül evvel kainatın yaratıldığı gündür. Zamanın başladığı gündür. Yevmül ahir zaman açısından zamanın bittiği gündür. Yevmül evvel bu açıdan bakarsanız kainatın yaratıldığı gün, yevmül ahir kıyametin koptuğu gün, kıyamet günü. Sizin hayatınıza göre bakıyorsunuz. Yevmül evvel doğum gününüz, yevmül ahir ölüm gününüz. Eğer Allah'a ulaşmak açısından bakıyorsanız yevmül evvel mürşidinize ulaştığınız gündür. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldığı gündür. Yevmül ahir ruhunuzun Allah'a ulaştığı gündür. Eğer üç hidayet açısından bakıyorsanız, üçünde de hidayetin gerçek anlamda başlangıç noktası mürşidinize ulaştığınız gündür. Ama ruhunuzun hidayeti 21. basamakta, fizik vücudunuzun hidayeti 25. basamakta, nefsinizin hidayeti 27. basamaktadır. Üç hidayetin tamamlandığı nokta, üçü için de yevmül ahirdir. Öyleyse ruhunuz için yevmül ahir Allah'a ulaştığı an, fizik vücudunuz için ahsen olup Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği an, nefsiniz için yevmül ahirse nefsinizin bünyesindeki bütün afetlerden kurtularak yerlerine Allah'ın nurlarını bütün olarak gerçekleştirdiği ve bu hedefe ulaştığı noktadır. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefs pir pak olmuştur. İşte burası nefs için yönün ahirdir. Öyleyse bu taraklarda bezi olmayan, ruhunu Allah'a ulaştırmayı istemeyen bir insan, o öyle bir insan için riya yaparak, gösteriş için malını harcayan kişi, böyle riya yapan, başkalarına gösteriş için başkalarına mal veren insanlar,
neticede mutlaka o verdiklerini başa kakacaklardır. Ben sana vermeseydim, sen şöyle olacaktın, böyle olacaktın diye onlardan, sırf onlara mal verdikleri için onların kendisini saymalarını bekleyenler, kendilerine hürmet edilmesini bekleyenler ve verdiklerini de sırf bu maksatla verenler, ayrıca başkalarına da ne kadar cömert desinler diye gösteriş yapan bir kişi bu. Allah sana diyor ki, o zaman diyor verdiğiniz mallardan kazandığınız dereceleri geri alırız. Sıfıra sıfır, elde var sıfır olursunuz. Malı verdiniz, derecat kazanırsınız. Ama kalbinizde bu varsa zaten kazandığınız derecat daha az olur mizanlara göre. Yetmez. Onları başa kalktığınız an bütün bu konuda kazandığınız malların bütün kazançları yok olur diyor Allah Teala. Şimdi bunu bir kayaya benzetiyor. Kaya üzerinde biraz toprak var. Şiddetli bir yağmur bir geliyor ve kayanın üzerindeki toprağı çamur haline getiriyor. Rüzgarla beraber yağan yağmur o çamuru denize indiriyor. Ne oldu? Kayanın üzerinde toprak varken o toprak yok oldu. Kim yaptı bunu? Şiddetle yağan yağmur yaptı. İşte bu çamuru, bu toprağı verilen sadakaya benzetirseniz, o gelen yağmuru da kişinin bu sadakayı başa kalkması olarak değerlendirirseniz, yağan yağmurun şiddetiyle o toprak, yani kişinin geri kazandığı dereceler heba olmuştur, denizi boylamıştır, yok olmuştur. Artık orada ekin ekecek, nebat bitirecek, 1'e 700 alacak olan bir toprak kalmamıştır. Öyleyse Allah Teala diyor ki onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Yani sadakayı veya yardımı verdikleri zaman, yaptıkları zaman kazandıkları şeyler boşa gitmiştir diyor. Onlar yok olmuştur diyor Allah Teala. Ve sonuç çok açıklayıcı bir tarzda bitiyor. Allah kafirler kavmini hidayete erdirmez. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah'ın tarifi neydi? Kişinin, infak eden kişinin durumu neydi? Fi sebilillah olmak. Ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmış olmak. Ruhu Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak. 100 kattan başlayarak 700 kata kadar çıkacak. Ama Allah Teala diyor ki Allah kafirler kavmini hidayete erdirmez. Yani bu tarzdaki davranışların sahipleri yevmil ahire inanmıyorsa ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanmıyor demektir kişi. Bir kısmı Allah'a da inanmıyorlar zaten. Ama Allah'a inanan, buna rağmen ruhunu Allah'a ulaştırılmasına inanmayan, ruhu insanın ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır fikrinde olanların hidayete ermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah ne yapıyordu? Onun kalbinin mührünü açıyordu, kalbindeki küfür kelimesini alıyordu, yerine iman kelimesini yazıyordu. Öyleyse bu kişiler niçin ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde değil? Çünkü müşriklerine ulaşmamışlar. Öyleyse kalplerinde hala küfür yazıyor. Bu sebeple kafirler. Ve hidayete ermeleri mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ki bir kişinin hidayete erebilmesi mutlaka mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte Kur'an-ı Kerim 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. Ve eğer kişiler kafirse, yani mürşitlerine ulaşmamışlarsa, kalplerinde küfür yazıyorsa, onların hidayete adım atmaları da, hidayete ermeleri de mümkün değil. Ve yevmil ahir kelimesini Allah Teala'nın kullanması
Bu acılar üç hidayete de ihtiva ediyor. O insanlar ruhlarını hidayete erdiremezler. 21. basamağa ulaşamazlar. O insanlar fizik vücutlarını hidayete erdiremezler. 25. basamağa ulaşamazlar. O insanlar nefslerini hidayete erdiremezler. 27. basamağa ulaşamazlar. Onlar hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Çünkü Allah'a ulaşmaya inanmıyorlar. Dolayısıyla mürşide ulaşmaları da bir şey ifade etmez. Kaldı ki mutlaka reddedeceklerdir mürşidi de. Böylece hep lanete kalacaklardır. İşte 10 ayet-i kerime. Birincisi Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabilerdir. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi ise, yani nefsinin afetlerine tabi ise, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa işte onlar şaki olmazlar, cehenneme gitmezler. Onlar hidayete ererler. Onlar hidayette olurlar. Sadece onlar hidayete ererler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim dalalette ise onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Dördüncü ayet-i kerime Maide 23. Allah Teala buyuruyor. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onları Allah dalalette bırakır. Mürşitlerin tabi olsalar da hevalarına tabi olmayacaklardır kasasirliğe göre. Cuma 2, biz bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahsederiz. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6. ayet-i kerime Ali İmran 164. Bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bu kavimdeki Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Ahkaf 32 ve Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdekileri şeytana kullanmaktan kurtarsınlar, Allah'a akıl etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayet ederler, bir kısmının üzerine dalalet hak ol, tabi olanlar hidayet ermişler. Zümer 23, işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kişileri hidayet erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur. Araf 186, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bırakır. Yani sadece isyan edenleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır Allah Teala. İşte burada da aynı şey söz konusu. Kişiler yevmil ahire, ruhun Allah'a ulaşma gününe, hidayet gününe inanmıyorlar. Onun için Allah Teala onları küfürde bırakıyor. Mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değil. Hiçbir zaman ulaşmayacakları için hiçbir zaman kalplerindeki kafir kelimesini, kalplerindeki küfür kelimesini Allah'a almayacaktır. Hiçbir zaman onları hidayete ulaştırmayacaktır. Bir defa mümin kılmayacaktır kalplerindeki küfrü, küfür kelimesini almadığı için o kişiler hep kalplerinde küfür yazılı olanlar kafirler olarak kalmak mecburiyetindedir. Hidayete de adım atmaları mümkün değil. Çünkü mürşidine ulaşmayan kişi gördük ki 10 ayeti kerime gereğince dalalettedir. Hidayete adım atması mümkün değildir. Öyleyse hidayetin de mümin olmanın da başlangıç noktası mürşide ulaşma noktasıdır. Orada kişi kafir olmaktan kurtulur, mümin olur. Orada kişi dalaletten kurtulur, hidayete erer. Üstelik de üç ayrı hidayet söz konusudur. Ruhun hidayetinin başlangıcı, ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Şu
fizik vücudun, nefsin hidayetinin başlangıcı, nefs tezkiyesine başladığı için kalbindeki afetler yok olmaya, yerlerini hasretler almaya başlar. Ve fizik vücudun hidayeti nefsindeki afetler azaldığı için şeytanın kul olması da adım adım azalacaktır. Allah'ın kul olması çoğalacaktır kişinin. Böylece üç hidayete de kişinin adım atması mümkün olmayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, buna zaten inanmadığı için ve bu hedefe ulaşmak üzere mürşidine ulaşmadığı için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir yeni günde, bu güzel bayram gününde, bayram akşamında bir defa daha beraber olduk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha Kur'an-ı Kerim tefsirini beraberce yaptık. Öyleyse bir defa daha Allah'ın mutluluğunda bir arada olduk. İşte Allah-u Teala'nın bu dizaynı üzere güzellikleri beraberce yaşayan insanlardan Allah-u Teala'nın hepimizi kılması için hem cennet saadetini hem dünya saadetini sizlere ulaştırması için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bu vesileyle bir defa daha Ramazan bayramınızı bu Ramazan bayramının ikinci gününde kutluyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri eylele, gönül gönüle daha nice bayramlara ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Sen emin ol diyor Allah-u Teala. Yetmez. Peygamber Efendimiz tarafından biliyor ki şeytan insanlara her zaman vahyeder. Ve Allah-u Teala aynı zamanda buna da işaret veriyor burada. Sana ulaşan bizim vahyimizdir. Şeytan sana bu tarzda bir yaklaşımda bulunamaz diyor Allah-u Teala. Sakın söylediklerimizin şeytanın vesveseler olduğunu zannetme. Biz, senin Rabbin olan Allah, sana hakkı, gerçeği ulaştırırız diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, eğer Hac Suresinin 53. ayet-i kerimesine bakarsak, Allah-u Teala orada peygamber dahi olsalar, insanlara şeytan vesveseler ulaştırmaya çalışır. Ne zaman onlar bir şey yapmaya karar verseler, İblis hemen devreye girip onları o kararlarından vazgeçirme konusunda bir şeyler söylemeye çalışır diyor Allah-u Teala. Ve arkasından diyor ki Allah-u Teala, ama biz derhal diyor, hakimiyeti ele alırız ve şeytanın söylediklerini çürütürüz, zayıflatırız. Ve buna karşılık vahyettiğimizin kalbini güçlendiririz. Ve şeytanın söylediklerinin onun üzerindeki tesiri derhal sıfırlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan muhtevaya dikkatle bakın ki, demek ki Allah bir insana vahyetmeye başlamışsa, artık o kişinin şeytanın tesirine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O Allah'ın muhafazası altındadır. Ve Allah-u Teala eğer bir kuluyla konuşursa, vahiy yoluyla konuşur. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illa vahiy ile. Allah hiçbir insanla vahyin dışında bir yolla konuşmaz. Ama bu konuşmasını bir perdenin arkasından yapar. Dilerse Cebrail Aleyhisselam'ı gönderir. Ama mutlaka Allah-u Teala'nın dizaynı, eğer konuşmaysa, Allah'ın konuşmasıysa, kalp gözüyle onu görmeden konuşuyorsa, o zaman Allah-u Teala perdenin arkasındadır. Eğer kalp gözüyle Allah'ı görüyorsanız o konuşma sırasında, o zaman Allah-u Teala size vahyediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı görmek biliyorsunuz ki, salah makamının kölelik mertebesinde geçerlidir. Öyleyse bu istikamette Allah-u Teala açıklamalarını yapıyor. Sakın şüphecilerden olma diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün aldıklarının Allah'tan olduğundan emin olarak görevine devam ediyor. Allah razı olsun. Bakın Suresinin 148. ayet-i kerimesi. Ayet 148. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li kullin vichetun huve müvelliha festebikul hayrate eyne ma tekunu yetti bikumullahi cemiha innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Allah Teala diyor ki, hepsinin, bütün insanların bir ciheti vardır, bir istikameti vardır ki o istikamete, o hedefe doğru dönerler, yönelirler. Siz ise, sahabeye hitap ediyor Allah Teala, hayırlarda birbirinizle yarışın. Öyleyse

İslam olmanın mümeyyiz vasfı, tanıtıcı vasfı, başka toplumların vasıflarından onları ayıran vasfı, hayırlarda yarışmak. Nerede olursanız olun, eğer hayırlarda yarışırsanız, Allah sizleri bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, bir evvel ayet-i kerimede geçen vahiy müessesesine dikkatle bakın. İnsanlar 14 asır geçtikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hepsi halinde rahmetli oluşundan kendi kendilerine kanunlar uydurmuşlar. Demişler ki vahiy sadece peygamberlere gelir. Peygamberlerin dışındaki insanlara Allah vahiy etmez. Allah-u Teala ise demin söylediğimiz gibi diyor ki Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. Eğer konuşmuşsa hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Eğer Allah bir insanla konuşuyorsa, bir muhabere söz konusuysa, söz soruluyor, cevap alınıyorsa, bunun adı vahiydir. Vahiyden başka bir şey değildir diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala diyor ki, Allah Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetti. Ve Allah-u Teala diyor ki, Allah Hazreti Musa'nın annesine vahyetti. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile bugünün din anlayışının bir ham softalık örneği olan Allah sadece peygamberlere vahyeder sözü devre dışı kalmış oluyor. Daha bunun gibi pek çok şeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile devre dışı bırakıyor. Yunus Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki aranızdan bir erkeğe, bir adama Allah'ın vahyetmesi çok mu acayip bir şey diyor. Her devirde bunlar olmuş. Allah'ın vahyettiği insanları çekemeyenler, onlara düşman olanlar, çeşitli şeyleri şeytanın kendilerine öğrettiği standartlarda insanlara öğretmeye çalışmışlar ve iblisin de yardımıyla bunu başarmışlar. Çünkü insan herkesin iç dünyasında onlara negatif istikameti tesir etmeye çalışır. Dış tesirde negatif istikamete geliyorsa onları kişiye kabul ettirmeye çalışabiliriz. Ve büyük kitlelere bunu kabul ettirmeyi de başarmış. Şimdi bu noktadan hareket ettiğimiz zaman hayırlarda yarışanlar kimlerdir sualinin cevabına giriyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam olarak bağlananlar, tabi olanlar, hayırlarda yarışanlar. Kim bunlar? Sabikun. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o sabikun el evenin var ya evvelki sabikunlar, hayırlarda yarışanlar. Onlardan bir kısmı ensardandır diyor. Bir kısmı da muhacirindendir diyor Allah-u Teala. Bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Yani tabiinden de diyor. Öyleyse Bakara suresinin 148. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği bu olay neyi ifade ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler?
Allah'ın bu emrine, hayırlarda yarışın emrine sahabe icabet etmişler. Hayırlarda yarışmışlar ve son 3 bölüme hepsi ulaşmış. Ulul erbab olmuşlar, muhlis olmuşlar, salih olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Hayırlarda yarışmanın sonu, yani insanların sabikun olması. Sabikun kelimesi, müsabaka kelimesi, müsabık kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Müsabık, müsabakalarda, yarışlarda yarışanlar. Bu yarışanların muhtevasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak geliyor. Sahabe hayırlarda yaşarmayı, yarışmayı başarmış ve gerçek müsabıklar olduğunu, hayırlarda yarışmanın en üst standartlarına ulaştıklarını Allah'a ispat etmişler. Bütün sahabenin ulul-erbab makamının, ihlas makamının ve selah makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Sabikun kelimesinin muhtevası, bu yarışmayı kazananların muhtevası 3 basamağı oluşturur. Bu 3 basamağın birincisi ulul-erbab basamağıdır. Orada insanlar daimi zikre ulaşmışlardır. Li ulul-erbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubinim. O sabikun var ya diyor Allah Teala, sabikun kullarımız, Allah Teala o ulul-erbab kullarımız var ya diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler buyuruyor. Her halükarda Allah'ı zikrederler buyuruyor. Üç halin üçünde de zikrediyorlarsa daimi zikrin sahipleri. Sabikun dediğimiz zaman sadece 3 makamın makam açısından değerlendirmesini yapmamız yetmez. Onun ötesine de geçmeliyiz. Ama önce 3 makamı iki isimleriyle belirleyelim. Allah Teala'nın sabikun konusunda daha üst makamı ihlas makamıdır. Sahiplerine muhlis denir. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine münefaye. Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılan, böylece Allah'a muhlis kullar olan kul olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsini halis kılması ne demek bir kişinin? Nefsindeki bütün afetleri yok etmesi demek. Böylece nefsini de Allah'a teslim etmesi demek. Ve burası ikinci sabikun makamı. Sabikun olmanın en üst makamı salah makamı. Ve bakıyoruz ki salah makamı yolun sonu. Salihler için Allah-u Teala'nın söylediği şey, peygamberlerle beraber haşredilmek, sıddıklarla ve şehitlerle 7. kat en üst cennete layık olanlar, bunlar sevgili kardeşlerim, salah makamının son 3 mertebesidir. İradenin bağlanması, iradenin refi, kaldırılması ve tasarruf. Bu 3 konunun sahipleri sabikun olmanın son muhtevasını içerir ve orası 7. kat cennetin sahiplerine aittir. Öyleyse Allah-u Teala
ıslah olanları bu mertebenin sahipleri olarak görüyor. Böylece görüyoruz ki sahabe hayırlarda yarışmışlar ve Allah'a köle olma mertebesine ulaşmışlar. Çünkü irade bağlanması ve iradenin refi gerçekleşmemişse Allah o kişiyi irşat makamına tayin etmez. Ama Kur'an-ı Kerim sahabenin tabi olunan kişiler olduğunu kesinleştiriyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle burada görüyoruz ki sahabe sabikun el-evelin vasfının sahipleri mürşitler kendilerine tabi olmuş. Allah-u Teala kıyamet günü insanları 3 sınıfa ayırıyor. Ashab-ı meşeme, meşhum olanlar, cehenneme gidecek olanlar. Ashab-ı meymene, cennete gidecek olanlar ama cennetin alt katlarını dolduranlar. Ve sabikun, 3. kademe, sabikun, daimi zikrin sahipleri, yani burada geçen en üst boyutu elde edenler. Ve Allah-u Teala sabikunu da sabikun el-evvelin ve ahirin diye ikiye ayırıyor. Vakıa suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Ve sabikun el-evvelin sahabe ya sabikun el-ahirin kim? Onlar sizden olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ahir zamanda yaşıyorsunuz ve daimi zikre ulaştığınız zaman böyle bir hedefe ulaşmış olacaksınız. Sabikun el-Evelin'in sahabe olduğu kesin. Sabikun el-Evel'de sonradan onlardan çok sıra yaşayacak olan bir grup. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların açıklamasını yaptığı zaman diyor ki onlar benim sünnetlerimi ve Allah'ın kaybolmuş farzlarını yeniden hayata geçireceklerdir. Onlar da sizinle benim gibi diyor sahabeye sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Onlar sabikun el ahirindir. Öyleyse sabikun el ahirin müessesesi. Bu müesseseye dikkatle bakın. Onu en güzel standartlarda gerçekleştirmeye gayret edin. Daimi zikre ulaşmaya gayret edin. Allah razı olsun.

Allah Teala Bakara suresinin 149. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min haysu hareste fevelli ve çeke şetrel mescidi haram ve innehu lel hakku min rabbik ve mallahi bi gafilin amma tamilun. Nereden yola çıkarsan çık, leçini, yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Muhakkak ki bu Rabbinden, Rabbin olan Allah'tan bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bu insanın yüzünü ve içini bir yöne çevirmesi namazın temelidir. İstikamet kıbledir. İnsanoğlu namaz kılarken normal standartlar içinde dünyanın neresinde olursa olsun mutlaka Kabe'ye dönük olarak namaz kılmak mecburiyetinde. Bu istikbali kıble adını alır. İslami tatbikatta. Kıbleye yönelmek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki binekteyken ve yürüyerek de namaz kılabilirsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insan bir istikamete doğru yürüyorsa Allah-u Teala onun namaz kılmasına müsaade etmişse bu kişi kıbleye yüzünü döndürecek diye yürüdüğü istikameti değiştirip de kıbleye mi yönelecek? Hayır. Eğer o şartlardaysa kişi kendisi için zaman kısıtlaması söz konusuysa, hayati bir tehlike söz konusuysa veya yürüyerek namaz kılabilir. Veya binekte eskiden at üzerinde, deve üzerinde, şimdi de otomobilde, otobüste, trende, uçakta kişi namaz kılabilir. Öyleyse bu kıldığı namazda istikbali kıble yapılır mı? Hayır, yapılmaz. Hangi istikamete gidiyorsa araba, o istikamete doğru namaz kılınır. Bu Allah'ın özeldir, ihsanıdır, kolaylıktır. Diyor ki Allah Teala, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor Allah Teala. Öyleyse her istikamette Allah Teala'nın rızası bu. Bize, insanlara kolaylık sağlamak. Öyleyse burada namaz kılarken veçini kıbleye çevirmek. Yani kendisini kıbleye doğru ikame etmek. Yönlendirmek. Göğüs tamamen kıbleye dönük olmak durumunda. İstikbali kıble standardı. Tabiatıyla artık bunun sebeplerini biliyoruz. Allah Teala bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşanan İslam'ı evvelki düzeyden ayırmak için gerçekleştiriyor. Ve bütün sahabenin kendilerine Allah'tan gelen emir üzerine kıbleyi Beytül Haram yapmak suretiyle namaz kılmaları emrolunuyor ve Allah Teala'nın bunun bir hak emri olduğunu söylüyor. Bütün sahabe içinde aynı şey söz konusu. Kim namaz kılıyorsa bugün dünya üzerinde kendisini mutlaka bu istikamete döndürmek mecburiyetinde.
uzayda bir gezegende namaz kılsaydık, o zaman da dünya adından adı verilen bu gezegene doğru namaz kılacaktık. Ve gene Mescid-i Haram esas olacaktı. Allah-u Teala neticede Allah yaptıklarınızdan gafil değildir sözüyle ayetini tamamlıyor. Allah muhakkak ki her şeyi bilendir. Allah razı olsun. Ayet 150'de Allah-u Teala şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ حَيْسُ حَرِجْتَ فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِي أُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلِعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ Allah Teala buyuruyor ki nereden çıkarsan çık. Yani nereden yola çıkarsan çık. Yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin. Öyle yapın ki insanların sizin aleyhinize kullanacakları bir ispat vasıtaları olmasın ellerinde. Onlardan zulmedenler hariç, zalimler hariç. Onlar ne yaparsanız yapın mutlaka size zulmetmek için bir vasıta bulacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse onlardan korkmayın. Allah'tan korkun, benden korkun, benim sizin üzerinizdeki sevgimin azalmasından korkun. Ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala fela tavşehum diyor. Arkasından da vahşevni diyor. Her ikisi de huşu kelimesinin temel harflerine sahip. Aynı kökten gelen üç kelime huşu, tahşev, vahşev. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği aynı kökten gelen bu kelimede muhteva sadece korkuyu içermiyor, huşuyu da içeriyor. Çünkü Allah Teala daha sonra bana huşu duyun ki nimetimi tamamlayayım diyor. Nimetimi tamamlayayım da hidayete eresiniz. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala bizlere gene bir bütünü veriyor. Hidayete ermek. Ne demek hidayete ermek? Hidayete ermek, üç tane teslimi gerçekleştirmek manasına geliyor. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üç, öyleyse 27. basamakta hidayet tamam mı oluyor?
tamam oluyor. Nimetin tamamlanması söz konusu mu? Hayır, söz konusu değil. Nimet burada tamamlanmaz. Nimetin tamamlanması salah makamının son 2-3 kademesindedir. Herkes için nimet salah makamının 6. kademesinde tamamlanır. Bütün devirlerde devrin imamı olan kişi de nimet salah makamının 7. kademesinde tamamlanır. Allah'a köle olmak 5 ve 6. kademeler, tasarruf altına girmek 7. kademe, sadece devrin imamlarına has Allah'ın bir ihsanı. Nimetin tamamlandığı yer orasıdır. Nimet orada tamamlanır. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada hidayetten muradı, hidayetlerin tamamlandığı yer olan ihlas makamı değil, nimetin tamamlandığı yer. Çünkü ihlas makamından sonra Allah'ın başka nimeti var. Salah nurunu veriyor. Kişiyi iradesini devreden çıkartarak kendi iradesine bağlıyor. Nimet kişinin günahlarını örtüyor. Nimet kişiyi tasarruf altına alıyor. Nimet, nimetin tamamlandığı son nokta bütün insanlar için Allah'ın iradesine tabi oldukları, kendi iradelerinin devreden çıkarıldığı nokta Allah'ın son nimeti, devrin imamı için tasarruf altına alındığı nokta tam teslim hali. Öyleyse Allah Teala acaba bize hangi nimetleri veriyor? Veriyor ki bu nimetler tamamlandığı zaman hidayete eriyoruz. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, birinci ve ikinci basamakta olayları yaşarız, değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ikinci basamakta kalmak mahkumiyetindeyiz. Gideceğimiz yer hiçbir zaman cennet olamaz. Ne yaparsak yapalım, üçüncü basamağa çıkamayız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, Allah yolunda bir büyük gayretin sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a doğru bir adım atmıştır. Allah'ın cennetle cehennemi birbirinden ayıran emrini ifa etmiş, cennetliklerden olmayı başarmıştır. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Allah-u Teala derhal bunu işitir, bilir ve görür. Gördüğü andan itibaren insanları birbirini takip etmeye başlar. Allah-u Teala Rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Ve bu tecelli kişi üzerinde Allah'ın nimetlerini, ihsanlarını bir bir oluşturur. Bir defa Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi burada başlar. Bu tecelli de bir ihsandır. Bu noktada kişi zikir yapsa Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsüne ulaşır ama içeriye girip de bir tesir icra edemez. Fakat ulaşır kişiye. Ondan evvel de ulaşır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de bundan sonraki işlemlerin hiçbirisi vücut bulmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsak Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Derhal tesirlerini alırız. Kulaklarımızdaki vakayı alır Allah-u Teala. 5. basamağa ulaşırız. Kalbimizdeki ekinliği alır, yerine ilfat koyar, 6. basamağa ulaşırız. İrşad makamıyla aramızdaki Hicab-ı Mestur'a isimli gizli perdeyi alır,
irşat makamından o güne kadar nefret duyarken, irşat makamına karşı nefret hissederken, irşat makamından nefret ederken, o noktadan itibaren ona karşı muhabbet beslemeye, sevgi beslemeye başlarız. Çünkü nefreti oluşturan irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mestura adlı perdedir. Öyleyse Allah'ın dört ihsanı sıralını verdi. Kulaklardaki vakrayı alıyor Allah Teala. Kişi irşat makamının irşada mütalik sözlerini, manasını yakalamaya başlıyor. Hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamına karşı sevgi duyuyor. İkinci ihsan. Sonra o kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Kişi idrak edemezken Allah'ın koyduğu ihbat sebebiyle dördüncü insan, kişi irşat makamının sözlerini sadece manasına varmıyor, kendine mal ediyor, idrak ediyor manalarını, derin bir anlayışla manaya varıyor. Bu kadarla kalmıyor Allah Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin, nefsinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. 5. Ondan sonra kişi göğsünden kalbine Allah Teala o kişinin bir nur yolu açıyor. 6. ihsanı. Kişinin kalbinde bu noktadan sonra yaptığı zikirler Allah'tan gelen nurlar kalbine ulaşıyor kişinin ve rahmet içeri sızabiliyor bu noktada. Rahmetin %2 bulması sebebiyle kişi huşu sahibi oluyor. Allah'ın 7. ihsanı. Bu noktadan sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Ve mürşidin ruhu kişinin başının üzerine yerleşiyor. İşte bu Allah'ın bundan sonraki insanlarına nimet adı vermemize sebep olan Allah'ın temel nimetidir. Devrin imamının ruhu kişinin başında gelir ve yerleşir. Kişinin ruhu da vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Bu yerleşen ruh bir nimettir. Ali İmran Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde Allah'ın Resullerin her devrin huzur namazının imamı olan Resulünün ruhunun kişilerin başlarının üzerine gelip yerleşmesi konusunda Allah'ın açıklamasını ifade ediyor. Ve diyor, o bir nimettir diyor. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşursa, ki bu şartlara sahipse kişi kuşuya ulaşmışsa Allah'ını mutlaka mürşidine gösterecektir. Mürşidine ulaşıp, önünün dizini çıkıp tövbe ettiği an devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine bir nimet olarak gelecektir. Bundan sonra Allah'ın o kişiye yaptığı bütün insanlar nimet adıyla anılacaktır. Onun için Allah Teala burada insanlarımı tamamlayayım demiyor. Nimetimi tamamlayayım diyor. Nimetin tamamlanması sebebinde Allah-u Teala'nın rahmet fazla salavat isimli partiküllerinin bu kişinin kalbine ulaşması ve kalbinde %7'lik birikimlere başlaması söz konusu oluyor. Nefsi emmare ilk %7 nur birikimi, sonra levame, milkime, mutmaine, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur birikimleri devam ediyor ve tamamlanıyor. Huşuda kazanılan %2 ile beraber %51'e ulaştığı yerde ruh her %7 nur birikimiyle her nefs kademesinde bir gök katı yükseldiği için 7. kata ulaşıyor, 7. katın 7 alemini geçiyor ve sitretin mintahı aşarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruh Allah'a teslim olmuştur. 1. hidayet burada tamamlanmıştır. Ruhun hidayeti. Neyle? Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavat isimli
nimetlerle. Mürşide ulaştığı an kişi Allah-u Teala'dan 3 tane temel nimet alır. Bir tanesi Allah o kişinin kalbinin mührünü açar. O güne kadar mühürlü olan kalp artık açılmıştır ve mühür hareketli hale gelmiştir. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki küfür kelimesini dışarı atar. Ve kalbin içine o küfür kelimesinin bulunduğu yere iman kelimesini yazar. Ve Allah'ın küfür kelimesi ne alması başka bir nimettir. Kalbin içine imanı yazması başka bir nimettir. Öyleyse 7 tane ihsandan sonra 3 tane nimet oluşmuştur. Mührün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine iman yazılması. 4. nimet nedir? Devrin imanının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. 5. nimet, kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması. Altıncı nimet, kişinin bütün günahlarının sevabı çevrilmesi. 7. nimet, kişinin nefs tezkiyesine başlaması. 8. nimet, kişinin fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. 9. nimet, Allah'ın o kişiye verdiği rahmet ve fazl isimlerin onlara salavatın da ilavesi. 10. nimet, Allah'ın o kişiye o güne kadar her sevabına 10 kat ihsanda bulunurken o günden itibaren 100 kat nimet vermesi. Dikkat edin, 10 kat ihsandır. Ama bu 100 kata çıktığı anda nimet adını alır. 10 kat ihsanda bulunurken 100 kat nimet vermeye başlaması. Nefsi emarede 100 kattır. Nefsi devamede 200 kat. Mülkime mutmainne radiyem ardiye tezkiye kademelerinde 700 kata kadar çıkar ve 700 katta hep devam eder kişinin ömrü boyunca Allah'ın bu nimeti. Öyleyse Allah-u Teala kişiye 7 tane İhsanda bulunuyor ama nimeti 10 tane. Ne zaman? Daha mürşidine ulaştığı an kişi. Sonra bu kişiye fena, beka, Allah Teala bu kişiye nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülkime, mutmainne, radiye ve mardiye kademelerinde ihsanlarıyla o kişiyi her kademede ruhu bir gök katı yükseltmek suretiyle nimetlendirdiğini görüyoruz. Her kademede nefsin rehine olmaktan bir adım daha kurtulduğunu müşahede ediyoruz. Nefs açısından bir nimet, ruhun Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaştığını görüyoruz. Ruh açısından nimet ve ruhun hidayete ermesi. Bu birinci hidayet tamamlanması sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne hidayet tamamlandı, ne nimet tamamlandı. Bundan sonra Allah-u Teala fena makamındaki bu kişiyi, ruhu Allah'a ulaşınca kişi fena makamındadır. Nefsinin kalbindeki nurlar %61'i buluncaya kadar fena makamı devam eder. %61'de kişiye Allah-u Teala bir taht ihsan eder. El-Aik ve Surur'da verilen bu taht kime ihsan edildiyse o kişi artık fena makamda değildir, beka makamındadır. Bu seviyede artan zikir sebebiyle kişinin kalbindeki nur birikimi %71'e ulaşır. Fena makamı ruhun hidayete ermesi ve tabiatıyla Allah-u Teala'nın yeni bir ihsanıdır. Taht Allah ihsanıdır diyorum, aslında nimetidir.
Allah'ın taat ihsan etmesi gene Allah'ın nimetidir. Ruhumuzun Allah'ın zatına dönmesi, Allah'ın zatında kaybolması, Allah'a mal olması bir nimettir insan için. İnsanoğlunun Allah-u Teala'da bir taht alması da, ona bir altın taht ihsanı da ruhuna gene bir nimettir. Sonra zülk makamının sahibi oluyoruz. Zikrimiz günün yarısını aşıyor. Bu da bizim zülk sahibi olduğumuz kademedeki Allah'ın nimetidir. Bizi zahit kılan nimet. Ne zaman fizik vücudumuz %91 nura ulaşırsa nefsimizin kalbi Allah'a teslim olur. Allah'a fizik vücudumuzun teslim olması ondan sonraki nimettir. Bu fizik vücudumuzun hidayetidir. Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olursa, o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur ve hidayete erer. Bu fizik vücudun hidayet ermesidir. Hala nefsin kalbinde 109 afetler olduğu için nefs hidayete erememiştir. Ama fizik vücut o 109 afeti hiç dikkate almaz, umurunda bile olmaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte bu nefsimizin de fizik vücut nefsimize rağmen fizik vücudumuzun hidayete erme noktasıdır. Allah'ın bir nimeti ve fizik vücudumuzun hidayete ermesiyle elde edilir. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'ın yeni bir nimetidir. Sonra bu noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşır. Ulul elbab olur. Ulul elbab olduğu zaman kişi daimi zikrin sahibidir ve hikmetin sahibidir. Aynı zamanda bir evvelki kademeye kadar ilmel yakin kademesinde olan kişi aynel yakin kademesine adım atar. Öyleyse velayetin başından itibaren ulul elbab makamına kadar geçen dört makam, fena, beka, züht ve musimler makamı kişinin aslında ilmel yakinle aynel yakin arasında bir geçiş merhalesidir. Çünkü bu noktada kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır ama kişi hikmet sahibi olamaz. Daimi zikre ulaşmadıkça hikmetin sahibi olamaz, aynel yakinin sahibi de olamaz. Ama aynel yakinin temel vasıfları olan kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılması birçok kişide bu dört makamda gerçekleşebilir. Çünkü bu dört makam Kur'an'ın ruhudur ve velayet makamlarıdır. Velayet makamında kemal derecelerinde olgunlaşan bu kişi Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde ilmel yakinle aynel yakin arasında bir hedefe yönelmiştir. Bir kapsam içerisindedir. Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla değil, ruhuyla muhteva kazanmıştır. Öyleyse bu kişi reel olarak aynel yakinde değildir. Ama ilmel yakinin de standartlarını aşmıştır. Kalp gözü açılmışsa, kalp kulağı açılmışsa ikisinin arasında bir yerdedir. Ve Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu görmüştür. Kitabın öğretilmesi. 21. basamağa kadar sadece kitabın, Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenen bu kişi bu dört makamda Kur'an'ın ruhuna girmeye başlamıştır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ruhlar. Ne zaman kişi daimi zikrin sahibi olursa ulul elbab adını alır. Bütün ulul elbab olan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Hikmet ehlidirler. Yani yedi tane standartları vardır. Kalp gözleri açıktır. Bir, kalp kulakları açıktır. İki, hayrın sahipleridir. 3. Daimi zikrin sahipleridir. 4. Hikmet sahipleridir.
5. Daimi zikre ulaştıkları için nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. 6. Ve ilmel yakinden aynel yakin standartlarına adım atmışlardır. Artık burası aynel yakinin sahibi kılar kişiyi. Burada Allah-u Teala bu insanlara sadece zemin katı gösterir. Ulu'l-Elbab makamının özelliği. Nefs Allah'a henüz teslimiyetini tamamlamamıştır. Daha müzik ulaşmıştır kişi. Ama gök katları kendisine gösterilmediği için ihlas tamamlanmamıştır. Ne zaman Allah-u Teala bir kişiye göğün birinci katını gösterirse kalp gözüyle, bu kişi de hikmetin bir üst makamının sahibidir. İki makamdan oluşan hikmetin bir üst makamının sahibidir. Burada gene 7 kademe vardır. Gök katlarının her birinin görülmesi bir kademe ifade eder kişi için. Böylece birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını ve yedinci katın 7 tane alemini gösterir Allah-u Teala o kişiye. Sitretin mintaya kadar indi ilahinin son noktası. Ne zaman sitretin mintaha o kişiye gösterilirse orada ihlas makamı tamamlanmıştır. Ve kişinin Ulu'l-Elbab makamına sahip olması, oradaki 7 tane nimete sahip olması, her birisi nimettir. Hikmet sahibi olmak bir nimettir. Kalp gözünün açılması nimettir. Kalp kulağının açılması nimettir. Aynı yakinin sahibi olmak nimettir. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi nimettir. Daimi zikre ulaşmak nimettir. Buradaki 7 tane Allah-u Teala'nın verdiği şeylerin hepsi 7 tane nimeti oluşturur. Göğün 7 katını görmek de kalbin basar hastasına verilen ayrı 7 tane nimettir. Ondan evvel kişi gök katlarını göremez. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok nimet veriyor Allah-u Teala biz insanlara. Ve kim oraya ulaşırsa, nereye ulaşırsa o noktaya, yani tövbe-i nasuha davet edilmek için ulaşılması lazım gelen son noktaya sitretin müntahının görülmesi, basar edilmesi. Basiretin bu noktaya ulaşması kişiyi mutlaka tövbe-i nasuha davet ettirir. İşte tövbe-i nasuh öyle bir davettir ki o kişinin tövbesini bozması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsinde afetler yoktur. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edildiği an salah makamına geçmiştir. Tövbe-i nasuhunu tamamlar, salahın birinci mertebesindedir. Sonra Allah-u Teala ona mutlaka salah nurunu ihsan edecektir. Allah'ın ikinci nimeti salah makamına ait olan nimetler. Sonra Allah-u Teala o kişinin günahlarını, bütün günahlarını mürşidine ulaştığı zaman sevaba çeviren Allah-u Teala o kişinin ondan sonra hasbelkader işlediği günahları, yani kişinin iradesiyle yaptığı yanlışları, hataları sebebiyle kaybettiği dereceleri ihtiva eden olayları örter. Onun günahlarını örter. Günahlar işlenmemiş hükmüne girer. Onların hesabı o kişiden sorulmaz. Kabir azabı böyle bir insan için geçerli değildir. Ve nihayet kişi irşada ulaşır. İhlas makamının 4. kademesi ve kulluğun sonu. Bu 4 tane Allah-u Teala'nın nimeti de kişiyi bir sona ulaştırır. Burası kulluk makamının, Allah'a kul olmanın sonudur. İhlas, salah makamı daha öteye geçmek istemeyenler için burada sona ermiştir. Allah'ın daveti de farzı da buraya kadardır.
Ama kişi eğer şu idraki vardıysa, Allah'ın bu muhteşem nimetlerine karşı yapabildiği şey bir hiçse kişinin, bu onu daha öteye gitmeye zorluyorsa, daha çok kendisini Allah-u Teala'ya vermeye zorluyorsa, daha üst seviyede bir teslimiyeti gerektiriyorsa o kişinin kendi vicdanında, o zaman o kişi iradesinin de bağlanmasını, iradesinin de Allah'a tabi olmasını ister. O zaman Allah-u Teala bunu kabul eder ve iradesi bağlanır. Velayetin bir salah makamının 5. kademesi. Sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini refeder, kaldırır. 6. kademesi. Bu iki makam, bu iki kademe salahın kölelik kademeleridir. Allah-u Teala burada yeni bir nimet verir kişiye, mürşit olmak. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle olay tamamlanır. Kişi Allah'a köle olmayı başarmıştır. Artık iradesi yoktur. Allah'ın iradesi onu sevk eder, kullanır. Böyle bir şey için kişinin yaptırım gücü Allah'ın emirlerine %100 bağımlı olarak tahakkuk eder. Yani birinci kademede iradenin bağlanma noktasında kişi devamlı Allah'tan da Teala'dan soracaktır yapması lazım gelenleri. İkinci merhalede iradesi bağlandığından sonra ref edildiğinde artık sormasına gerek yoktur. Çünkü Allah-u Teala devamlı olarak ona bildirecektir ne yapması lazım geldiğini. İşte tasarrufa ulaşan bir kişinin dışındaki bütün insanlar son noktalarında bunu yaşarlar. Allah devamlı emirlerini gönderir. Onlar da devamlı Allah'ın emrini yerine getirirler. Burası Allah'ın salah makamı için 6. nimetidir. Bütün insanlar için son noktadır. Bir kişi hariç, o kişi zamanın imamıdır. O tasarruf altındadır. Ve Allah neyi söyletirse onu söyleyebilir. Allah neyi yaptırırsa onu yapabilir. Kendi iradesinin bir seçim hakkı, hakkı hiyarı mevcut değildir. İşte Allah'ın son nimeti, en büyük nimeti bu nimettir. Tasarruf. Her devirde bir tek kişi bu nimetin sahibidir. Bu nimet huzur namazının imamlarının nimetidir. Peygamberler, nebiler yani huzur namazının gerçek ve asli temsilcileridir. Hepsi kendi devirlerinde huzur namazının imamlığını yapmışlardır. Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler bu makamın, huzur namazının imamet makamının gerçek temsilcileridir. Asaleten bu görevi yapmışlardır ömürlerinde. Ama peygamberlerin bulunmadığı devirlerde bütün milletlerin arasında bulunan her millete mutlaka olan bir Resulü hayatta olacaktır kıyamete kadar. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamı olarak vazifelendirir ve o kişi huzur namazının imamlığını vekaleten yapar, asaleten değil. Ve kıyamete kadar böyle devam eder. Peygamberler değil, artık peygamberler hiçbir zaman olmayacağı için Resullerden Allah'ın vazifeyle kıldıkları bu görevi 14 asırdır sürdürmektedirler. Kıyamete kadar da bu devam edecektir. İşte tasarruf da Allah'ın bir nimeti ve en üst nimetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet burada tamamlanır. Bütün insanlar için salah makamının 6.
kademesinde, bir kişi için salah makamının 7. kademesinde Allah'ın nimeti tamamlanır, hidayette tamamlanır. Öyleyse Allah-u Teala nimetimi tamamlayayım da hidayete edesiniz diyor. Öyleyse ruhun hidayeti, fizik gücünün hidayeti, nefsin hidayeti aslında 22. 25. ve 27. basamaklarda tamamlanır. Ama Allah-u Teala'nın hidayetinin sona ermesi nimetin tamamlanmasına bağlı. Nimetin tamamlanması ise salah makamının sonuna kadar devam eder. Bu ise sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir bütünü görüyorsunuz. Allah'ın nimetinin tamamlanması ve hidayetin tamamlanması. Öyleyse nefsimiz Allah'a teslim olduktan sonra da Allah'ın nimetleri devam ediyor, hidayet de devam ediyor. Hidayet, nimetlerin birbirine eklenmesiyle oluşan bir bütündür. Bu ayet-i kerime bunun kesin olarak ispatıdır. Nimeti tamamlanınca hidayet

0: Fatiha'nı as-salavat. Allah'ın as-salavat.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insanlarımızın çok büyük bir kısmının, çok çok büyük bir kısmının yaşayamadığı mutluluk. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizlerden istediği bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Şeytanın da sizden istediği bir tek şey var, mutsuzluğunuz. Ve şeytan şu anda duruma hakim görünüyor. Çevrenize dikkatle bakın, insanların büyük kısmını mutsuz göreceksiniz. Neden sevgili kardeşlerim acaba? Neden herkes mutsuz? İnsanlar mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa köşe bucak her tarafta arıyorlar. Ama oralarda yok. Mutluluğun parayla elde edileceğini zannediyorlar. Çok para kazanıyorlar. Ve düşünüyorlar ondan sonra o kadar parayı kazandıktan sonra. Yahu diyorlar biz bu parayı kazandığımız zaman mutlu olacağımızı zannediyorduk. İşte şimdi paramız var, istediğimiz her şeyi alabiliriz. Alıyoruz da hanımız var, apartmanımız var ama mutlu değiliz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk parayla satın alınamaz. Mutluluk Allah'ın bir nimetidir. Ve hemen hemen bedava Allah Teala tarafından herkese verilir. Kim mutluluğu talep ederse Allah Teala'dan, "Ya Rabbi ben mutlu olmak istiyorum," derse Allah Teala onu mutlaka mutlu kılar. Ama Allah'ın formülüne uygun bir talep ile. Eğer bir insan Allah'a, "Ya Rabbi, insanların bir kısmı mutlu, bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz. Ben de o mutsuz kesimin içindeyim ve mutlu olmak istiyorum. Beni mutlu kıl." tarzında bir dua ederse Allah Teala o kişiyi hiçbir zaman mutlu kılmaz. Bütün taleplerin Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde yapılması lazım. Öyleyse kişi Allah-u Teala ne talep edecek? Diyecek ki, "Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ermişler. Yani ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar. Sana ulaşmayı diledikleri zaman zaten evliya olmuşlar. Ondan sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra da ruhlarını hepsi sana ulaştırmışlar. İşte ben o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ya Rabbi." İşte kim böyle bir talepte bulunursa Allah-u Teala'dan, Allah o talebi mutlaka kabul eder. Ve Allah'ın sözü var. Diyor ki, "Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım." Gerçekten böyle mi söylüyor? Hadi gelin bakalım. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Dalalette olan her kimse

Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dalalette olanları Allah Teala bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse onun dilemesi kafi diyor. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki başka ayetlerde de var mı böyle bir olay? Var tabii. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yehdi, ulaştırır, hidayet eder. İleyhi, ona, kendisine, men, o kişiyi, yünip, yönelmiş olan, kendisine yönelmiş olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın garantisi var. Kim mutlu olmak istiyor? Hadi bakalım şimdi gelin. Kim mutlu olmak istiyorsa hemen harekete geçsin. Ya Rabbi diyecek, ben senin ermiş evliyalarından biri olmak istiyorum. Ne olur? Sen zaten insanların, yarattığın biz kullarının mutlu olmasını istiyorsun. Bunun için mukaddes kitapları indirmişsin. İşte bunların sonuncusu Kur'an-ı Kerim. Son peygambere indirdiğin son şeriat kitabı. E ben o kitaba uygun olarak, kitaptaki talebine uygun olarak senin, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından biri olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Ne olur? Dünya mutluluğunu %51 yaşamayı Allah Teala garanti eder. Böyle bir talebin sahibine Allah Teala dünya mutluluğunun %51'ini garanti eder. Mutlaka onu yarı yarıya mutlu bir insan haline getirir dünya hayatını yaşarken. Gelelim ikinci aleme. Ölen kişiler bir süre orada kalacaklardır. Ama kıyamet günü cennete veya cehenneme gireceklerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, diledikten sonra olan ölen kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa, yani 14. basamak ve onun ötesinde olmuşsa, 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar bu kişi ruhunu Allah-u Teala 21. basamakta ulaştıracaktır. 22. basamakta da o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, kim mürşidine ulaşır da tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir hayatı olan kişi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur.
Ondan sonra ölürse kişi kıyamet günü mutlaka üçüncü kat cennete girer. Bir defa daha tekrar edelim. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ondan sonra ölürse o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim 14. basamakta mürşidine tabi olup ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Kim otomatik olarak yola çıkan ve Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştıracak olan ruhunu Allah'a ruh ulaştıktan sonra ölürse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu süreç içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Kişinin nefsinin kalbinde hiç mevcut olmayan hasletler ve fazıllar o kişinin nefsinin kalbine girecektir. %2 rahmet nuru, %49'da 7 defa %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbine girip bu rakam tamamlandığı zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur bu noktadan sonra ölürse. Bu o kişiye Allah-u Teala tarafından verilen bir mukaddes hediyedir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunu dileyen kişiyi Allah-u Teala, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Mutlaka Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hadi koşun, sizin için açılan cennetin kapılarına koşun. Nasıl koşalım mı diyorsunuz? Sadece bir tek şey yaparak, dünyadaki en kolay, en basit şeyi diyeceksiniz ki, Ya Rabbi ben senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Bana dediler ki, daha sana ulaşmayı dilersem hemen evliya olurmuşum. Ama henüz ermemiş olan bir evliya. Eğer mürşidime ulaşıp da ondan sonra ölürsem bana dediler ki ikinci kat cenneti olursun. İkinci kat cennetin sahibi olursun. Üstelik de ermiş evliya olursun. Çünkü ruhun Allah'a ermiş olur. Çünkü üçüncü safhada bu ruhun Allah'a ulaşması. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi evliya olmakta devam eder. Burada ermiş evliya olamaz. Ne zaman ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşır, 7 tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. O zaman o kişi 3. kat cennetin sahibi olur ve ermiş hüviyetine de ulaşır. Ermiş ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan bu gelişme herkese açıktır. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı mutlaka bu hedefe ulaşmak yönünde bir emre dayalıdır. Allah-u Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını üzerlerine farz kılmıştır.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kendisinin ruhunu insana üfürmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Hepimizin içine Allah Teala doğduğumuz zaman ruhundan mutlak olarak üfürüyor. Sonra da bize diyor ki sana ruhumdan üfürdüm ama onu geri istiyorum. Bunu bana ulaştırmak için harekete geçersen, yani bunu benden dilersen birinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve ben seni mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılacak olan mürşidine ulaşırım, ulaştırırım. Benden mürşide ulaşmayı talep ettiğin an mutlaka bunu da gerçekleştiririm. Mürşidine tabi olduğun an ikinci kat cennetimin sahibi olursun. Ve daha ötesi de benim garantimde diyor. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım bunları yaptığın zaman ve kendime ulaştırdığım zaman üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım senin diyor. Yani diyor, senin yapabileceğin şey sadece bana ulaşmayı dilemek, benim yapacağım şey ise seni kendime ulaştırmak ve seni üçüncü kat cennetin sahibi kılmak. Ve diyor ki Allah Teala yetmez diyor. Bir de dünya mutluluğunun en az yarısını sana yaşatmak. Şimdi soralım bakalım sizlere sevgili kardeşlerim. Ne karşılığı, neyi satın aldınız? Bir dilek karşılığı, sadece bir dilek. Bir dilek karşılığı, cennet mutluluğunun üçüncü katını garanti ettiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gene bir talebin karşılığı, neyin sahibi oldunuz? Dünya saadetinin yarısının. Yani dünyada yaşarken hayatınızın diyelim 12 saat uykunun dışında yaşadınız. Bu sürenin yarısı mutlaka sizin için mutlulukla geçecek. Afetler duruma %50'den daha az hakim. Başlangıçta nefsinizin kalbinin şeytan bütününe kumanda ediyordu ve sizi dünyadaki mutsuz insanlardan birisi olarak kullanıyordu. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırdı. Allah Teala Allah'a ulaştırmayı, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediniz. O ulaştırdı. Ama ulaştırdıktan sonra nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düştü. Şeytan nefsinizin kalbine %100 hakimken hakimiyeti %50'nin altına düştü. Artık şeytan hakim değil nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri duruma hakim. Onların nefsinizin kalbine gelenlerin adına Allah Teala fazıllar diyor. Faziletle ruhunuzun hasletleri aynı hüviyette. Öyleyse Allah Teala bunu garanti ediyorsa, ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz? Bu kadar kolaysa, sadece sizin bir tek dileğinizle Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaksa, neden dilemiyorsunuz? Mutluluk nasıl bir şey? Mutluluk deyince biz insanın huzuru yaşadığı, iç dünyasında dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru
yaşadığı olayın adıdır mutluluk. Mutluluk kesintisizdir. Kesintisiz bir vetire, kesintisiz bir oluşum ve hayat tarzı, yaşam tarzı. Öyleyse ne olur? Başlangıçta bir ruhunuz var, bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Tabii bunları kontrol altında tutan aklınız, akıl ve size verilen serbest irade, hür irade. Bütün bu hedeflere sizi ulaştıracak şey de zaten iradenizdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? Çünkü nefsleri afetlerle dolu. Ve onların kullandığı akıl o alemdeki, her alemde kullanılan akıl o alemdeki şartlara göre kişinin vasıf kazanmasını temin eder. Yani insanların hep birbirini kırdığı, birbirlerine olanca kötülüğü yaptığı bir huzursuzluk yaşanıyorsa o ülkede, akıl o ülkede neşvi neva bulacağından, o ülkede şuur kazanacağından, o ülkenin standartlarına göre şekillenir. Ve de o kişi hep mutsuz olmakta devam eder. Allah'ın onu kurtuluşa ulaştıracak olan şartlarını tatbikata koymadığı sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinize dikkatle bakın. Öfke, kin, kıskançlık, gurur, pintilik, düşmanlık, hepsi nefsinizin afetleri arasındadır. Ruhunuzda ise bunların tam karşılıkları vardır. Nefsinizin düşmanlık faktörüne karşı ruhunuzda dostluk var. Nefsinizin cimrilik faktörüne karşı ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizin öfkesine karşılık ruhunuzda sükunet var. Her negatif konumun nefsinizin kalbindeki her negatif faktörün karşılığı mutlaka bir pozitif faktör olarak ruhunuzun kalbinde vardır. Ve bir eşitlik sağlanmak yoluyla size ruhunuz ve fizik vücudunuz Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Doğarsınız, Allah-u Teala ruh üfler içinize. O noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki 19 afetin karşılığı olan 19 grup, 19 grup haslet ruhunuzla beraber size teslim edilmiş olur. Böylece bir denge içinde yaşarsınız. %50'si karanlık olan, %50'si nur içinde olan bir dünyada yaşıyorsunuz aslında. Ama şeytan size ne kadar tesir edebilirse o kadar sizi huzursuz yapar. Şimdi Allah'ın yasak ettiklerinin serbest bırakıldığı, emirlerinin ise bütünüyle devreden çıkarıldığı bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri sadece namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek,
bir kelime-i şehadet getirmek değildir. Allah Teala bunların ötesinde zikir yapmanızı istiyor. O zikri yapmazsanız hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Bir insan kendi kendine zikir yaparsa mutlu olabilir mi? Olamaz. Şartları tahakkuk etmemiştir. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, bu noktadan itibaren Allah ona tecelli edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin üzerinde Allah mutlaka tecellisini gerçekleştirir. Öyle bir tecellidir ki o kişi bir barikat altına alınmıştır. Bir koruyucu kalkanla bütünüyle şeytandan korunmaktadır. Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar şeytanla karşılaştıkça mağlup olan bu kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği günden itibaren artık şeytanla karşılaşmayacaktır. Çünkü Allah Teala onu koruyucu bir kalkanla şeytandan, o kişinin nefsini ve nefsinin afetlerini bütünüyle korur. Nefsin afetlerini şeytanın azdırmasına müsaade etmez. Düşünün, ruh vücudu terk etmiştir, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Artık ruh vücutta olmadığı için hasletler yoktur. İşte bu noktadan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne, göğsünden kalbine gelecektir. Ve kalbe gelen rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlayacaktır. Baştan biriken sadece %2 rahmettir. Nefsinizin kalbi tam olarak nurla dolduğu zaman %100 nur olacaktır. Geri kalan %98'i sadece fazıllardır. %2 rahmete mukabil, %98 fazıl, nefsinizdeki bütün afetlerin yok olmasını neticelendirir. Nefsinizdeki bütün afetler yok olur sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda herkes için geçerli olan şey, Allah'ın güzelliklerini en güzel ölçülerde yaşamaktır. Gerçekten yaşanır, insanoğlunun pencereleri açıp dışarıya mutluyum diye bağırmak, içinden bağırmak geldiği günler yaşaması söz konusudur. Ve Allah-u Teala tarafından garanti edilir mutluluk. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırsın da Allah'ın zatına ulaştırsın, Allah'ın zatında ruhu yok olsun. Bu 7 tane gök katının aşılması her katta o kişinin nefsinin kalbine %7 fazla yerleşmesiyle mümkündür. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücudun dengesi bozulmuştur. %50 karanlığa karşılık, %50 aydınlık olan nefsin kalbi, kapkaranlık olan nefsin kalbinin, apaydınlık olan ruhun kalbiyle karşılaşması ve dengeyi sağlaması söz konusuydu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. %50 karanlık, %50 nur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyince, ruh vücudu Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala o kişiyi kontrolü altına alıyor. 14. basamakta ruh vücuttan ayrılıyor. O zaman nefsi korumaya başlıyor Allah Teala. Nefsi bir koruyucu kalkanla kontrol altına alıyor. Şeytanın o kişinin nefsine telkinlerde bulunmasını Allah Teala %100 önlüyor. Ve şeytanın o kişi üzerindeki tesir etmeye çalışan davranışları,
O kişiyi kandırmaya çalışan şeytanın bütün gayretleri boşa gider. O kişi üzerinde hiçbir etki sağlayamaz. Çünkü Allah-u Teala şeytanın bütün tuzaklarını boşa çıkaracak olan bir korunma sistemiyle kişiyi kontrol altına almış, koruması altına almıştır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaştırsın. O güne kadar kişi mutlak bir saadeti yaşar, mutluluğu yaşar. O kişinin nefsinin kalbinde %51 afetler vardır. Ruhu vücudunu terk etmiştir, hasletleri çoktur. Ama şeytan hüküm ferma olamadığı için kişi devamlı huzur içinde yaşar. Nefsinin afetleriyle ruhun hasletleri arasındaki kavga bittiği için. O kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırana kadar Allah'ın koruyucu muhafazası devam eder. Ne zaman 7 defa %7 fazla birikimi gerçekleşirse o kişinin kalbinde, o güne kadar her %7 nur birikimiyle birinci kata çıkan, ikinci bir %7 birikimiyle ikinci gök katına çıkan ruh, 7 defa %7 nur birikimiyle 7. gök katına çıkacaktır. Orada 7 tane alem açacaktır. Sedd-i müntehadan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ne olur? Yok olduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişinin üzerinden kalkar. O kişi şeytanla yeniden karşı karşıya kalır. İşte tehlikeli sattı vail burada başlar. Çünkü şeytanın insana negatif tesir etmesini önleyen, kalkan devreden çıkmıştır, ortadan kalkmıştır. Ve böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya olmaktır. Şeytan böyle bir insanla başkalarından çok daha ciddi şekilde meşgul olur. Fena halde içerlemiştir, kızmıştır o kişiye ki Allah'la ilişki kurmuştur kişi, şeytandan uzaklaşmıştır ve de ruhunu da Allah'a ulaştırıp görevini tamamlamıştır. 3. kat cenneti hak etmiştir. Bu kişinin gerek 3. kat cenneti hak etmesi, gerek dünya üzerinde mutluluğu yaşayabilmesi, %51'den fazla, %51 nur birikimiyle kişi bu noktaya gelmiştir. O noktadan sonra da zikrini arttırırsa, nefsindeki nurlar %51'den 60'a, 70'e, 80'e, 90'a ve %100'e yükselecektir. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e yükselecektir. Ama bu aşamada kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen sürede kişi Allah'ın kontrolü altında ve koruması altında olduğu için mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamıştır. Ama ruhu Allah'a ulaştığı andan itibaren Allah koruyucu kalkanını kaldırır, devre dışı bırakır. O noktadan sonra insan şeytanla direkt olarak tekrar karşı karşıya kalır. Tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durum tekrar tecelli etmiştir. Ama burada farklı bir durum vardır. Nasıl farklı? Eskiden başlangıçta nefsinin kalbinde %51, %100 afet vardı. Ruhun kalbinde de %100 hasret vardı. Yani ikisi dengedeydi. Bu noktada durum ne? Bu noktada da denge var. Nefsin kalbinde %50 fazıl ve %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurla donanmıştır. Geri kalan kalbin geri kalan kısmında afetler yoktur. Ama şeytan o kişiye
dehşetli bir tesir icra eder. Neyse'nin kalbinde %49 afet vardır, %51 nur vardır. İşte afetler yoktur değil, afetler vardır. Fakat %50'den daha az afet. İşte şeytan bu afetleri tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı huzursuz kılmaya çalışır. O kişiyle devamlı meşgul olduğu için sık sık başarılar kazanır bu konuda. Kişi giderek huzursuz birisi olmaya başlar ve zikirlerini aksatmaya başlar. Zikirlerini farkına bile varmadan azaltır. Geriye doğru giden süreç içerisinde o kişi nefsinin kalbinde giderek afetlerin artmasını oluşturan bir dünyada yaşar. Nefsin kalbi tekrar afetlerle dolmaya başlar. Bu mutsuzluğun geri gelmesidir. İşte böyle olmaz da o kişi yoluna devam ederse, nefsinin kalbinde %51 afet var, haslet varken, fazilet varken, bu faziletler gidecek, giderek artacaktır. Öyle ki zikrini 2 saatten 16-18 saate çıkarmayı başardığı güne kadar geçen zamanda hep fizik vücudun teslimi için çalışacaktır. Ulaştığı zaman fizik vücudun teslimine nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi tahakkuk edecektir. Daha sonra bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ve ulul elbap olacaktır. Daha sonra muhlis olacaktır. Sonunda da iradesini Allah'a teslim edip dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Neden mutludur bu kişi o noktada? Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi zaten ruhu vücudunda değildir. Nefsinin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla dolu olacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemi istemeyen bir hüviyette o kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada yaşanır. O kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluştuğu için o kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar. Mutluluk devamlı bir betire olarak 24 saat boyunca o kişiyi hep kuşatır. O kişi başkalarına kızamaz. Onlardan nefret edemez. Onlara kötülük edemez. Herkesi sever. Hiç kimse onun düşmanı değildir. Herkes ona düşman olabilir. Ama o hiç kimsenin düşmanı olamaz. Sevgili kardeşlerim, işte hedefiniz bu olmalı. Daimi zikre ulaşmak ve 24 saat boyunca her gün nefsinizin kalbinde sadece hasletler, fazıllar olacağı için, sadece Allah'ın nurları hakim olacağı için duruma, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyete ulaşacaksınız. Bu sizin mutluluğunuzu ifade eder. Mutlu olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yaşattı. Ve bu dünya mutluluğunun %51'ini garanti etti hepinize. Bir Allah'a ulaşmayı dileyerek günün %50'den fazlasını mutlu olarak yaşayabilirsiniz. Eğer gayret ederseniz ileride çok daha geniş seviyede mutlulukları yaşayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer şeytan size hakim olursa o zaman hedeflere yürüyemezsiniz, hedeflerinize ulaşamazsınız.
hepiniz için Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini sizlere sağlamasını, sizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hedeflerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Maktubi aleyhim ve alin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâlil mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu Ramazan'da bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha güzellikleri yaşamak üzere beraberiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bizleri gene bir defa daha bir araya getirdi. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda, ondan bahsetmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsettik beraberiz. Evvelki sohbetimizde birinci basamaktan yedinci basamağa kadar olan kesimi sizlere aktarmıştık. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki artık Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşuyor. Ve biz sizlere sadece ilk 7 basamağı anlattık. Acaba bundan sonra ne olur? 7. basamaktan sonra neler olur? Ona bakalım. Ne yapmıştık hatırlayalım. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiştik. Allah ne yapmıştı? Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an onu işitmişti, görmüştü ve bilmişti. Ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlamıştı Allah-u Teala. Ve bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli bizim irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mesul'e adlı bir gizli ferdimizi Allah-u Teala'nın olmasına sebebiyet vermişti. Allah'ın rahim esması. sonra Allah'ın rahim esması kulaklarımızdaki vakayı almıştı. Sonra kalbimizdeki ekinleti almıştı. Allah-u Teala ve yerine ihbat koymuştu. Öyleyse ne yapmış Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli etmiş. Bir. İkincisi, irşat makamını aramızdaki icabı mesleği almış. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki vakrayı almış. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinleti almış. Beşincisi, yerine ihbat koymuş. İdraki sağlayan bir müessese. Şimdi konumuz bundan sonrası. Biz Allah'a bir adım attık, Allah bize 10 adım atacak. Öyleyse bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Rahim esmasıyla tecelliye başlayan Allah Teala bundan sonraki safhalarda da bizlere hep yardımcı olmaya devam edecek. İşte bu akşam sizlere inşallah 8. basamaktan başlayarak 14. basamağa kadar olan 7 basamaklık bir dizaynı anlatmak istiyorum. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın kalbimize ulaşması söz konusu. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْد۪ي قَلْبَهُ buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amene olursa Allah onun kalbine ulaşır veya kalbine hidayet koyar. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala kalbimize ulaşınca? kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Tevbe suresinin 11. ayet-i kerimesinde bu söylediğimizi gerçekleştiren Allah Teala, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gelince nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Nefsimizin kalbinde bildiğiniz gibi iki tane kapı var. Birisi Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği kapı, ikincisi de şeytanın karanlıklarının kalbimize gireceği kapı. Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği kapının iki tane büyük engeli var. Birisi kapı ters. Allah'ın nurları Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde yukarıdan aşağı ikişer ikişer inzal ediliyor, indiriliyor. Sevgili kardeşlerim, ama gelin görün ki kalbimizin nur kapısı başlangıçta aşağı dönük, şeytana dönük. Allah'ın nurları da yukarıdan aşağı geldiğine göre kalbimize girmesi mümkün değil nurların. Ne olması lazım? Nefsimizin kalbinin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. İşte Tekvabin suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbimize hidayet olan Allah Teala, kalbimize ulaşan Allah Teala kalbimizin nur kapısını kendine döndürüyor. Allah'a döndürüyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Mesaniye takşeyyür minhu cüludüllezine yahşemne rabbihim sümmetel yüne cüludühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zâlike hüdallâhü yehdi men yeşâyü ve men yüdlil femâlehu min hâdin." Allah kitaba ve kitabın içindekilere benzer bir şekilde kitabın içindeki sözlere ihtisas ettiği hadislere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, bir zarf vardır, bir de mazruf. Yani zarfın içindeki. Kur'an bir zarftır. İçindeki sayfalar, içindeki sureler, içindeki ayetler, o ayetlerin kelimeleri hepsi mazruftur. Zarfın içindekilerdir. İşte bu açıdan Allah'ın gönderdiklerine baktığımız zaman ikişer ikişer inen nurlar görürüz. Birinci grup rahmetle fazl, ikinci grup rahmetle salavat. Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder." Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaşmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ama ne yapıyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi rahmetinin ve fazlının içine koyuyor. Yani onun kalbine etrafını bütün rahmet ve fazlıyla kuşatarak rahmetini ve fazlını ulaştırıyor. O kadar mı? Hayır. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: "Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız." Bir sonraki ayet-i kerimede işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Arkasından konuyu tamamlıyor. Rahmetle salavat onların üzerindedir. Yani önce rahmetle fazl, Nisa 175'te Allah Teala'nın söylediği gibi, sonra da rahmetle salavat. İki tane ikili. Zarf rahmet partikülleri. Mazruf fazl, mazruf salavat. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدَا اَبَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani kalbinize ulaşamazsa ne olur? Rahmetle fazl. Gene rahmet zarf, fazl mazur. Ulaşamazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı üzerinize olacak. Yani kalbinize ulaşacak. Öyleyse rahmetle fazl, rahmetle salavat, iki grup nur. İşte şimdi dönelim Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah Kur'an'a, kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği şeylerin nur olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Zümer 22'de sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği, yardığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Bu nurun muhtevasını vermek üzere Allah Teala 23. ayet-i kerimeyi indiriyor. Allah kitaba ve onun içindeki sözlere, ihtisas ettiği kelimelere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ikişer ikişer indirir diyor. O nurlar sizi diyor huşu sahibi yapar. O nurlar kalbinize ulaşır ve sizi titretir diyor Allah-u Teala. İşte diyor bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bu nurlarla, rahmet fazl ve rahmet ve salavatla hidayete erdirir. Onların kalpleri diyor Allah'ın zikriyle ürperir, Allah'ın zikriyle yumuşar. Yani o kişinin tezkiye olduğunu, böylece hidayete erdiğini Allah-u Teala kesin olarak anlatıyor. Biliyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç tane hidayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ruhun hidayeti, fizik gücün hidayeti, nefsin hidayeti. Bu nefsin hidayeti. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nefsin hidayetini görüyoruz. Allah'ın nurlarıyla, o nurların kalbimize gelmesiyle, kalbimize yerleşmesiyle, kalbimizin içinde bütün güzelliklerin teşekkül ettiğini görüyoruz. Kalbimizin ürperdiğini, huşuya ulaştığımızı, daha sonra da kalbimizin içine giren bu nurlar sebebiyle kalbimizin yumuşadığını ve Allah'ın böylece bizi hidayete erdirdiğini görüyoruz. Aynı hidayet Maide suresinin 105. ayeti girmesinde şöyle ifade buyuruluyor Allah-u Teala tarafından. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirrüküm men dalle izat edeytüm sümme mercüküm cemiyan. Diyor ki Allah-u Teala, ey amiri olanlar, nefsleriniz üzerinizdir, üzerinizdedir. Nefslerinizin tezkiye edilmesi üzerinize farzdır diyor Allah-u Teala. Siz böylece bu farza uyarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Nefsimizin üzerimize farz olan tezkiyesine başladığımız zaman hidayete de adım atmışız. Hidayete adım atınca ne olmuş? Devrin imamının ruhu başımızın üzerinde gelip yerleşmiş. O ruh bir muhafız olduğuna göre zülmani ilimlerle meşgul olanların artık bizlere bir zarar vermesi hiçbir şekilde mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu durumda yapılması lazım gelen şey, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından yapılıyor ve hidayete adım atıyoruz. Nefsimizin hidayeti. Ruhumuzun hidayetine bakıyoruz. Allah-u Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor ki inner hidâhidallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesine bakıyoruz. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallâhi Allah'a ulaşmak hüvel işte o el hüdâ hidayettir. Öyleyse ruhumuz da Allah'a ulaşınca hidayet verecek. Ya fizik vücudumuzun hidayeti? Şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte Nas suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: biz bütün kavimlerde resul bahs ederiz. O kavimlerde bulunanlar nefslerini tezkiye etsinler de o kavimlerde bulunanlar şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler onların. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada bir dizayn göreceksiniz. Bu fizik vücudun hidayeti, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Ne diyordu Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde? Elem ehad ileyküm ya beni Ademe ella tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve ene buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Allah Teala diyor ki ey Adem onları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ve bana kul olacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Bana kul olmanızsa hidayettir diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizlerin istediği şey Allah'a kul olmak. Daha açık ifade etmiş mi? Etmiş. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabidun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse olaylar son derece açık. Üç hidayet söz konusu. Ruhumuzun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik vücudumuzun ahsen kılınarak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir özelliği kazanarak Allah'a teslim olması, nefsimizin de aynı standartlarda ahsen kılınarak Allah'a teslim olması.

Sonra mı kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyoruz. O gaybta Rahman'a huşu duyanlar var ya diyor Allah Teala. Allah onların kalplerini Allah'a çevirir. Onlar Allah'a dönük bir kalple Allah'ın huzuruna ulaşırlar. Bir kalbin Allah'a döndürülmesi hali. Kaf suresinin 33. ayeti kerimesi. Bundan sonra Allah Teala acaba ne yapıyor? Bundan sonra Allah Teala'nın yaptığı şey göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Neden? Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kalbimizin içine girsin diye. Öyleyse bu istikamette Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakalım. Her açıdan her şey en güzel standartlarda oluşur. Yeter ki biz Allah'ın istediği standartlara kendimizi hedefleyelim. Öyleyse kalbimizi de Allah'a döndürdükten sonra Allah-u Teala kalbimizin nesi Allah'a dönüyor? Nur kapısı. Başlangıçtaki konumu ne? Bu nur kapısı başlangıçta şeytana dönük. Oysa ki yani aşağı dönük, aşağıdan nefsimizin kalbinin içine ancak karanlıklar dolar. Allah'ın nurları ise demin söylediğimiz gibi Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi yukarıdan aşağı inzal edilir. İkişer ikişer inzal edilir. İşte onların kalbimize girebilmesi için Allah'ın yeni bir yardımı. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolunu açıyor Allah Teala. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil-islam. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı yani hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Nasıl bir olgu acaba bu? Göğsün teslime açılması. Bu teslime açışın neyi sağlayacağını gördüğümüz zaman konu hakkında kesin bilgimiz olur. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Öyleyse burada açık bir olgu var. Allah-u Teala göğsümüzü şerh ediyor, yani yarıyor. Göğsümüzden kalbimize Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ya da rahmetle fazlının, rahmetle salavatının iki grup nurun kalbimize girebilmesi için göğsümüzden kalbimize yol açıyor. Peki bundan evvel zikir yaptığımız zaman bu nurlar kalbimize gelmiyor mu? Bu nurlardan şu anda da durumunda da dahil olmak üzere sadece rahmetle faz Allah'ın katından göğsümüze kadar gelir. Göğsümüzden kalbimize bir yol henüz açılmadığı için Allah'a geri dönerdi. İç dünyamızda hiçbir nurlanmayı mümkün kılamazdık. Hiçbir faydası olmaz mı? Eğer zikir yaparsanız Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye eğer zikrederseniz Allah-u Teala'nın gönderdiği nurların göğsünüze geldiğini, göğsünüzden kalbinize ulaştığını Allah-u Teala size hissettirir. Eğer yol açıksa, peki ondan evvel göğsünüze kadar Allah'ın katından gelen nurlar yol bulamadıkları için kalbinize girmeye, oradan tekrar geriye döner. Hiçbir faydası yok mu? Hayır. Faydası var. Hiçbirinizin başına sizi çok fazla üzücü kılan bir olayın gelmesini elbette temenni

ne etmeyiz, gelmemesi için de dua ederiz. Ama hasbelkader böyle bir olayla karşılaşırsanız, diyelim ki Allah'ın yolunda değilsiniz. Ama abdestinizi alın, oturun seccadenin üzerine, 5 dakikacık Allah-u Teala'yı zikredin. Eûzü besmeleyle. Göreceksiniz ki içinizdeki sıkıntıyı Allah-u Teala hemen alacaktır. İnsanlar zamanımızda ne zaman bir üzüntüye düşseler hemen trankilize ilaçlara sarılıyorlar. Bir marifet yaptıklarını zannediyorlar. Netice mi? Uyuşturucu müptelası olmak. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine bilgisizlikleri yüzünden, cehaletleri yüzünden hep zulmediyorlar. Şimdi böyle bir dizaynda Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir yol açtığını düşünün, zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ne olur? Allah'ın farz kıldığı bu zikri yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen bir çift nur, rahmet ve fazl göğsünüze gelir. Yol açılmış olduğu için o şifreye göre kodlanmış oldukları cihetle şifrenin o kodun dizaynı içerisinde kalbinize ulaşırlar. Nefsinizin kalbine. Ama nefsinizin kalbi mühürlü. İşte ikinci engel. Birinci engel neydi? Kapının aşağı dönük oluşu. Allah onu kendine çevirdi. İkinci engel ne? Mühür. Kalbiniz hala mühürlü. Ve kalbinize kadar ulaşan rahmet ve fazl partikülleri orada kalırlar. Kalbiniz mühürlü olduğu için içeriye giremezler. Ama bunlardan rahmet içeriye sızabilir. Bu bir girme değildir. Sızmadır. Kalbinizin içine sızan rahmet partikülleri orada kalbinizin içinde az bir birikim yapabilirler. Neden? Neden çok değil de az? Çünkü çok güçlü bir düşmanları var. Küfür kelimesi. Bütün insanların kalplerinde nefsinizin karanlıklarla temsil edilen afetlerini orada tutacak olan bir atraktif güce sahip olan, çekim gücüne sahip olan, afetlere karşı çekim gücüne sahip olan bir küfür kelimesi var. Bütün insanlar doğdukları andan itibaren nefslerinin kalbinde bu kelime var. Küfür kelimesi. Ve kalplerin karanlıklarını, zulmani karanlıkları, yani nefsinizin afetlerini kendisine doğru çeker, kalpte sabit kılar. Kalpten dışarı kaçmalarını, herhangi bir kuvvet vasıtasıyla kalpten dışarı çıkarılmalarını önler. İşte o çekim gücü yalnız karanlıklara tesir ettiği için, onları tuttuğu için kalpte Allah'ın nurlarının yerleşmesi çok zordur. Bu sebeple bu yerleşim dizaynı %1 derken %2'ye ulaşabilir. Daha sonrası aşağı yukarı mümkün değildir. Ama bu da bir olgudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde zikir yapıyorsunuz. Zikir Allah'ın katından nurları çekiyor. Sahiden zikir Allah'ın katından nurları çeker mi? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey ile, haktan indirdiği nur ile huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Demek ki zikir yapacaksınız. Bu zikir Allah'ın katından nur davet edecek. Bu nur, dikkat edin, şeyler demiyor Allah-u Teala. Tekil kullanmış. İki nur geliyor ama aktif olan bir tanesi. Bu aktif olan nefsinizin kalbinde yavaş yavaş %1, %2 nur birikimini oluşturuyor. Öyleyse
%2 nur birikimiyle nefsinizin kalbi ne olacak? Huşuya ulaşacak. Demek ki Allah-u Teala'nın Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde bahsettiği göğsünüzden kalbinize yol açma işlemi, bir defa daha bakalım ayete ne diyordu Allah-u Teala? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayet erdirmeyi dilerse, kimin ruhunu o kişi ölmeden evvel kendi zatına ulaştırmayı dilerse Allah, o kişinin göğsünü şerh eder diyor. Göğsünden kalbine nur yolu açar diyor Allah Teala. Göğsünden kalbine kişinin nur yolu açılıyor. Bu açılan nur yolunun o kişinin kalbine nurları ulaştırması söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nurlara dikkatle bakın. Allah'ın nurları önce huşuyu, sonra nefs tezkiyesini, sonra nefs tasfiyesini gerçekleştirecektir. Bu ayette Enam 125'te dikkatinizi çekmesi lazım gelen bir şey var. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse diyor. Kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse demek. Öyleyse demek ki Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece onlar. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğüslerinden kalplerine bir yol açıyor. Onları kendisine ulaştırmayı dilediği için. Dikkat edin, ayet son derece manidar. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanların göğüslerinden kalbine de yol açılıyor. Ne alakası var? Allah'a ulaşacak olan ruh. Ama Allah'a kendisini ulaştırmayı dilediklerinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Ne demek bu? Bu şu demek. Nefsin tezkiyesinin ruhun Allah'a ulaşmasının temelini teşkil ettiğini söylüyor Allah Teala. Esasını teşkil ediyor. Olmazsa olmaz. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Sadece Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kullarının kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırması söz konusu. Göğsünden kalbine yol açması bu sebeple ruhları, o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırması söz konusu. Hedefi nefs tezkiyesi. Her %7 tezkiye kademesinde ruh bir gök katı yükselerek neticede Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse 10. basamak göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala nur yolunu açtı. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra zikir yapıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebdila müzemmin çekil. Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne demek bu? Allah'a ruhunuzun dönüşü gene zikre bağlı. Zikret Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bakınız, Allah göğsünüzden kalbinize yol açıyor, nefsinizin kalbine nurlar ulaşsın diye. Allah burada yeni bir kapı açıyor, manayı kuvvetlendirmek üzere. Allah'ın ismiyle Allah'ı zikret ve Rabbine dön, Rabbine ulaş her şeyden kesilerek. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasının arkasında hep nefs tezkiyesi olduğunu, zikir olduğunu görüyorsunuz. Allah'ı zikre emretmiş, arasında zikredin diyor. O kadar mı zannediyorsunuz? Allah-u Teala ya eyyühellezine amelüzkirû zikren kesira diyor. Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Zikrinin dünyalısını açsın diyor Allah-u Teala.
kadarla mı kalacak zannediyorsunuz? Allah Teala buyuruyor ki Feskurallaha kıyamet kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Ne demek bu? Üç halde bulunabilirsiniz. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yanüstü yatıyorsunuz. Yatıyorsunuz ama Allah Teala yanüstü yatmanızı istiyor. Kulağınızda kalbinizin atışlarını duyup da kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini çift eceği ile söylemenizi temin etmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde zikir ve zikre mütalik olarak, zikre dayalı olarak, zikre bağımlı olarak, zikre endekslenmiş olarak ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması hedef alınıyor. Öyleyse zikrediyoruz. Ne olur? Allah'tan gelen rahmet ve farz partikülleri göğsümüze gelir. Rahmet partikülleri oradan içeri girer. Ve demin söylediğimiz Hadid Suresinin 16. ayet kelimesi gereğince nefsinizin kalbinde %2 çevresinde bir nur birikimi olur. Önemli mi bu zikir denilen şey? Sevgili kardeşlerim, olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Yaşayan bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka zikri sevecektir. Allah'ın zikri sevdirecektir. Ve zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoktur. Birinci hidayetle ikinci hidayet yoksa nefsin tezkiyesi de yok. Nefsin tasfiyesi de yoktur. Ne ruhun, ne fizik vücudun, ne nefsin Allah'a teslimi asla söz konusu olamaz. Hepsi zikir adı verilen bir faaliyetinize bağlı. Bunun için Allah Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Şimdi beraberce bakalım duruma. Ne diyordu Allah Teala Hadid 16'da? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Sakın diyor siz de aradan uzun zaman geçip de zikir sebebiyle kalpleri kararanlar ve sertleşenler gibi olmayın. Ne demek zikir sebebiyle sertleşenler, kalbi kararanlar? Zikri unutmuşlar. Zikir yapmıyorlar. Yapmadıkça nefsin kalbi kararmaya başlıyor ve sertleşmeye başlıyor. Böyle kalplere Hac Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala hasta kalpler diyor, maraz diyor. Kasiyet bağlamış. Hem kararmak var kasiyet kelimesinin manası içinde. Kasvet kelimesi çok kullanılır Türkçe'de. Aynı kökten gelen iki kelime. Bu kalbimizin kararması müessesesine dikkatle bakın. Kalp kararır ve sertleşir. Kapkaranlık ve taş gibi sertleşmiş bir kalp. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bu badirelerden kurtulmanızın yolu bu standartlara sahip olmanız ve zikir yapmanızdır. Zikir nefsinizin kalbinin içine %1 derken %2 nuru yerleştirir. Ama bunun %3'e çıkması çok zordur. Kalbinizdeki bir korkunç kelime yüzünden, küfür kelimesi yüzünden. O yalnız kalbinizin karanlıklarını kendine çektiği için, çekim gücü yalnız karanlıklara ait olduğu için, karanlıklar kolay kolay yerlerini terk etmezler. Çünkü çekim gücü kendilerini kalbin içinde tutuyor. Onun için nurların oraya girip yerleşmesi oldukça zor bir olgu. Gayretlere tabi. Ne olur? Hadi gelin bakalım ne olmuş? Evvela biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik. Allah'a doğru bir adım attık. Allah'ın farzını yerine getirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah ne yaptı? 10 adım attı. Ne yaptı? Bir, Rahim Esma'da tecelliye başladı. Bir,
2. Kulaklarımızdaki vakrayı aldı. 3. İrşat makamıyla aramızdaki hicam ve süreyi aldı. 4. Kalbimizdeki ikinleti aldı. 5. Kalbimize ifat koydu. 6. Kalbimize ulaştı. 7. Kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürdü. 8. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açtı. 9. Zikir yapmaya başladık Allah'ın emri üzerine ve huşu sahibi olduk. Ve 10. Hacet namazını kılınca Allah bize mürşidimizi gösterdi. Görmeseydik ne olacaktı? Görmeseydik kurtuluşumuz mümkün değildi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka kurtulacağız. Ama Allah'ın sözü var. Hac 54'te diyor ki, kim amini olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştırır. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek sırat-ı müstakime ulaştırır? Mürşide ulaştırır demek. Çünkü sadece mürşide ulaştığınız takdirde, onun önünde de çıkıp tövbe ettiğiniz takdirde, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilir. Yoksa olmaz. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz, o kadar yaptığınız şey. Allah ne yaptı? 10 adım attı. Kulum bana bir adım atsın demek istiyor Allah-u Teala, ben ona 10 adım atarım diyor. Sevgisi de öyle. Siz onu bir sevin, Allah sizi 1000 sever. Çok daha fazla sever. Sayıyla ölçülemez bir şekilde sever. Siz onu 2000 ünite severseniz, Allah Teala sizi 2000 ünite sever. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir sevgi halesi içerisinde Allah sizi kendisine ulaştıracak. Mürşidinizi gördünüz, hacet namazı kıldınız, ona ulaştınız. Önünde diz çöktünüz, tövbe ettiniz. Ne olmuştu? 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize yol açtı. 11. basamakta farz kıldığı zikri gerçekleştirdi size. 12. basamakta huşu sahibi oldunuz. 13. basamakta Allah size mürşidinizi gösterdi. 10 adım attı size. Ve ona ulaştınız. Önünde diz çöküp tövbe ettiniz. Ne olur? Çok şeyler olur. Musa Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde şöyle açıklanıyor. Arşı tutan melekler oradadır. Onların etrafındaki kişi, devrin imamının ruhu oradadır. Mürşit oradadır. Mürit oradadır. Kiremen Katibin melekleri oradadır. Allah oradadır. 7 tane şahidin huzurunda hep bütün şahitler o kişinin müridin kalbine bakarlar. Allah'a ulaşmayı o kişi diliyor mu, dilemiyor mu? Diliyorsa arşı tutan melekler görür. Devrin imamı görür. Mürşidin kalp gözü görür. Mürşidin başının üzerinde bulunan devrin imamının ruhu gene görür. Kiramen Katibin melekleri ve kişinin düşüncelerinin filmi ve Allah. 7 tane şahit o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa mutlaka onu tespit edecektir. Bunlardan biri de devrin imamının ruhudur. Bu sahneyi, yani o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini gördüğü an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin 15. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişinin yevmi telakının
Allah'a mülaki olma gününün geldiğini, vücudu terk etmesi gerektiğini ona ihtar etmek için diyor Allah-u Teala. Onu inzar etmek için. Allah'ın emrinden olduğunu söyleyerek. İki defa emir tebliği söz konusudur burada. Bir, Allah'ın emriyle ben bu makama tayin oldum. Ve sana Allah'ın emrini, bu vücuttan ayrılma emrini, Allah'a ulaşma günün geldiğini tebrik etmek için geldim. Öyleyse tebliğin muhtevasında Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi var. Ne diyor Allah Teala Secde 24'te? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina, insanlardan imamlar kıldım. İmamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İşte Allah'ın emriyle insanı bir ruhun, o ruhun, devrin imamının ruhunun hidayete erdirmesi Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bağımlı olarak, oradaki muhtevanın gereği olarak Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde şekilleniyor. Devrin imamının ruhu o kişiye diyor ki, ben Allah-u Teala tarafından bu vazifeye tayin edildim. Allah'ın emrini sana tebliğ ediyorum. Bu emre göre senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım şimdi bu vücudu terk et. Senin yerine bu görevi senden daha iyi yapacak olan birisi buraya gelmiş oluyor. Bu devrin imamının ruhudur. Bir muhafızdır. O kişiyi zulmani ilimlerin hepsinden muhafız eder. Allah Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah müsaade etmezse şeytanın büyüsü kimseye tesir etmez. Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, siz hidayete adım attıktan sonra, hidayete mazhar olduktan sonra, başladıktan sonra, hidayet yolunda olduktan sonra, hidayete erdikten sonra demiyor. Hidayete atıldıktan sonra, bir başka ifade, hidayet üzere olduktan sonra, dalalette olanlar, yani şeytanın zilmani ilmine uğraşanlar veya başkaları size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. İşte sebebi bu. Başınızın üzerine gelen devrin imamının ruhu artık sizinle beraber şeytana geçit vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Böylece devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Gelirse ne olur? Bakınız Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi ne diyor? Onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor Allah-u Teala. Aynı ruh, devrin imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. O ruh kimin başının üzerine gelirse Allah onların kalplerinin içine imanı yazıyor. Ne olur imanı yazarsa Allah-u Teala kalplerinin içine? Kişi mümin olur. Nasıl yazıyor? Devrin imamının ruhu o kişinin başına gelip, başının üzerine gelip, Hud suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince başının üzerinde önden arkaya doğru iki ellerinin hizasında uzandığı anda o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Madde değil. Kalbin içindeki karanlıkları orada tutan, bu sebepten nurların oraya girmesine mani olan o küfür kelimesini kalpten alıp dışarı atar. Ve kalbin içine Allah-u Teala Mücadele Suresinin demin söylediğimiz 22. ayet-i kerimesi gereğince imanı yazar. Ne oldu? Kalbinin içine iman yazılan kişi mümin oldu. Kalbin mührü açıldığı için mümin oldu. Kalbin içine iman kelimesi yazıldığı için mümin oldu. Ne yaptı Allah Teala? Küfrü dışarı çıkardı, imanı kalbin içine soktu. İşte Hicret 14.
Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Kabirimde ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizden küfrü çıkarıp kalbinizin içine imanı sokmadı. Siz bu sebeple mümin olmadınız diyor Allah Teala. İşte kalbin içindeki iman kelimesinin bulunmaması, kalbin içine imanın girmemesi kişiyi mümin olmak imkanına ulaştırmaz. Öbür taraftan kişiyi mümin kılan şeyin mutlaka müşriğinde yapılan tövbe olduğunu Yunus suresinin, Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri kesinleştiriyor. Furkan 69 cehenneme gidecek olan insanların günahlarının arttırılacağı ve oraya giderek daha uzun süre cehennemde kalacakları ifade buyurulduktan sonra Allah-u Teala diyor ki ama kim tövbe ederse mürşidinle yapılan bir tövbe onlar mümin olurlar diyor. Onlar amel-i salihata başlarlar diyor. Onların bütün günahlarını sevaba çeviririm diyor Allah-u Teala. Ne oldu şimdi? Kişinin başının üzerine devrin imanının ruhu geldiği için Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinin içine iman yazıldı. Artık kalbin içinde iman kelimesi var. Bu sebeple mümin. İkincisi, kafirler için Allah-u Teala'nın kesin bir teşhisi var. Diyor ki onların hepsinin kalpleri mümindedir. İşte Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. Sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor. Delalette olanların da kalbinin mühürlü olduğunu Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde söylüyor. Habibim o nefslerini kendilerine ilah edenleri yani mürşidlerine tabi olmamış olanları görüyorsun. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Biz onları bu sebeple dalayette bıraktık diyor. Sevgili kardeşlerim öyleyse kafirler kimlerdir? Kalpleri mühürlü olanlar. Ne yaptı Allah-u Teala bu sebeple? Kişinin kalbindeki mühürü açtı. Artık kişinin kalbi mühürlü değil. Bu sebeple de mümin. Ayrı bir sebepten daha mümin nefs tezkiyesine başladığı için. Allah-u Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar işte onlar müminlerdir. Onlar diyor Allah-u Teala kadın olsun erkek olsun mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Nefs tezkiyesi yapanlar. Ne diyor da Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi? O tövbeyi yapanlar mümin olurlar ve nefs tezkiyesine başlarlar. Burada da nefs tezkiyesi yapanlar mümindirler diyor. İki ayet bir bütünü oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki burada mümin olmuyor. Bu kadar mı? Hayır. Bir başka sebepten daha mümin insanlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulundukları için. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala diyor, şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. 73 fırkanın 72'si. Kurtulan sadece bir fırka. Öyleyse bu muhtevayı içinde bulunduran, sinesinde toplayan bir ayet arıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Enam suresinin 53. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer bütün 72 fırkadan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden sizi mutlaka saptırırlar. Öyleyse kimmiş o müminler? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi isim veriyor. Müminler.
En'am suresinin 153. ayet-i kerimesi vasıf veriyor sırada müstakimin üzerinde bulunanlar. Sevgili kardeşlerim, üç hidayetin başlangıç noktası da kişiyi mümin kılar. Nefs tezkiyesine başlamak kişiyi mümin kılar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak kişiyi mümin kılar. Kişinin, şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'ın kul olmaya başlaması gene kişiyi mümin kılar. Bu nokta demek ki Allah'ın bize ayrı hediyeler verdiği bir kesimdir. Gördük ki başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geliyor. Gördük ki mümin oluyoruz. Gördük ki nefs tezkiyesine başlayarak birinci hidayet, ruhumuzu Allah'a doğru yola çıkartarak ikinci hidayet, fizik vücudumuzu Allah'a kul olmak üzere harekete geçirerek üçüncü hidayet, üç ayrı hidayet cephesinden de Allah-u Teala'nın indinde mümin olmak şerefine eriyoruz. Allah-u Teala bununla kalmıyor. O güne kadar bize sadece her yaptığımız sevaba 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını veriyor ve bunu 700 katına kadar çıkarmanın garantisini veriyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra Allah-u Teala bize o güne kadar yalnız rahmet ve fazl gönderirken zikir yaptığımız zaman o günden itibaren rahmet fazl ve rahmetli salavat gönderiyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki bütün günahlarınızı o gün sevaba çeviririm. Görüyorsunuz ki biz Allah'a bir adım attık. Allah-u Teala bize 10 adım attı. Ondan sonra da o ana kadarki ihsanlarına tam 10 tane nimet ekledi. 3 tanesi kalbimizle alakalı, 7 tanesi de onun dışındaki ihsanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada zikir yaptığınız zaman artık nefs tezkiyesi söz konusu olacaktır. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah'ın katından gelen rahmet fazla selavat partikülleri göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünün üzerine 3 nurun baskısıyla mühür zulmani kapıya ulaşır. 12 litler. Rabbani kapının üzerinden ayrıldığı için mühür, Rabbani kapı açılmıştır. Çağlayan gibi Allah'ın rahmeti fazla ve selavatı kalbinizde olmaya başlar. İman kelimesi görevini yapmaya başlar. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Atraktif bir gücün sahibidir. Bu iman kelimesi nefsinizin kalbindeki kalbine Allah-u Teala'nın gönderdiği rahmet fazla salavattan fazılları etrafında toplamaya, çekmeye başlar. Evvelce neydi durum? Nefsinizin kalbinde küfür kelimesi vardı. Karanlıkları kendine çekiyordu. Bu yüzden nurların birikmesi son derece zordu. Ama şimdi karanlıkların birikmesi son derece zor. Çünkü iman kelimesi yalnız fazılları çeker. Ve nefsinizin kalbinde bu birikim devam ettiği sürece emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, merdiye ve tezkiye kadarını birazdan aşacaksınız. Öyleyse burası ikinci yedi basamağın sonudur. Ve Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar muhakkak ki, yani cehenneme gideceklerdir. İllellezîne âminû, ama ilk yedi basamağa ulaşan âmin olanlar cehenneme gitmezler. Ve amelü salihat diyor. Ve nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar da cehenneme gitmezler diyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz için bir tek sebepten bu dileğin sahibi olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Ama burada 14. basamakta buna 3 sebep daha eklenir.
Bir, mümin olduğunuz için. İki, dalaletten kurtulduğunuz için. Üç, günahlarınız sevaba çevrildiği için. İkinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bel-Asr suresinin ilk üç ayeti burada tamamlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, inşallah gelecek sefer 15. basamaktan başlayarak 21. basamağa kadar olan devreyi beraberce inceleyeceğiz. Allah nasip kılarsa. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ezi ilahi minel şeytan. Ecebi sünnâ.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimizden Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah razı olsun. El-Fatiha. Ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ve atallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve la ilahe Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu mübarek Cuma gününde bir defa daha beraber birçok yerlerde Cuma çoktan oldu. Saatler var. Ama burada daha bir saat var Cuma'ya. Hepinizin mübarek Cuma gününüzü kutlarız. Tebrik ederiz. Allah-u Teala hepimizi eylede gününde daha nice cumalara ulaştırsın diye dilekte bulunuruz Allah'tan. Dua ederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün sizlere Allah'ın ayetlerinden haberdar olmaktan veya gafil olmaktan bahsetmek istiyorum. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Allah'ın ayetlerinden haberdardılar. Ve ayetleri Allah'ın emrettiği biçimde tatbik ettiler. Bütün Kur'an-ı Kerim'i yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'in ve diğer kitapların bütününe inandılar. Ve uyguladılar. Onlar hakiki İslam'ı yaşadı. Hepsi de cennetin en üstün standartlarını kazandılar. Dünya saadetinde bütün boyutlarını yaşamayı başardılar. Ve sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, aradan sadece 14 asır geçti. 14 asırda İblis her şeyi değiştirmeyi başardı. İblis insanları cennete gitmekten alıkoymayı başardı. İblis insanları cehenneme gönderici olan bütün uygulamayı başarıyla tamamladı. Ve bugün insanların cennete girebilmesi artık bir hayal. Eğer kitaplardan öğrendikleri, İslam denedikleri şeyler amel ederlerse. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman diyor ki onun önünde secde edin. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Allah-u Teala'nın üfürdüğü ruh dolayısıyla tekrar Allah'a dönecek olan ruh insanın içinde var.
Allah'ı temsil ediyor. Ve bu sebeple Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Onun fizik vücuduna değil, onun fizik vücudunun içinde bulunan o ruh için secde söz konusu. İblis secde etmiyor. Allah Teala diyor ki, seni secdeden men eden nedir? İblis her zamanki üçkağıtçılığını kullanıyor. Diyor ki, sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Çamur necistir, pistir. Ben ondan üstünüm, ondan da secde etmem. Allah Teala diyor ki, huzurumdan kovuldum. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblisin cevabı şöyle, beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum diyor. Ben bu Adem Aleyhisselam yüzünden cehenneme mahkum olduğuma göre, ondan intikam almam için bana fırsat ver, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben kıyamet gününe kadar onun ve bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sana teslim olmalarına mani olacağım. Onları ivaya düşüreceğim. Eğer bana bu imkanı verirsen, bugüne kadar verdiklerini de geriye almazsam, Allah'ın kendisine öğrettiği ilmi kastediyor İblis. O zaman diyor, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder, bulmayacaksın. Allah Teala da diyor ki, sen müsaade verilmişlerdensin. İblis müsaadeyi alıyor. Gideceği yer cehennem. Kurtuluşu yok. Öyleyse her halükarda ne kadar çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklerse o kadar ondan memnun olacak. Bütün gayretiyle faaliyete başlıyor. Ne zamandan başlıyor? Adem Aleyhisselam'dan. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Evvela onu cennetten kovdurmayı başarıyor. Sonra onun öğretisine karşı çıkan İblis, onun oğullarından bir kısmına zinvani ilmini öğretiyor. Allah'ın emirlerinin dışına çıkarmaya çalışıyor. Büyük başarı kazanmış. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'in çocuklarından bir kısmı Allah'ın evliyası oldular. Yüksek derecelere çıktılar. Bir kısmı ise Allah'a asi oldular. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, son nebi, Hatem-ül Enbiya, nebilerin mührü, nebilerin sonuncusu. Nasıl Adem Aleyhisselam ve ona tabi olan evlatları İslam'ı yaşadılarsa, hepsi Allah'a teslim oldularsa, tabi olmayanlar da nasıl asi oldularsa Allah'a, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar da İslam'ı yaşadılar. İslam, İslam'ın beş tane şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. İslam bundan ibaret değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün şeytanın hilesi burada. Kim ben bunları yaparım, mutlaka cennete giderim diye düşünüyorsa bilsin ki o gaflet içindedir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer de cehennemdir. İşte bugün size Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan bu sebeple bahsetmek istiyorum. Ve bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e.
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hüm an ayatina gafilun ilâike mevâhimün nârı vimâ kânû yiksinun. Allah Teala diyor ki onlar ki ruhlarını bize ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler buyuruyor Allah Teala. Ve diyor ki onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kim bu insanlar? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Özellikleri ne? Bunlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah Teala öyle söylüyor. İfadesi nasıl? Onlar bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Yani ruhlarıyla ona Allah'a göndermekle alakaları yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. İşte konumuz bu. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Ve Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan hükmünü veriyor. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Yunus suresinin bu söylediğimiz 7 ve 8. ayetlerinde insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememelerinden kaynaklanıyor. Açıkça Allah-u Teala diyor ki onlar ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Manası ne? Manası şu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Manası şu ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda tam 73 tane ayet koymuş. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda. Ve bunlardan 11 tanesi farz. İşte insanlar bu farzlardan haberdar değiller. Onun için Allah Teala onlara Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlar, gafil olanlar diye bahsediyor. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ölmeden önce ulaştırmak farz mı? Biz bir şey söylemeyelim. Kur'an-ı Kerim söylesin. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm
ve eslimu lehu min kabli en yetiyetumil azabe sümme la tümserun. Allah Teala diyor ki üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a döndürün, ulaştırın. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olursunuz. Ama bu yetmez. Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız, diyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim edin. Ama ondan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin, diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür ve böylece takva sahibi ol. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi birinci takvanın sahibi olur. Takva sahibi olur. Daha evvel başlangıç takvasını ve ön takvayı yaşamış olan bu kişi burada gerçek anlamıyla teslimle ilişkili bir takvanın sahibi olur. Allah-u Teala 3. ayet-i kerimesinde Hecr 28 buyuruyor İrcu'i ilâ rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh! Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Bana verdiğin misakini böylece gerçekleştir, diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Fefirru ilallahi Hücurat 50. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana inabe olmuşsa, ruhunu ölmeden evvel ulaştırmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Böylece sen de bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime, Yunus 25. Allahu yedu darüsselamı yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı mustakimine ulaştırır. Enam suresinin 88 ve 89. ayetlerinde Allah-u Teala sırat-ı mustakimin insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Nisa suresinin

Ben yurda olarak aynı neticeye gelir. Çünkü teslim olmayı istiyor Allah aslında. Allah'ın zatı. Ve 7. ayet-i kerime müzemmil 8 besmele bismillahirrahmanirrahim ve tebettel ileyhi Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7 ayet-i kerime sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

8. ayet-i kerime Şura 47 üzerimize değiştirilmesi mümkün olmayan o gün ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük. Allah zatına davet ediyor. 9. ayet-i kerime Rab 20 ve 21. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَفْضِ اللّٰهِمْ وَلَا يَكُلُونَ مِنْسَانِ Onlar Allah'a verdikleri üç yemini de yerine getirmek isterler. Yerine getirirler. Ve özellikle ruhlarının Allah'a verdiği misaki nakşetmezler, bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ya 21. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emrallahı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a elbisele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklerini yerine getirirler, buyuruyor. 9 ayet-i kerimenin bu 9.'sü, ruhun Allah'a ulaştırmasının Allah-u Teala tarafından açık bir şekilde emredildiğini ve farz kılındığını kesinleştiriyor. 10. ve 11. ayetler hepimiz için üç yeminimizi birden kapsayan iki ayet olarak devreye giriyor. Birisi Enam 152. Allah-u Teala diyor ki Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin. Bunların arasında misak da mevcut. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allah üzerinize nefsinizin, ruhunuzun ve fizik vücudunuzun misakini yüklediriyor. İşittik ve itaat ettik dediniz. Ve Allah da üzerinize bunu yüklediriyor. Sevgili kardeşlerim, gördüğünüz gibi Allah-u Teala ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 9 defa direkt farzıyla, 2 defa da 3 yemini birden üzerimize farz kılarak tam 11 defa farz kılıyor. 73 tane ayet-i kerime ile Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını dile getiriyor. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi böylece hidayete ermişler. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiş olanına, Kur'an'da Allah tarafından söylenmiş olanlar tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Yetmez. Âlimler Suresi'nin 20.

Ayet-i Kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vecimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onların arasında da vecilerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Bütün sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri cihetle elbette ruhlarını da daha önce Allah'a teslim etmişler. Kesinlik kazanıyor. Öyleyse şimdi anlaşıldı mı acaba? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde 11 defa farz kılıyor ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı ve Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki bütün sahabe ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. 14 asır sonra mı? Bugünün din alimleri diyorlar ki insan vücudunda bir tane ruh var. Bu ruh insana hayat verir. Bu sebeple hayat veren ruhun Azrail Aleyhisselam tarafından vücudumuzdan alınması halinde insan ölür. O ruhumuzu aldığı için biz ölürmüşüz. Böyle söylüyor zamanımızın alimleri, sevgili kardeşlerim. Ama onlara dediğimiz zaman demek ki ruh insana hayat veriyor. Ha? Çok güzel. Öyleyse Allah-u Teala 11 defa farz kıldığı ayetlerinde bütün insanlara öl emri veriyor. İntihar et emri veriyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala böyle bir emri verir mi? 11 defa farz kılıyor ve hayattayken diyor üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce diyor ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Ve Kur'an-ı Kerim'de insana hayat verenin Allah olduğu, ruh olmadığı çok kesin bir açık bir şekilde açıklanmış. Şimdi böyle bir dizaynda acaba anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın ayetlerinden gafil olmak ne demekmiş? Allah'ın 11 defa farz kıldığı 73 ayetle Kur'an-ı Kerim'de belirttiği ruhun ölmeden evvel Allah'a teslim olması gerektiği keyfiyeti bugünkü din alimleri tarafından reddediliyor, inkar ediliyor. Hiçbirisi bu ayetlere bir cevap veremiyorlar. Ve bunun sonucu ne olur diye hiç düşündünüz mü? Ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız Allah'ın cennetine giremezsiniz diyor Allah-u Teala. Şeytanın tuzağını anladınız mı? 14 asır boyunca insanlara yazdırdığı kitaplarla insanların doğruları unutmaları için her şeyi yapmış İblis. Ve oraya ulaşmış. İnsanlara Allah'ın doğrularını unutturmayı ve yanlışları kabul ettirmeyi. İşte bu Allah'ın ayetlerinden haberdar olmamaktır, gafil olmaktır. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi değil, Hazreti Adem'den başlayarak ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler, bütün resuller
Ve onlara tabi olan herkes ruhunu Allah'a ulaştırmış ve cennet saadetini hepsi elde etmişler. Tabi olanlardan bahsediyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimsenin tabi olması geçerli değildir. Tabi olmak hiçbir zaman bu istikamete bir mana ifade etmez. O kişinin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben dilemiş olması lazım. Allah Teala bunu mutlaka işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da tecelliye başlar. O kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü bunu o yapmayacaktır. Bunu Allah yapacaktır. Allah söz veriyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim. Ve kimi kendime ulaştırmayı dilersem mutlaka ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için gerekli ve geçerli olan şey bu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte bakıyoruz. Açıklamalarda diyorlar ki insana hayat veren şey ruhtur. Azrail Aleyhisselam ruhu aldığı için ölürüz. Ve ancak ölmüş bir kişinin ruhu Allah'a ulaşabilir. Allah Teala da hiç böyle söylemiyor. Diyor ki ölüm melekleri size gelecek ve sizi mütevaffa kılacak. Öldürecekler. Sonra ruhunuz bize döndürülecek. Dikkat edin. Vücudunuzdaki bugünkü DNA haritasına göre 70 trilyon hücreden bahsediliyor. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Bu mitokondriler vücudunuzun ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini üretir. Ne yaparsanız yapın, bütün yaptıklarınızı bu elektrik enerjisiyle gerçekleştirebilirsiniz. Baktığınız anda görmenizi temin eden şey elektrik enerjisinin kullanılmasıdır. Elinizin hareketi, nefes almanız, beyninize oksijen gitmesi, kalbinizin çalışması, bütün organlarınızın çalışması, otomatik sistemler, hepsi bu elektrik enerjisine bağımlıdır. Ve bu elektrik enerjisi vücudunuzda bir elektromanyetik alan vücuda getirir. Bu elektromanyetik alan M kutbuyla ruhunuzu, S kutbuyla nefsinizi vücudunuza çeker. Bu öyle bir atraktif kuvvettir ki nefsiniz ve ruhunuz da buna tabi olarak vücudunuzun içinde kalırlar. Allah Teala ruhunuza dilediği an bu atraktiviteyi aşabilecek olan yetkiyi vermiş. Dikkat edin, ruhunuz sadece hasletlerden oluşur ve hiçbir günahta sizinle beraber değildir. Mutlaka ayrılmıştır. Dışarıdan olayı izler ve elindeki mizandan hangi derecede bir günah işlediğinizi tespit ederek nefsinize o derecedeki bir manevi azabı mutlaka tatbik eder. İşlediğiniz hiçbir günah yoktur ki ruhunuz vücudunuzun içinde olsun. Dilediği an vücudunuzu terk eder, dilediği an vücudunuza girer, Allah'ın vücudunuzdaki bekçisidir. Peki, ya nefsiniz? Nefsiniz vücudunuzu dilediği an terk edemez. Ya uyuyacaksınız? Bir. Ya bayılacaksınız? İki. Veya öleceksiniz? Üç. Üç halde nefsiniz vücudunuzu terk edebilir. Onun dışında nefsiniz vücudunuzdadır. Öyleyse böyle bir dizaynda ne oluyor? Azrail Aleyhisselam geliyor, kontağı kapatıyor.
Yani vücudunuzdaki mitokondrilerin elektrik üretimi duruyor. Durursa ne olur? Oksijen gitmeyen beyninizden başlayarak bütün vücudunuz ölüme adım adım girer. Ne olur? Elektrik enerjisinin kesilmesiyle birlikte elektromanyetik alan da sona ermiştir. Vücudunuz artık nefsi ve ruhu kendisine çekip çıkan bir kuvvetin sahibi değildir. Bu sebeple ruhunuzda, nefsinizde, vücudunuzdan bir sigara dumanı hüviyetinde ayrılır. Eğer bir gün görürseniz, göreceksiniz ki sigara dumanı gibidir başlangıçtaki durum. Her ikisi de sizin vücudunuzun tam şeklini alırlar. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsanız, Allah-u Teala'nın evliyası olmuşsanız, ölüm anında oradan gelir ruhunuz. Başınızın üzerinde sağ tarafta yarı paralel olarak yerini alır. Sol tarafta da daima nefsiniz vardır. O da yarı paralel olarak yerini alır. Azrail Aleyhisselam'ın ilişkisi ruhunuzdadır. Onu alacak, beraberce 7 katlık bir yolculuğa çıkacaklar. 7. katın sağa doğru olan 7. alemine kadar beraber gidecekler. Ulaştıkları son yer Sitre-i Münteha'dır. Varlıklar aleminin en üst noktasındaki kökü dışarıda olan bir ağaç. Ve Azrail Aleyhisselam'ın ulaşabileceği yer oraya kadardır bir melek olarak. Ruhunuz oradan yukarıya yalnız başına çıkacak. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması. Azrail Aleyhisselam ruhunuzu aldığı için ölmüyorsunuz. O sizi önce öldürüyor, mütevaffa kılacak önce sizi diyor Allah-u Teala. Sonra ruhunuz bize ulaşacak diyor. Önce mitokondrilerin elektrik üretimini sıfırlıyor Azrail Aleyhisselam ve ölüyorsunuz. Ondan sonra manyetik alanlar sona erdiği için ruhunuzu rahatlıkla terk ediyor. Zaten her zaman terk etmek imkanının sahibi. Eğer Allah'taysa her halükarda gene gidiyor. Azrail Aleyhisselam her ölümden sonra mutlaka görevini yapacaktır. Görevi budur. Ruhu Allah'a doğru yükseltmek, 7 katı beraber çıkmak. Acaba neden böyle bir şeye lüzum görmüş Allah Teala? Çünkü 7 tane gök katının 7'si de kilitli. 2 tür insan var. Ruhları Allah'a doğru hayattayken yükselen nefslerinin tezkiye olmak yoluyla gök katlarının anahtarlarını birer birer ele geçirdiği ve uzaktan kumandayla gök kapılarını birer birer açtığı bir yükselme, seyrisülük olayı söz konusu bütün ruhlar için. Ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a ulaşabilmesi ve sizin evliya olabilmeniz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin kendine düşen görevi yapması, nefs tezkiyesini gerçekleştirmeniz suretiyle yapılabilir. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara gök kapıları açılmaz. Kim bu yalanlayanlar? Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor diye bir olay yoktur diyenler. Ve bugün sevgili alim kardeşlerimiz ağız birliği etmişçesine hepsi aynı şeyi söylüyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur. Bu kardeşlerimize tavsiye etmez miyiz? Bizim
vakıflarımızdan birine ya da radyolarımızdan birine bir ulaşın da orada bir kitap var. Hidayeti anlatan ve insanlar tarafından saptırılan Kur'an-ı Kerim ayetleri diyoruz. Ülkemizde 23 adet Kur'an-ı Kerim satılıyor. 23 tür. Bunların hepsini aldık sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. O 73 tane ayette söylediğimiz insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair olan 73 tane ayette 23 Kur'an-ı Kerim meali nasıl o ayetlerin manasını değiştirmişler? Hepsini o kitaba aldık. Bugüne kadar hiç kimse onlara bir itiraz yöneltemedi. Açık ve kesin bir şekilde gizliyorlar. Allah Teala bakınız ne diyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Allah'ın indirdiği kitaplarla ispat vasıtalarını o kitaplara koymasıyla birlikte insanlara kesinlikle ispat ettiği Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizleyenler var ya, Allah da onlara lanet eder, lanet edicilerin hepsi de onlara lanet eder. Gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ne yapıyorlarmış? Hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizliyorlar, örtüyorlar diyor Allah-u Teala. Ketmediyorlar, gizliyorlar diyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar hidayeti, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını örterler diyor. Allah'ın ayetlerini de inkar ederler. Onların bütün amelleri sıfırlanmıştır diyor Allah Teala. Boşa gitmiştir diyor. Ömürleri boyunca ibadet etmişler. 40 sene, 50 sene dereceler kazanmışlar. Eminler. Biz bu kadar ibadet ettikten sonra Allah Teala bizi mutlaka cennetine alacak. Ama Allah Teala diyor ki onlar hidayeti gizleyenler, hidayeti saklayanlar, hidayeti açıklamayanlar, onlar diyor, onların amelleri boşa gitmiştir. Habitat amalihim diyor. Öyleyse bir muhtevadan bahsediyoruz. Hidayet nedir diye bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Âl-i İmran 73, innet hüda hüdallah. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki, hüdallahü, Allah'a ulaşmak, Allah'a varmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar diye. Hani bir laf vardır, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Bunlar da 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeleri lazım gelen Allah'ın hakikatlerini ve sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'den değil de ille biz başka insanların yazdığı kitaplardan öğreneceğiz diyorlar. Tabii her kitaba yorum giriyor. İnsanlar kendi yorumlarını o kitaplara koyuyorlar. Ve iblis son derece kurnazca manevralarıyla insanların asırlar boyunca hedefe ulaşmalarını engellemek için yavaş yavaş onları asli mecralarından ayırmayı başarmış. Ve bir dönüşü olmayan cehennem yolculuğuna çıkarmayı başarmış. 14 asır sonra bugün insanların özellikle
alimler kesimi Allah'ın ayetlerinden gafil olmuşlar. Başlangıçta söylediğimiz Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları ve cehenneme gidecekleri ifade ediliyor. Şimdi meselemize biraz daha ışık tutalım ve gelelim Araf Suresinin 146. ayet-i kerimesine. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Sa'asifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Allah onlara ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sakınılıyor ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle, gururla dolaşmaktadırlar. Kibirlenirler. Gururlanırlar. Allah Teala devam ediyor. Ve inire külle ayetin la yuminu biha. Eğer onlar bütün ayetlerimizi görseler, bütün ayetleri görseler, onlara inanmazlar. İşte şimdi onlara ne gösteriyoruz? 73 tane ayet-i kerime ve bu insanlar diyorlar ki dediğimiz dedik, çaldığımız dedik. Ve ne kadar hazin bir terakki, ne kadar hazin bir davranış biçimi ki hakikatleri inceleme gereğini de duymuyorlar. O kadar eminler ki yaptıklarının doğru olduğundan. Neden eminler? Çünkü okullarında, üniversitelerinde okutulan bütün ilimler insanlar tarafından yazılan kitaplarla bugüne kadar şekillenmiş. Ve asırlar boyunca yapılan bu yanlışlıklar artık doğruların yerini tamamen insanların yazdığı kitapların hükümleriyle değiştirmişler. Ve artık doğrular kaybolmuş. Ve böylece insanların kurtuluş ümitleri de beraber kaybolmuş. İşte Allah-u Teala onlar bütün ayetleri görseler inanmazlar diyor. Sonra da buyuruyor ki ve in yerer sebiler rüşti la yette huzuru sebiler. Eğer onlar irşat yolunu görseler mürşitlerin başlarında olduğu Allah'a ulaştıracak olan sırat-ı müstakimin yolunu görseler o yola tabi olmazlar diyor Allah-u Teala. Ona inanmazlar, ona tabi olmazlar. İşte bugün insanlar her açıdan mürşide ulaşmayı reddediyorlar. Oysa ki irşat yoluna giriş ruhun vücudan ayrılmasıyla gerçekleşir. Bu ise Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için de ancak mürşidine, Allah'ın kendisine hacet namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşması halinde geçerlidir. Böyle bir şey yaptığı anda kişi ruh vücudu terk eder. Ne zaman terk eder? Tövbe merasimini arşı tutan melekler görürler. Bir, onların yanında bulunan devrin huzur namazının imamı görür. İki, mürşidin kalp gözü görür. Üç, mürşidin başın üzerindeki devrin imamının ruhu görür. Dört, kiram ve katibin melekleri görür. Beş, kişinin düşüncelerine müteallik olan hayat filmi de kalbindeki dileğin varlığını veya yokluğunu kesin şekilde gösterir. Altı, bir de Allah görür. Yedi tane şahit
tövbe eden kişinin kalbindeki talebi hepsi görünür. Ancak böyle bir talep varsa, Allah'a ulaşma talebi varsa, tövbenin bittiği anda devrin imanının ruhu gelir kişinin başının üzerine yerleşir. Ve kişinin ruhu vücudunu terk eder. Allah'a doğru yola çıkma emrini ona başının üzerine gelen bu ruh Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre verir. Senin yevmit talakın Allah'ın mülaki olma günün geldi. Vücudunu terk et. Allah'a doğru yola çık emrini verir. Bu yetki sadece devrin imamındır. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gereğince. Allah Teala diyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَفْتُونَ بِاَمْرِنَا Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizle insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Şeytan ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam'da ruhman sınıfı yoktur. Allah ile insanın arasına kimse giremez. Herkes bunu söylüyor. Hadi bakalım diyoruz. Madem ki bunu söylüyorsanız, öyleyse 6213 tane ayetten bir tanesinin en azından bununla alakası olması lazım. Hadi bakalım buyurun. İşte Kur'an-ı Kerim'imizde bir tek misal gösterin bize. Bir tek ayet. Bugüne kadar kimse böyle bir ayet gösteremedi. Ve Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz diyor tayin ederiz. İnsanların ruhlarını bize ulaştırmaları için biz imamlar tayin ederiz diyor. Emrimizi tebliğ ederek bunu yapmaları için. Ve başımızın üzerine gelen devrin imamının ruhu bizim ruhumuza diyor ki senin yevmit talakın geldi. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'tan aldığım emir gereğince sana bunu tebliğle görevliyim. O vücudu terk et. Çünkü senin yapabileceğin vazifelerin çok daha ötesini gerçekleştirecek olan biz geldik diyor. Allah'a iki tür insanın da ruhu mutlaka ulaşır. Bir kısım insanların ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşır. Ulaştığı anda o kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Kimdir evliya Türkçe'de sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz Türkçe'de ne deniyor evliyaya? Biliyorsunuz ermiş. Hiç düşündünüz mü nereye ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a ermiş. Allah'ın evliyası olmuş kişi. Fizik ötesi nimetlere kavuşmuş. Arkasında ne var? Kişinin ruhunun vücudundan ayrılması ve Allah'a doğru bu olay üzerine yola çıkması. Bir taraftan İblis diyor ki, insanla Allah arasında kimse giremez. Öbür taraftan da Allah-u Teala diyor ki, ben insanlardan imamlar tayin ettim. İnsanları emrimle bana ulaştırsınlar diye benimle onların arasına birisini koydum diyor. Her devirde Allah'ın imamları, huzur namazının imamlığı görevini yapan bir kişi mutlaka var olmakta devam edecektir kıyamete kadar. Ve Allah-u Teala diyor ki peygamberleri de, resulleri de, imamları da ben tayin ederim diyor. Bütün peygamberler devirlerinin imamıydılar. Huzur namazının imamı. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devir yoktur ki o devirde huzur namazının imamı olmasın. Allah'ın huzurunda 7 vakit, her 24 saatte 7 vakit huzur namazı kılınır. Ve bunun başında her zaman, her devirde mutlaka devrin imamı mevcuttur. Şimdi bir sonuca bakalım. Kur'an-ı Kerim ne diyor?
İnsanlar ne diyor? Sevgili Diyanet İşleri Başkanı gene tasavvufa çatmış. Tasavvuf insanları ilahlaştırıyormuş. Allah'a karşı ilah oluyormuş kişiler. Sevgili kardeşlerim, işte onlardan bir tanesi biziz. Bütün kardeşlerimizle beraber günde 7 vakit namaz kılarız. Ne yaparız? Allah'a ibadet ederiz. Hep beraber. Ama kimse Allah'ın mürşitlerine ibadet etmez. Hiç kimse bir insanı Allah yerine koymaz. Böyle bir saçmalık hiçbir yerde, hiçbir zaman parçasında görülmemiştir. Öyleyse neden bu tarzdaki yanlışların söylenmesi gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, bütün Diyanet İşleri Başkanları böyle değil. Vaktiyle 10 yıl falan evvel düzenliyorum, zamanını kestiremiyorum. Ama bir profesör kardeşimiz Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ve bir bayramda Bayram Gazetesi'ne bir demeç vermişti. Demişti ki, şu tasavvufu yaşayanları imreniyorum. Bizim de kardeşlerimizden şu tasavvufu yaşayanlardan kimse olmayacak mı? Ne kadar isterdim? Bayramdan sonra ziyarete gittik onu bir savcı kardeşimizle beraber. Ve ona 3 saat tasavvuf anlattık. Ne oldu dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir karar aldık. 3 ay süreyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda seminer hazırlayacaktık. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı tasavvufu yaşayan insanlardan oluşacaktı. Ama bunu gerçekleştirmek mümkün olmadı. Oradaki yetkililer bunun gerçekleşmemesi için Diyanet İşleri Başkanı'na rağmen her şeyi yaptılar. Büyük vebal aldılar omuzlarına. Eğer gerçekleştirebilseydik bugün o muhterem profesör kardeşimizin arzusu gerçekleşmiş olacaktı. Bugün tasavvufu yaşayan insanlar hakim kadrolarda olacaktı. Ama hamdolsun ki yine Diyanet İşleri Teşkilatı'nın birçok imamı Allah'ın tasavvufunu yaşamaktalar. Sevgili kardeşlerim, bunun için sadece tetkik etmek yeterli Kur'an-ı Kerim'in. Ayetlere, o ayetlerden anlayan bir insan baktığı zaman bunların hepsi açık ve kesin bir şekilde ortaya çıkar. Öyleyse 14 asır evvel İslam yaşanmış. 5 safhada da yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, 1. safha, mürşide ulaşmak, tövbe etmek, ruhun yüzünden arınması, 2. safha, ruhun Allah'a ulaşarak ilk teslimin tamamlanması, 3. safha, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir form kazanması, fizik vücudun teslimi, 4. safha, ve nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir form kazanması, nefsin de Allah'a teslimi, daimi zikirle gerçekleşen son oluyla beraber İslam'ın 5 tane safhası yaşanır. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe 5 safhayı da yaşamış ve Kur'an-ı Kerim ayet ayet bunları kesinleştiriyor. İnkar edenler, sevgili kardeşlerim, nereye kadar götürebilecekler acaba bunu? Ne zannediyorlar yani bu kadar insan? Onların akılları yok mu? İncelemeyecekler mi? Önümüzdeki 4 yıl içinde bu konu bitecektir sevgili kardeşlerim. O gün geldiği zaman tekrar görüşeceğiz.
ve göreceksiniz ki Allah'ın hakikatleri sadece onlar tarafından değil, dünyadaki bütün dinler tarafından baş tacı edilecektir. Gelecekte Allah'ın tek dini olan Allah'a teslim bütün dinler tarafından yaşanacaktır. Başka bir din hiç olmadı. Hazreti Musa da ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da ona tabi olanlar da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da hepsinin Allah'a teslim olduğunu, hepsinin bu vasıfları yaşadığını Kur'an-ı Kerim kaç tane ayet-i kerime ile ispat ediyor. Daha ne kadar inkar devam edecek? Sadece 4 sene. Önümüzdeki devirlerde göreceksiniz ki adım adım karanlık ufuklar aydınlanacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, radyolarımızın, televizyonlarımızın, vakfımızın, üniversitemizin sevgili mensupları, muhterem mensupları, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür diyorum ki, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak için beraberiz. Bir güzelliği, Allah sohbetini yudum yudum içmek için beraberiz. Ve konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuzun kod numarası 1.2.12.2. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim tefsirine inşallah Bakara'nın 265. ayet-i kerimesinden başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve meselüllezine يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَةِ اللّٰهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرْ رَبَّةٍ اَسَادَهَا وَابِدٌ فَاَتَتْ اُكُولَهَا ضِفَيْنِ فَاِنْ لَمْ يُسِبْهَا وَابِدٌ Fentan. Vallahu mimma tamelune basin. Allah Teala diyor ki Allah'ın rızasını talep ederek, Allah'ın rızasını isteyerek, Allah'ın rızasına kavuşmak isteyerek kendi nefslerinde tecvid etmek, tutmak, zapt etmek için mallarını harcayanların durumu da bir tepe üzerinde bulunan bir bahçeye benzer ki ona sağanak halindeki yağmur isabet edince ürününü iki kat verir. Yağmur ona çok isabet etmese de çiselese bile mümkündür bu. Allah yaptığınız şeylere, amellerinize basirdir. Amellerinizi görür. Sevgili kardeşlerim, Allah Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Allah'ın isimlerinden, esmalarından, gören esmasını, görücü esmasını, görmekte olan esmasını Allah-u Teala kullanırsa, bunu el-basire kullandığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de iki türlü görme fiili kullanmış Allah Teala. Birisi ra'e. Rüyet. İkincisi basir. Allah Teala basir hassasının, görme hassasının kalpte toplandığını söylüyor. Öyleyse buradan şu kanaate ulaşıyoruz ki baş gözümüzün görme hassasına Allah Teala rüyet diyor.
Ra ile kut geliyor. Ra kökünden, Ra kökünden geliyor. Ama basir kelimesi ve basiret kelimesi Allah-u Teala'nın manevi görüşü temsil eden bir dizaynı. Allah-u Teala da kendisi için görme fiilinin oluşmasında dahi fiilini kullanmıyor. El-Basir diyor. Gören, görücü olan, görme fiilinin sahibi olan. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala burada bir olaydan bahsediyor. Konumuz infak. Yani Allah'ın verdiği malı, parayı ve Allah Teala'nın verdiği yiyecekleri insanlar Allah'tan alırlar. Sonra tarladan aldıkları bu buğday Allah'ın buğdayıdır. Neden? Çünkü onlar o buğdayı vücuda getiremezler. Sadece bir buğday tanesini toprağın içine gömerler. İnsanın yaptığı şey bu kadardır. Geri kalanını Allah yapar. Buğday tanesini buğday bitkisi haline getirir. Başaklandırır. Her başağında bilmem ne kadar buğday tanesi bundan birçok başaklardan oluşan bir buğday bitkisi oluşur. Bir tek tohumdan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler bunu yapan sünnetullah'tır. Allah'ın sünnetullahı. Külli irade bütün kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir muhteva içerir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada hepimiz için Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusudur. İnsanlar Allah'ın rızasını talep ediyorlarsa o zaman Allah'ın yolunda olmak kaydıyla, yani ruhları Allah'a doğru yola çıkmış durumda olmak kaydıyla ellerindeki gıda maddelerini, malı, parayı ihtiyaç içinde olanlara vermek fiilinin sahibi olmalıdırlar insanlar. Bunun arkasında da nefsani hiçbir talebin oluşmaması gerekir. Yani ben o insanlara bir yardım yapayım, insanlar bana borçlu hissetsinler kendilerini, onlara bu yardımı yaptım diye bana saygı göstersinler tarzında bir düşünceyle, eğer bir insan bir malını başka birisine veriyorsa orada Allah yoktur. Orada şeytan ve nefs vardır. Nefsin kibir afeti, gurur afeti, üstünlük taslama afeti hepsi bir aradadır. Aslında Allah rızasını kazanmak üzere bir yardım söz konusu değildir orada. Başkalarından bir şeyler bekleyerek bir şeyler vermek söz konusudur. İşte eğer kişinin niyeti Allah'ın rızasını kazanmaksa, Allah'ın rızasını kazanmak için bir art niyeti olmaksızın, nefsinin bir afetinin zebunu olmaksızın başka insanlara bu kişi elindeki nimetten
Allah'ın verdiği nimetlerden veriyorsa, o verdiği şeyin adı Allah Teala ona tarlasındayken rızık vermesine rağmen artık onun adı rızık değildir. O nafaka adına alır. Kişi onu başkasına infak etmiştir. O kişiyi nafakalandırmıştır. Ama bir gıda maddesini kimden alırsanız alın, Allah ile olan ilişkileriniz açısından o sizin için rızıktır. Allah'ın rızkıdır. Ama nereden alırsanız alın, aldığınız kişiyle sizin aranızdaki ilişkilerde o bir rızık olamaz. O sadece nafakadır. İşte sevgili kardeşlerim, insanoğlunun Allah ile olan ilişkileri başka bir hüviyet taşıyor, insanlarla olan ilişkileri başka bir hüviyet taşıyor. Burada da Allah-u Teala Allah'ın rızasını kazanmak üzere gayesi bu olan insanlardan bahsediyor. Onlar infak etmişlerse, onlar nefslerinde Allah'ın rızasını yerleştirmek, tespit etmek istemişlerse, karşılıksız bir şey beklemeden verenlerdir. İşte her kim karşılıksız veriyorsa, bir şey beklemeden infak ediyorsa, o zaman o kişi için Allah'ın rızasını kazanmak vardır. Bir şey bekleyerek verseydi, devreye şeytan ve nefsi girmiş olacaktı ve bütün kazandıklarını mahvedecekti. Ama Allah rızası için veriyorsa, o zaman karşılığını beklemeden vermek, bir nefsani bir talep tesiri altında kalmaksızın vermek söz konusudur. Öyle ki, öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün güzellikleri bir sonuca ulaşmak için vardır. Bu ayette de Allah-u Teala infak edenlerin Allah'ın rızasını kazanmak için onu talep ederek mallarını harcayanlar onların durumunu söylüyor. Bu neye benzermiş? Bir bahçeye, bir tepenin üzerinde bulunan bir bahçe. Sağanak halinde gelen yağmurlar o bahçeye ulaşırsa veya yağmur sadece çiselerse onlar için netice değişmiyor. Orada her zaman bol mahsul vardır. İki kat ürün verir. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, burada Allah ile olan ilişkilerimizde bir sonuçtan bahsetmek durumu var. İki kat. Burada Allah-u Teala pozitif istikamette iki kattan bahsediyor. Karşılıksız veren insanlar dünyada bunun karşılığını istemedikleri için Allah-u Teala bunlara yaptıkları hizmetin iki katının bedelini ödüyor. Bir defa bu iki kata dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bir sözü vardı. Kim Allah için yaptığı bir olay sebebiyle bir derecelik bir kazancın sahibi olursa, bir derece kazanırsa, Allah'ın bir emrini yerine getirerek veya hareketli bir şeyi işlemeyerek bir derecelik bir derece kazanırsa Allah Teala ona 10 katını veriyordu. Bir derecelik bir şey kaybettiği zaman da, bir derecelik bir kaybı olduğu zaman, Allah'ın bir emrini yerine getirmediği zaman, yasak ettiği bir fiili işlemediği zaman, işlediği zaman derecat kaybı söz konusu. Bir derecelik bir kayıp olduğunu düşünelim. Allah bir derecelik kayba bir derece yazdırıyor kiramen kâtibi meleklerine. Ama ne zaman bir insan
bir derecelik bir derece kazanırsa o kişiye Allah Teala 10 katını vereceğine dair söz vermiş. Fakat burada mahsulün 2 kat olduğunu söylüyor Allah Teala. Yani o 10 dereceyi 20 dereceye çıkarıyor Allah Teala, 2 katına çıkarıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın rızasını kazanmak söz konusuysa Allah Teala onlara 20 kata değil aslında 700 kata kadar ihsanda bulunuyor. Gene bu surenin 261. ayet kelimesinden bahsediyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın yolunda olanlar ve Allah'ın kendilerine verdiklerini infak edenler. İki tane özellik. Bu özelliğin sahiplerine diyor Allah, bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat grubu kadar, mesela bir buğday grubu kadar ihsan nimette bulunur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, burada fizik standartlarda Allah'ın nimet vermesi var, rızık vermesi var. Eğer normal şartlarda o kişi yaptığı emeğin karşılığında 100 ton buğday kazanacaksa, toprak ona onu verecekse, Allah'ın rızası için bu buğdayından infak edenlere, edecek olanlara, evvelki devrede etmiş olanlara Allah-u Teala onun 2 katını veriyor. Yetmez. Onların sevabını 10 kattan 20 kata çıkarıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ihsanı, nimeti her zaman boldur. Yeter ki siz Allah için olun. Bakara Suresi'nin 261. ayet-i kerimesinden bu ayete kadar, 265'e kadar Allah-u Teala hep Allah'ın yolunda mallarını harcayanlar veya Allah yolunda olmadan mallarını harcayanların iki cephesini de gösteriyor. Bir, Allah yolunda Allah'ın rızasını kazanmak üzere harcayanlar, onlara Allah Teala tarlada mahsullerini verirken de iki kat olarak

için kafir mesabesinde kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Öyleyse iki nevi insandan bir grup tüccarı, ikinci grup ebrarı oluşturuyor. Kimdir ebrar? Cennete gidecekler. Kimdir fücur? Cehenneme gidecekler. İşte sadece ebrar arasında Allah'ın rızasını talep edenler var. Ebrar nereden başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa ard arda Allah-u Teala ona bütün mükafatlarını verecek. İslam'ın beş safhasını o kişi sağ kalırsa mutlaka aşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala Bakara Suresinin 266. ayet-i kerimesinde bakınız neler söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. يَوَدُّ اَحَادُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ سَنَّةٌ مِنْ نَاحِلٍ وَاَنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ سَمَرَاتِ وَاَسَابَخُونَ كِبَارُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ دُعَفَاءُ فَاَسَابَهَا İsa'un fihi narun fa terekat kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun. Allah Teala diyor ki sizlerden biriniz ister mi ki bir bahçesi olsun hurmalıktan oluşan ve bağdan oluşan, üzüm bağından oluşan, altından da nehirler aksın ve orada yine kendisi için bütün meyvelerden olsun. Yaşlılık gelip çatsın ve bu zatın iş yapmaya gücü yetmeyecek zayıf çocukları olsun. Sonra ona ateşli bir kasırga, bir fırtına isabet etsin de yaksın. Yani bahçesine fırtına arasında yıldırım düşsün ve bahçedeki her şeyi yaksın, yerle bir etsin. İşte Allah sizin için ayetleri böylece beyan ediyor. Umulur ki tefekkür edersiniz diyor Allah-u Teala. Şimdi bir evvelki ayet-i kerimeye baktığımız zaman 265'e burada Allah'ın talebin, Allah'ın rızasını talep eden bir insan var. Mallarını ona Allah için harcıyor. Allah'ın rızasını kazanmak için verdiği malda gözü yok. Allah rızası için infak ediyor. Başkalarını o nesneden onlara Allah ile olan aralarındaki ilişkiye göre rızık olarak veriyor. Allah'ın rızkını veriyor onlara. Böylece kazananlardan oluyor. Şimdi başka bir gruptan bahsediyor Allah-u Teala. Başka bir grup insan. Ama bunların vaktiyle durumları demin anlattığı gibi ise, Allah-u Teala'nın anlattığı gibi ise, Allah'ın rızasını kazanmak için bu işi yapıyorsa, bahçe bol mahsul veriyorsa,

sonra kişi bundan vazgeçmişse, ihtiyacı gelip çatmışsa, çocukları da ona yardım edemez durumdaysa, bir de o bahçeye yıldırım isabet etmesi, kasırgalarla birlikte ve bahçenin artık mahsul veremez hale gelmesi. Böyle bir durum neyi ifade ediyor sevgili kardeşlerim? Ya Allah'ın kendisine verdiklerinden Allah yolunda olmayan ve infak etmeyen bir insanın durumu veya hiçbir zaman böyle bir dileği taşımayan bir insan. Eğer böyle bir insan Allah Teala o ya Allah'ın verdiğinden ders alır da başkalarına üst seviyede bir yardımda bulunur düşüncesiyle Allah Teala o kişiye bağlılık parçalık vermişse, ama yıllarca onu deneyip de böyle bir şeyi hiçbir zaman o kişinin takip ettirmeyeceğini, Allah ile olan ilişkilerini hiçe saydığını Allah Teala keşfederse, o kişiyi cezalandırabilir sünnetullah ile. O kişinin bahçesine dolu isabet edebilir. O kişinin bahçesine şimşekler, çakar, yıldırımlar düşebilir. Ve o kişinin bahçesi bir gün işe yaramaz bir hale gelebilir. Kimdir bu insanlar? İşte bunlar başka insanlara infak etmek istemeyen ve Allah'ın yolunda olmayanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bu ayette bir tefekkür kelimesi geçiyor. Tefekkür ve tezekkür birbirinden ayrı iki meclisidir. Tefekkürde kişinin zati düşüncesi söz konusudur. Aklı söz konusudur. Aklının ona Allah'ın yardımı olmaksızın ulaştırabildikleri söz konusudur. Kişi düşünür ama düşünce ufku bir an gelir ki tamamlanır, biter. Daha ötesini kişi elindeki ipuçlarıyla değerlendirip daha öteye geçemez. O yeni bir delil bulana kadar hep aynı seviyede, aynı noktada bekleyecektir. Ama tezekkür sahibi bir insan, daimi zikrin sahibi bir insan, Allah ile kalp hatta bulunan insan, Allah'ın kalbine vahyettiği insan, daimi zikrin sahibidir o kişi. Allah onun kalbine vahyetmektedir. Ehli tezekkürdür. Kimdir ehli tezekkür? Ehli zikirdir. Zikir kelimesi, tezekkür kelimesi, müzakere kelimesi hep aynı kökten geliyor. Ehli zikir. Zikir ehli. Daimi zikrin sahibi. Sevgili kardeşlerim, zikir ehli olan bir insan düşünün. Daimi zikrin sahibi. Bu kişi hikmet sahibidir. Hikmetin sahibi olmak dört vasıf şartı gerektirir. O kişinin bir kalp gözü açıktır. Ki kalp kulağı da açıktır. Allah'ın söylediklerini işitmektedir, gösterdiklerini görmektedir. Üç, bu kişi daimi zikrin sahibidir. Dört, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu dört vasıf şartının sahibi olan insan
bu dört atıf şartının oluşturduğu üç tane sonuç şartının sahibidir. Bir, o kişi hayır sahibidir. İki, hüküm sahibidir. Üç, ehli tezekkürdür. Mütezekkirdir. Şimdi bu ehli tezekkür olan insanlar, işte Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerimesi Allah Teala ehli tezekkürden bahsediyor. Diyor ki sana kitabı indiren o Allah'tır. O kitabın içinde muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince diyor Allah Teala, onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde kötülük olanlarsa o ayetleri dedikleri gibi yorumlayarak insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan, rasihin olan rüsul sahipleri de derler ki ya Rabbi biz inandık ki Reşabi ayetler de sendendir. Muhkem ayetler de sendendir. Sonra mı? Sonra buyurur ki Allah-u Teala ama ulul elbab da ama bu rasihun da rüsuf sahipleri de elinde kökleşmiş olanlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. Ve ma yezzekkeru illa ulul elbab. Onlar da tezekkür edemezler ama sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Kimdir ulul elbab? Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse daimi zikrin sahibi olan insanlar söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ulul elbab daimi zikrin sahipleri. İşte bunlar hikmet sahipleri. Hikmet sahibi dört vasıf şartının, üç sonuç şartının sahibidir. Hayır sahibi demek yaptığı her fiilin sonunda mutlaka derecat kazanan bir insandır. Kendi fiilleri ya Allah'ın bir emrini yerine getirmek şeklinde tecelli eder ya da yasak ettiği bir fiili işlememek şeklinde tecelli eder. Her halükarda devamlı derecat kazanırlar. Kaybetmeleri söz konusu değildir. Çünkü ne Allah'ın emirlerini çiğnerler ne de yasak ettiği fiilleri işlerler. Öyleyse bu insanlar devamlı derecat kazanırlar. Derecat kazanmak da hayırdır. Bir de derecat kazandıran bütün işlemlere hayır diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Derecat kaybettiren bütün işlere de şer diyor. Öyleyse devamlı derecat kazanacakları için hayır sahipleridir onlar. Birinci özellik, birinci sorun şartı. İki, bu insanlar ehli tezekkürdür. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Ve Kur'an'ın müteşabih ayetlerine dair olmak üzere Kur'an'ı yorumlayabilmektedirler. Neyle? Allah'tan aldıkları vahiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bu mevzudaki dizaynı açık bir şekilde geliyor. Bu insanlar ehli tezekkür olarak, zikreci olarak her an Allah'tan bir şeyler sormak yetkisinin
sahipleridir. İnsanlar Allah-u Teala'dan sorma yetkisinin sahipleri, soruyorlar. Ve cevap alıyorlar. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ eğer bilmiyorsanız zikir ehliler, ehli zikre, ehli tezekküre sorun. İşte bu ehli tezekkür, ehli zikir başkalarının kendilerine sorduğu sualleri Allah'a ulaştıran ve Allah'tan aldıkları cevabı o kişiye ulaştıran bir özellik taşırlar. Ehli tezekkür. Sevgili kardeşlerim, ehli tezekkür öyle insanlardır ki Allah ile konuşurlar, Allah'ın bütün kimlerine söylediklerini işitirler, Allah'ın bütün gösterdiklerini de görürler. Onlar ehli tezekkürdür. Ama bizim adamlarımıza gelince onlar kendilerini ehli tezekkür kabul ederler. Çünkü zikir aynı zamanda Kur'an-ı Kerim tilavet edilir, okunmasıdır. Onlar derler ki biz Kur'an-ı Kerim'i okuruz sık sık okuduğumuz için ehli tezekkürüz. Oysa sadece ehli tefekkürdürler. Ehli tezekkür olabilmeleri için kalp kulakları açık olması lazım, Allah'ın söylediklerini işitebilmeleri. Kalp gözlerinin açık olması lazım, Allah'ın gösterdiklerini görebilmeleri. Ve ehli tezekkür olması lazım, olmaları lazım. Yani Allah'la herhangi bir konuyu müzakere edebilme yeteneğine sahip olmaları lazım. İşte onlar ehli tezekkürdür. Allah Teala bu ayette Bakara Suresi 266. ayet-i kerimesinde ehli tefekkürden bahsediyor. Sadece imanı fikredebilen insanlar, düşünebilen insanlar ama düşüncelerin ulaştığı bir ufukta yolları biten insanlar. Ehli tezekkürün yolu hiçbir zaman kapanmaz. Ne zaman bir düşünce platformunda bir yerlere vardıkları zaman ufukları kapansa Allah Teala derhal o ufku açar. Yeni bir ufuk dağır önlerinde. Onun da sonuna kadar giderler. Yine tıkandıklarını düşünelim. Allah Teala yeniden açacaktır ufuklarını. Ve hiçbir zaman ufukları kapanmaz. Bu ufuk Allah'a kadar açılır. Allah'a köle olmadan evvel son ufku açamazlar. Allah'ın zatını görmek. Ama köle oldukları zaman o ufuk da açılacaktır. Öyleyse ehli tezekkür olmak Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği bir oldur. Sadece ehli tezekkür için, ehli zikir için Allah-u Teala bütün ufukları açar, Allah'tan sorarlar, Allah'ın lütfettiği bilgileri de sualleri soranlara ulaştırırlar. Allah razı olsun. Ayet 267'ye ulaşıyoruz. Allah Teala buyuruyor ya eyyühellezine aminu enfiku min tayyivati ma kesebtüm ve mimma ehreçna lekum minel ardı ve la temmenul habise minhu tunfikune ve lestum bihazihi illa en tuvidu fihi ve'lemu ennallâhe ganiyyun hamid. Sevgili öğrenciler, ziyanlar ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor. Ey aminu olanlar! Nereye bakıyorsunuz?
yapıyoruz. Amiri olmak mevzusu.

Burada Allah-u Teala amin olmanın daha başlangıç seviyesine, primitif dizaynına hitap ediyor. Diyor ki, ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiptir. Kazandığınız şeyleri ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iktisap ettiklerimizi ve sizin için arzdan çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin. Yani başkalarını onlarla nafakalandırın. Kim ihtiyaç sahibi ise onlara verin. Velakin ve sakın onun kötü olanında gönül rahatlığı ile kendin için kullanamayacağını şeylerden pasifsiz kendinizin yiyemediğiniz, vasıfsız şeylerden başkalarına infak etmeye kalkmayın diyor Allah-u Teala. Başkalarına infak etmeyin. Ve bilin ki muhakkak ki Allah ganidir, hamiddir. Gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hamid de hamd edilmeye layık olan. Allah razı olsun. Allah Teala burada yine iki tane esmasını vermiş. Birisi El-Gani. Kim fakirlikten yana bir dere düşmüşse, yani Allah'ın kabz hali ve bast hali dediği iki halden kabz halini yaşıyorsa, yani Allah Teala onun kazancına kabz halinde olduğu sürece biraz mani olur. Kişiyi imtihan etmek üzere el kabz esmasının sahibidir. Ama aynı zamanda el basit esmasının da sahibidir. Bast da eder, genişletir de kişinin sahip olduğu şeylere. İşte Allah-u Teala kendisi ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Kim fakir olduğunu hissederse o kişi Allah'ın izniyle bir muhteva taşır. O kişi dilerse el-Gani esmasını çeker. Allah-u Teala onu kabz halinden, bast halinden ulaştırır. Onu gani kılar. Yani ihtiyacını Allah-u Teala onun gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görünüyor ki bu istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kalp hali, bas hali Allah'ın dizaynına göre tayin eder. Allah hiçbir zaman kendisi kalp haliyle olmaz. Hep bas halindedir. Ama kulunu imtihan için
kabz eder, daraltır onun nafakasını. Bazen de genişletir, bahseder. Öbür taraftan da Allah-u Teala El-Hamid'dir, hamde layık olan. Hamd sadece Allah'a yapılır. Hamde layık olan tek varlık Allah'tır. Hiçbir kula hamd edilmez. Hiçbir kimseye de şükredilmez. Bir insana Allah-u Teala şükran borçlu kılabilir sizi. Ama hiç kimse başka bir kimseye hamd edemez. Hamd vasfı sadece Allah'a aittir. Arap aleminde insanların arasında şükran kelimesi, insanların birbirine karşı teşekkür etmeleri normal standartlarda geçerlidir. Yapılan bir yardıma karşı teşekkür eder. Ama esasında bu teşekkür sadece Allah'a aittir. Şükür kelimesi ve hamd kelimesi Allah'ın iki tane Eş-Şakir, Eş-Şekür, El-Hamid iki tane ismidir. Öyleyse Allah'a teşekkür edilir, Allah'a hamd edilir. Hamd edilmeye layık, şükredilmeye layık olan Allah'tır. Öyleyse burada Allah-u Teala bir ihtarıyla karşı karşıyayız. Sakın diyor kendi yiyemeyeceğiniz şeyleri başkalarına vermeye, onlara onunla infak etmeye kalkmayın diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada insanlar bir taşla iki kuş vurmak istiyorlar. Kendileri yiyemiyorlar. Yiyenebilecek bir vaziyette olmadığı için bunu atmak yerine başkalarına verelim de yardım etmiş görünelim diyorlar. Aslında bunun bir yardım olmadığını, kendi yiyemedikleri şeyi, yiyebilecek durumda olmayan bir şeyi başkasının da yiyemeyeceğini biliyorlar. Öyleyse burada nefs vardır. Burada şeytan vardır. Burada Allah'ın hukuku çiğneniyor. Bakara Suresinin 268. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Eşşeytanü yeûdüküm mül fakra ve yehmurüküm bil fahşâi Vallahu yeûdüküm mağfireten minhü ve fadla Vallahu vasîmün alîm. Allah-u Teala diyor ki şeytan size fakirlik vaat eder. Yani aslında ya da şeytan yaptırdıklarıyla yaptırdığı yanlışlıklarla sizi fakirliğe davet eder. Hükmü var Allah-u Teala'nın. Ve fuhşiyatı emreder. Kötülükler, her türlü kötülüklere fuhuş, fahiş, fuhşiyat hep aynı kökten gelen kelimeler. Kötü şeyler, Allah'ın yasak ettiği, iblisin de devamlı sizi sürüklemek istediği büyük hatalar. Fuhşiyat. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala diyor ki Allah size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasiyün alimdir. Allah sizi mağfirete ve fazla davet ediyor.

Hatırlayacaksın bu Bakara Suresinin 186. ayet kerimesini. Allah Teala orada buyuruyor ki

Ucibu davet et da'i izâ de'ani. El yestecibu li ve yu'minu bi leallahum yaşudun. Bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Yani o takdirde icabet ederiz. Bizim davetimize icabet etsinler ve mümin olsunlar. Biz o zaman onların davetine icabet ederiz diyor Allah Teala. Ve böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaşıp o zaman davete icabet tabii çok daha geniş ölçüde tahakkuk ediyor. Öyleyse insanlarla Allah arasındaki ilişkilerde bir müessese görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, müellimler.

0: Bir tarafta Allah var. Allah biz insanları affet ve fazl vaat ederek güzellikleri işlemeye çağırıyor. Şeytansa insanlara bir davetiye çıkarıyor, fuhşa ve fakirliğe doğru. Davet ettiği her şeyle, vaat ettiği her şeyle evlisin iki tane temel muradı burada açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir taraftan fakirlik, fakir üzerleri, bir taraftan da hoşya. Allah ise fazl ve mağfiret vaat ediyor. Öyleyse ne demek mağfiret, ne demek fazl? Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 69. ayet kerimesinde abi ben eğer o nefslerine zulmedenler sana gelseler de önlerini çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affını dileselerdi ve sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin Allah'ın her iki mağfiret talebini de kabul ettiğini görecektin. Allah Teala. Mağfiret böylece tahakkuk ediyor. Birinci yüzünde sahabenin talebi üzerine onların günahlarını Allah Teala'nın affetmesi var. İkinci yüzünde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine sahabenin günahlarını Allah'ın ikinci defa affetmesi yani sevaba çevirmesi var. İşte bu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde son derece açık olarak görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki böyle öksürmemize sebebiyet veren bir faranjit var. Ama böyle bir durumda oruç günleri bitti. Şimdi biraz karantin çiğnediğim an bu faranjitin öksürük yapan faslı bitiyor. İşte şimdi gene aynı şeyi yaptık. Allah Teala hangi problemler ise mutlaka onun devası da vardır. İşte bu noktada Allah Teala'nın vaat ettiği iki şey var. Birisi mağfiret, ikincisi fazıl. Neymiş mağfiret? Günahların sevaba çevrilmesi. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme gideceklerden bahsediyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ama tövbe edenler hariç, onlar cehenneme gitmezler. Mürşidlerinde tövbe edenler, onlar mümin olur. Bir, onların günahları sevaba çevrilir diyor Allah Teala. İşte mağfiret budur. Günahların iki defa affedilmesi, Resulün talebi üzerine ve kişinin kendi talebi üzerine şartları var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen biri olacak. Allah onu mürşidine ulaştırmış olacak. Ve böylece o kişiyle Allah Teala arasında bir köprü kurulacak. Ve kişi mürşidine ulaştığı anda onun bütün günahlarını Allah Teala sevabı çevirecek. Mürşidin talebi üzerine bir defa, kişisel talebi üzerine ikinci bir defa ve böylece günahlar sevabı çevirecek. Bunun adına mağfiret diyor Allah Teala. Aynı zamanda da bu şefaatin ismidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği gibi bizim şefaatimiz dünyadadır buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeye Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine göre mağfiret ederek şefaatte bulunmuştur. Kıyamet günü bir defa daha bir şefaat söz konusu değil. Şeytan insanları inandırmaya çalışıyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kişi ne kadar günahkar olursa olsun eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'a inanıyorsa kıyamet günü onlara şefaat edeceği, mutlaka onları Allah'ın cennetine aldıracağı ifade ediliyor. Bunlar şeytanın tuzakları sevgili kardeşlerim. Söz konusu olan şey Allah'ın mağfiretidir. Dünya üzerinde gerçekleşir ve günahlarını sevaba çevirir. Ama mutlaka Allah Teala bunu gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince ulaştığı anda da tövbe ettiğinde derhal onun günahlarını sevaba çevirip kişiyi kesin olarak cennetlik hale getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala burada bir de fazladan bahsediyor. Allah'ın zikir yaptığınız zaman gönderdiği rahmet ve fazladan iki tane nurdan birisi fazlını taşır. Özelliği mürşide ulaştığınız zaman Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl, rahmet ve selavat kalbinize ulaşır. Evvela göğsünüze oradan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü aşağı indirir. Zülmani kapıyı kapatır. Ve kalbinizi Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlar. İşte bu toparlama nefs tezkiyesinin başlangıcını ve devamını ifade eder. Fazıllar biriktikçe nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyet sahası fazılların toplandığı alan kadar azalır. Böylece başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilirken, çünkü hiç fazıl yoktur nefsinizin kalbinde, her taraf afetlerle doludur. Sonra adım adım bu hakimiyet %7 azalır. Emmare, levame, mühime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 azalan karanlıklar, afetler teskiye kademesinde %51 nurun kalbinize yerleşmesiyle şeytanın hakimiyetini yok eder. Şeytan artık nefsinizin kalbinde hakim değildir. Başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebilen iblis, kalbindeki afetlerin hepsine tesir edebilen iblis, burada bu afetlerin yalnız %49'una, nefsinizin kalbindekilerin sadece %49'una tesir edebilir. Çünkü afetler %100'den %49'a düşmüştür. Artık nefsiniz teskiye olmuştur. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a daha kul olamamıştır. Ama Allah'a kul olmanın yarısını aşmıştır. Ruhunuzsa hidayetini tamamlamış, Allah'ın zatına ulaşmıştır. Neyle oldu bunlar? Fazıllarla oldu. Nefsinizin kalbine Allah'ın yerleştirdiği fazıllar, nefsinizin kalbinin nurunu devamlı arttıracaktır işte. Nefsinizin kalbindeki bu nurlar fazıllardır. Bakara 257'de Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yurucuhum mine zulümati ilen nuri. Allah'a amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşte nura çıkaran nurlar fazıllardır. Çoğulu fazilettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri yaşamanızı, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi, Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki bugünkü sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Müminler
1: kardeştir diyor. Onlar umumiyeti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında elindeki su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu veremiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona suyu veriyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olmuşlar. Bütün kapılar şunlar çıktık. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı onlardan daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlerden emin olarak onlardan, sabitlerden ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hatırlayacak olan yegane topluluksunuz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Allah'a emanet olun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yurdudur. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah-u Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır, herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır. Dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah-u Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah-u Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler, bütün dünyadaki bütün kavimlerin arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka be'as edilmiş durumda.
Hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin min Resul diyor Allah Teala. Külli kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günüm dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennet ve cehennemi birbirine ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor 10 insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanlara doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Ve bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru denettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün
bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde, doğruları Kur'an'ın, Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse 7 safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hüm an ayatina gafilun ilahike mevahümün naru bima kânu yetibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar, 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce ciltten oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler.

Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, konunun başlangıcı ve yok edilmiş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Başka neyi başarmış? Kainatın yegane dininin 7 safhasını da yok etmeyi başarmış sevgili kardeşlerim. O zaman doğru düşünme alışkanlığının ne kadar önemli bir şey olduğunu yerli yerine oturtun. Kanunlarını öğrenin. Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça ismiyle İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hazreti İsa'nın Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez. 7 safayı da reddetmeyi iblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor iblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uygun. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi iblis kaldırıyor ortadan? Tabiyeti kaldırıyor. Tabiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiyetin ihsanla tabiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamını Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Dikkat edin, siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

tezini kabul ettirmeyi başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını İblis biliyor, Kur'an-ı Kerim'de de yazılı. Onu inkar edemiyor. Ama diyor, o son Resul'dü ve son Nebi'ydi. Ve onunla beraber tabiyet sona ermiştir diyor İblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz, neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk 3 dereceyi alanlar, ulul elbab, ihlas ve selah makamlarının sahipleri diyor Allah-u Teala. Onlar ensardandı, macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da macirine de tabi olunmuş. Tabiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah-u Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'e hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor. Ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor İblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Ve insanlar İblis'in sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıttı olan hükümleri asırlarca bir eğitim dizaynı içerisinde insanlara kabul ettirir.
Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz dininizi diye. İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır. O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz, sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer, sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır. 100 yıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır. Ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bir saat sonra, iki saat sonra, on saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala İbrahim 23'te diyor ki, o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam sizlere denir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki insan gördünüz. 80 yaşında ölen, 65 yılını ibadetle geçiren bir insan, hangi yaşta ölürse olsun Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir ibadet yapamadan ölmüş bir insan. Bunlardan o hiçbir ibadet yapamamış insan kurtuluşa ulaşıyor. Şeytanın doğru düşünme alışkanlığının dışına çıkardığı insanlardan birisi olarak Allah'ın kanunlarını bilmeden, araştırmak gereğini duymadan, doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani? Ne münasebet yapılmayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa
Her gün 2 günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az 2 kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa hacca giderler. Kelime-i Şahide'de de onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler. Bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular, önemli olan işte bu. Tabiyet kişiyi mümin kılar, tabiyet kişiyi 4 tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar. Her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların 3. safhasında ruhun Allah'a teslimi var, ulaştırılarak teslimi var ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı. Allah-u Teala bununla acaba ölün mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor. Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme götürdüğünü kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk İnsanların yazdığı binlerce cilt kitaptan hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler. Sevgili kardeşlerim, konunun 4. safhasında
fizik vücudunuzu ahsenk olarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner. Ve bu noktada nefsiniz de Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini daimi zikirle oluşturabilirsiniz. Başka bir yolu yok. Daha sonra nefsinizin kalbinde 12 mertebe tezyin müessesesi tamamiyet sağladıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi dört teslimin hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları yedi kat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz. Hidayet çağının
muhtevası budur. İnsanları ruhun hidayetine, veçin hidayetine, nefsin hidayetine, iradenin hidayetine ulaştırmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok şükredelim, çok hamd ederim Allah-u Teala'ya ki hayattayız, varız ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş iblis, mürşide ulaşmayı yok etmiş, irşat müessesesiyle birlikte ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını yok etmiş. Yani böylece insanların cennet saadetine mutlaka ulaşacağı üç ana safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış iblis. Onunla da kalmamış, fizik vücudun, nefsin, iradenin, Allah'a teslimini de yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler, ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte o konuda biz bir araştırma yaptık bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden, doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız. İbreti alem için. Çünkü her birinde
23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal, Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Manası ruhlarında, veçlerinde, neslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. Ve la yenkudunel misak ve misaki bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir misak var. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezine ve onlar resulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler. Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman foyamız meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna? Biz o kitapları yazdık. O Kur'an-ı Kerim meallerini yazdık. Orada söylediklerimizi geri alırsak o zaman halka karşı mahcup düşeriz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, mahcup düşmezsiniz. Siz onları kendiliğinizden yazmadınız. Okuduğunuz ve öğretmekle mükellef olduğunuz kitap, bu kitabı öğreteceksiniz demişler size asırlar boyunca. Öğreteceğiniz, öğretmiş olduğunuz o kitapların hepsi yanlış veya doğru ama size onlar verildi. Siz o kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz. Haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü
öğrendiğiniz bu, onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz, tamam, hepsi doğru ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey. Çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz, öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor. Bu hakikat öğretildiği zaman eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah-u Teala. İki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah-u Teala biz kitapta, Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi, onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asaf 67-68'de. O cehennemdekiler derler ki diyor kıyamet günü, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlar bize yanlışı öğrettikleri için cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Büyük lanetle onları lanetle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri onları öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz.
öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlışta ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz, dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru, yoksa Kur'an mı doğru? Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar, o 73 tane ayeti kerimeyi saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir. Herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Işıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah-u Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve sellem. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu akşamki dersimiz dinlerin birleştirilmesi. 1-1-2 kod numarası. Allah-u Teala'nın insanlık tarihi boyunca sadece bir tek dini olmuştur. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Ve Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki hem müminler hem de Allah şahitlik eder ki Allah'ın indinde bir tek din olmuştur. Allah'a teslim olmak. Ve ne inananlar ne de Allah peygamberler arasında fark gözetmez. Allah'ın indinde bütün peygamberler arasında Allah-u Teala hiçbir fark gözetmez. İnananlar da öyle. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi peygamberden bahsederseniz bahsedin, tek bir Allah'ın peygamberidir. Ve onu peygamberler getiren Allah'tır. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar peygamberler vazifelendirmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle Nebiler. Peygamber kelimesi Acemce'den geliyor. Nebi anlamına geliyor. Nebilerle Resuller aslında anlam itibariyle de muhteva itibariyle de birbirinden farklı iki hüviyet taşırlar. Nebilere peygamber diyor devrimizin insanları ve ilk peygamber, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dı. Son peygamber, son nebi de nebilerin mührü olan, Hatem-ül Enbiya olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar birçok peygamber birçok kavme gönderilmiş ve dünya için görevlerini yapmışlardır. Bütün peygamberler devirlerinin huzur namazının imamlarıydı. Ama peygamberler arasında fetret devirlerinin olduğunu biliyoruz. En son misal Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak tayin edilmiş. Onun rahmetli oluşuyla da peygamberlik müessesesi tamamen kapanmıştır. Bundan sonra da kıyamete kadar dünya üzerinde bir peygamberin var olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber nebileri mühürlediğini, nebilerin sonuncusunun mührünün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu vurguluyor. Ve peygamberler arasında fark gözetmediğini vurguluyor. İlk peygamber Hazreti Adem'di. Oğullarına, oğullarının oğullarına, onların oğullarına 1200 yıllık hayatında her 25 yılı bir nesil kabul ederseniz ortalama standartlarda her 100 yılda 4 nesil oluştu Hazreti Adem'den. 1200 yılda 48 nesil ortalama standartlarda 48 nesle Allah'ı öğreten, Allah'a teslim olmayı öğreten Hazreti Adem'di. Onlar ilk insanlar
koyun yetiştiriyorlardı, yünlerini kırkıp iplik dokuyorlardı, iplikten üzerlerine giyecek, belki çuval gibi ama elbiseler yapabiliyorlardı. Buğdayı biliyorlardı, unu, hamuru biliyorlardı. Kendilerine ev yapıp içine girebiliyorlardı. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar hiçbirisi mağara devrini yaşamamıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mağara devirleri öyle insanların devridir ki bir atom harbinden sonra radyasyon sebebiyle zihni melekeleri tamamen kaybedilmiş olan, insan gibi görünen ama konuşamayan, bütün medeniyeti atom bombalarıyla tahrip etmiş olan insanlığın son kalıntıları. Dünyada bir defa değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birçok defa atom harbi geçirildiğine dair kesin işaretler var. Kayalardaki ergimeler bunu gösteriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem, oğullarına, kızlarına, kendisinden sonra gelen, hayatta bulunduğu sürece bütün nesillere Allah'a teslim olmayı öğretti. Kainattaki tek dini, Allah'a ruhu, Allah'a fizik vücudu, Allah'a nefsi teslim etmeyi. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabesine Allah'a teslim olmayı öğretti. Hepsi ruhlarını, fizik vücutlarını, menesklerini Allah'a teslim ettiler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Hazreti Adem'e 99 Esma-i Hüsna'sını öğretiyor. Ve melekler gelip biz onun üstünü dedikleri zaman Allah Teala Hazreti Adem'i çağırıyor ve ona Esma-i Hüsna'yı soruyor. Adem Aleyhisselam hepsini söylüyor. Ve Allah Teala işte diyor, sizden farklı ona öğrettiğim bu isimler. Gelin görün ki Kur'an-ı Kerimlerde buna meal verirken eşyanın isimleri diye meal veriyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın Esma-i Hüsna'sının her biri bir sırrı beraberinde taşır. Allah Teala Esma-i Hüsna'sını indirmiştir ki kimde hangi esmada bir eksiklik tespit etmişse kişi o eksikliği bütün boyutlarıyla giderebilecek olan o esmadır. Kim hangi alanda bir eksikliğin sahibi ise ona ait olan 99 esmadan ona ait olanını çeker. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Adem Aleyhisselam ilk peygamberdi ve Allah'a nasıl ruhun, fizik vücudun ve nefsin teslim olacağını öğretti. Kendisinden sonra gelen 48 nesle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tabiyetinde olan sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler miydi? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına, yani peygamber tarafından söylenene, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i söylediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde Kur'an-ı Kerim manevi olarak mevcut olduğu için ahsen olan Kur'an-ı Kerim'den bahsetmesiydi. Ahsen olan Allah'ın söylediklerini yalnız söyleyebilmesiydi. Onun sözüne tabi olurlar, hepsi hidayete erdiler diyor Kur'an-ı Kerim. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar.
Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler miydi? Hepsi. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bedenimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bakara suresi 136. ayet-i kerime Allah Teala sahabeye diyor ki, ey sahabe, onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. İşte Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in ruhunu, fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim ederek Allah'a tam teslim olduğunu ifade ettikten sonra 33. 34. 35. ayetlerde teslimden bahsediyor. 136. ayet-i kerimesinde de 4 ayetten sonra Allah-u Teala sahabenin de Allah'a teslim olduğunu kesinleştiriyor. Ruhlarıyla, fizik vücutları, nefsleriyle, her şeyleriyle sahabe Allah'a teslim olmuşlar. İlk peygamber, son peygamber. Onlar ve onlara tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Şimdi Allah'ın kitap indirdiği peygamberlere beraberce bakalım. Hazreti Musa. Allah Teala diyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Allah Teala diyor ki Hazreti Davud, ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim oldular. Birisine Allah Teala Tevrat'ı, ötekine Zebur'u veriyor. Ve nihayet Hazreti İsa'dan bahsediyor Allah Teala. Hazreti İsa ve onun havarileri, onların hepsi Allah'a teslim oldular diyor. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti İshak'ın, onların torunlarının, Hazreti Yusuf'un, Hazreti Nuh'un, Kur'an-ı Kerim'de ne kadar peygamber geçmişse hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bir tek hakikatten bahsedebiliriz. Bir tek Allah vardır. Sadece onun peygamberleri vardır. Ve peygamberlerin hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Hepsine Allah'ın tebliğ ve teklim ettiği şey, öğretilmesini kendilerinden talep ettiği şey, sadece Allah'a teslim olmak fikrinin etrafında kümelenir. Allah'a teslim olmak, Allah'a ruhun teslimi 22. basamak, Allah'a fizik vücudun teslimi 25. basamak, Allah'a nefsin teslimi 27. basamak. Allah'a teslim olmak, teslimi yaşamaktır. 28 tane basamaktan oluşan Allah'a teslim olma standartları 28. basamakta son bulur. Teslimlerini tamamlayabilen kişi 27 basamağı aşabilen birisidir. Mutlaka daimi zikre ulaşmıştır. Mutlaka hikmet sahibidir. Nefsinin içinde hiçbir afet mutlaka kalmamıştır. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi daimi zikre ulaşmışlardı. Hepsi Allah'a üç vücutlarında teslim etmişlerdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, bu ders önümüzdeki yılların en önemli dersidir. Önümüzdeki 4 yıl içinde biliniz ki insanlık yeni bir safhaya girecektir. Allah'ın tek dininin etrafında, bir tek çatının içinde bütün dinlerin tek bir dine dönüşmesi asıl unsuruyla karşılaşacağız. Dünya suç ve sükunu bu hedefe ulaşabilmemize bağımlı. Bütün devirlerde olduğu gibi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün devirlerde olduğu gibi şu anda da dünyadaki bütün milletlerin içinde mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli.
Bu beyan hepinizedir. Bütün milletlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı Resuller, sizlere sesleniyorum. Hepiniz vazifelisiniz. Gelecek günlerdeki dinlerin birleştirilmesi, Allah'ın temel unsurunu ortaya koyduğu tek dinin etrafında bütün dinlerin bir araya gelmesi önümüzdeki birkaç yıl içinde mutlaka gerçekleştirilecektir. Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Orada vazifeli kılarız.

kötülüklere onu ulaştırırlarsa, bütün devirlerdeki resimler kendi kavimleri tarafından hiçbir zaman kabul edilmemiştir. Sadece Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi değil, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ey İsrail kavmi diyor, size o gönderdiğimiz Resuller sizin hoşunuza gitmeyen şeyleri söyledi diye onların bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da reddettiniz, inkar ettiniz. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Ağır dar da gönderiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgili öğrenciler ve Allah Teala İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlere onların kendi dilleriyle onlara anlatımlarını yapabilsinler diye onların dilleriyle resimler göndeririz. İşte insanlık tarihi boyunca var olduğu gibi şu anda da bütün kavimlerde resimler var. İşte bu birleşimi yapabilecek olan bu insanlardır. Hepsi Allah'ın kontrolü altındadır. Hepsi Allah'tan vahiy almaktadır. Ve onlar bu devrede, önümüzdeki devrede onlar bir araya gelecektir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Peygamberler zamanında her peygamber kendi devrinin huzur namazının imamıydı. Bütün peygamberler namaz kılmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala her fırsatta Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerinin namaz kıldığından bahsediyor. Hangi emirleri verdiyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberlerine sadece aynı emirleri vermiş. Peki bugünkü değişiklikler nasıl oluşmuş? Zaman içerisinde insanların kendi peygamberlerinden bu tarafa geçen süre arttıkça şeytan o insanların arasına onları Allah'ın yolundan ayırabilmek için fesat tohumlarını ekmiş. Adım adım onları kendilerine ait olan peygamberin standartlarının dışına çıkarmaya çalışmış. Başarmış mı? Ortada bu kadar dinin mevcut olduğunu zanneden herkes için kesin bir olgudur ki başarmış. Birbirinden farklı görünen birçok din varmış gibi bir durumla karşı karşıyayız. Aslında ikinci bir din yok. Sadece bir tek din var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyadaki Allah'ın Resulleri. Şu hakikati bileceksiniz. Sadece Allah sizden Allah'a teslim olmanızı ister. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi sizdeki üç emaneti de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. İşte Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde şunu buyuruyor. Ve enibü ilallahi ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Böylece Allah'a kul olun, ekber kul olun ve azim kul olun. İşte Zümer suresinin
Zariyat

Suresinin 56. ayet-i kerimesi ve lekad haleknel insani, Allah Teala buyuruyor ki biz insanların ve cinlerin sadece bize kul olması için onları yarattık. Allah Teala bütün insanlardan Allah'a kul olmalarından, yani Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını, nefeslerini teslim etmelerinden başka bir şey istemiyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Allah Teala sadece bütün insanlardan Allah'a teslim olmalarını istiyor. Biliyorsunuz ki İblis bütün kitaplarda değişiklik yapmayı başarmış. Yetmez, kitapları yok etmiş. Ve kitapların kendisi yerine insanlar tarafından yazılan bu hakikate dayalı ifadeleri kullanmaya çalışarak yazdıkları başka kitaplar oluşmuş. Öyleyse arıyoruz. Mesela İncil'in aslı nerede? Dört tane İncil yazılmış. Başka başka insanlar tarafından. Matta, Lukas, dört tane kişi, dört ayrı İncil vücuda getirmişler. Dördü de birbirinden farklı. İncil bunlara indirilmedi. Ne Matta'ya, ne Lukas'a, ne de diğer ikisine. İncil Hazreti İsa'ya indirildi. Ve bunların dışında bir de Barnaba İncil'inden bahsediliyor. Ama Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i arıyoruz. O ortalıkta yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, olmuş olmamış önemli değil. Önemli olan Allah'ın bütün insanlığa verdiği emirdir. Allah'a teslim olmak. İşte baştan aşağı din bunu ifade ve ihata ediyor. Allah'a teslim olmak. Şeytan asırlar boyunca yazılan Allah'ın indirdiği bütün kitapları asırlar geçtikçe değişikliklere uğratmayı başarmış. Başaramadığı bir tek kitap var. Kur'an-ı Kerim. İndirildiği bütün özelliklerini halen taşıyarak aynı duruyor. Şimdi o değiştirilen kitaplara bakalım gene sizinle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bütün iblisin değiştirme gayretlerine rağmen Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de teslime mütalik ayetler yok edilememiş iblis tarafından sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üç ayrı cephede de bu hedeflere ulaşamamış iblis. Ne Tevrat'ta, ne Zebur'da, ne İncil'de teslime mütalik ayetleri yok edememiş. Yani Allah-u Teala buna müsaade etmemiş. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesine müsaade etmediyse başka kitaplardaki Kur'an-ı Kerim'deki tabi teslim-i mütalik ayetlerin hiçbirisi değiştirilmemiş iblis tarafından. Fakat başka kitaplardaki muhtevaya baktığımız zaman onlarda da teslime mütalik ayetlerin mevcut olduğunu görüyoruz. Bir kısmını şeytan mutlaka değiştirmiştir, mutlaka yok etmiştir. Ama bu mevcutların varlığına halel getiremiyor. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslimin tam olarak mevcut olduğunu görüyoruz. Peki ne olmuş da ayrı ayrı dinler oluşmuş? Ayrı ayrı gibi görünen dinler oluşmuş. İşte iblis insanlardaki yozlaşma nefsani afetinin sonuçlarını oluşturmak üzere
bunları vücuda getirmiş. İnsan tabiatı yozlaşmaya dönüktür. Tabiat yozlaşmaya dönüktür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir yıl uğraştınız, didindiniz, bir gül bahçesini yetiştirdiniz. Dünyanın en güzel güllerine sahip oldunuz. Sonra bahçeyi kendi haline bıraktınız. İkinci yıl güllerin etrafını, yabani otların kapladığını göreceksiniz. Eğer birkaç yıl o bahçeye hiç dokunmazsanız, bir süre sonra yabani otlar güllerin gıdalarını onların ellerinden almaya kalkarlar. Ve eskiden bülbüllerin çıkıldığı o bahçede sadece yabani otları bulursunuz. Tabiat bu açıdan bakıldığında yozlaşmaya dönüktür. İnsan da eğer Allah'ın emirlerini dikkate alacak en üstün seviyede yaratılan mahluk olan insan da eğer Allah'ın arınma konusunda emirlerini dikkate almazsa o da yozlaşacaktır. Doğuşunuzdan itibaren nefsinizdeki afetlerle doğarsınız. Ve bu afetleri tedavi etmezseniz, ruhunuzun hasletleriyle değiştirme konusunda harekete geçmezseniz, daimi zikre ulaşmak üzere yola çıkmazsanız, nefsinizdeki afetlerin karanlıkları giderek yoğunlaşır. Nefsinizin kalbi hem sertleşir hem de kararır. Zaten karanlık olan kalbiniz zikri karanlık bir hale gelir. Bunun adı yozlaşmadır. Öyleyse işte şeytan asırlar boyunca insanlara hep asılları unutturmayı ne yazık ki başarmış. Şu anda dünya üzerinde hiçbir dinde toplumun büyük kısmı Allah'ın emirlerini yerine getirip Allah'a teslim olmuyor. İslam'da da durum aynı, Hristiyanlıkta da durum aynı, Judaizm'de de yani Musevilerin dininde de din adını verdiğimiz bütün inanç partilerinde hepsinde aynı olayla karşı karşıyayız. İblis yüzyıllar geçtikçe insanlara aslı unutturmayı başarmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu İslam'ın 14 asır sonraki haline bakın. İnsanları cennet saatine götürecek olan ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün dinin farzları 14 asırda tatbikattan koparılmış birer birer. Ve İslam'ın bacakları kesilmiş. 14 asır sonra insanların hem cennet saatine giden, ulaştıran fasılları yok edilerek İslam'ın bacakları, hem de dünya saatine ulaştıracak olan İslami farzlar yok edilerek İslam'ın kolları kesilmiş. İslam bitkisel hayata oturtulmuş. Bu kitabın hiçbir değişikliğe tabi tutulamadığı İslam dininde yaşanan olay. Artık İslam yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece İslam'ın 5 tane şartı var. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, İslam Allah'a teslim olmak demek. İslam'ın 5 tane şartına dikkatle bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve insanlar bunları yaparak İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Müdafaaları da çok dokunaklı. Diyorlar ki İslam madde bir. İslam teslim olmak demektir. Doğru mu? Bize soruyorlar. Diyoruz ki doğru. İslam teslim olmak demektir. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Doğru mu? Eğer şartlardan bahsediyorsunuz, daha fazladır ama 5 tane olduğunu kabul edelim. Vardır. İşte biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyoruz.
İslam'da Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre biz Allah'a teslimiz. Bizden daha çok kim teslim olabilir ki? Böyle diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bunlar İslam'ın posası. İslam yok edilmiş. İslam ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Tam 22. basamakta olgunlaşan bir meyvedir. İslam fizik vücudun Allah'a teslim edilmesidir. 25. basamak. İslam nefsin de Allah'a teslimidir. Böylece İslam tamamlanır. 27. basamak. Daimi zikirdesiniz. Bunlardan hiçbirisi kalmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatleri bu devirde bizden başka söyleyen de yok. Ve işte bunun için İslam'da dahi, kitabında hiçbir değişiklik mevcut olmayan İslam'da dahi şeytan insanları bu duruma düşürebildiğine göre, kitaplarını değiştirdiği diğer dinlerin sahipleri ne yapsınlar? Bu sebeple diğer dinler adını kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. Sanki diğer dinler varmış gibi. Başka bir din yok. Sadece Allah'a teslim olanların dini var. Allah'a teslim olma dini var. Hepiniz, kim olursanız olun, insan olarak yaratılan herkes, Allah'a teslim olmak üzere yaratıldınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iblis, şeytan bütün gücüyle bunu yok etmeye çalışır. Biliyor musunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün Musevilerin içinde hala Hazreti Musa zamanında Allah'ın o peygambere indirdiği Allah'a teslim standartlarını yerine getirenler hiçbir peygamber mevcut olamayacağı için. Ama o peygamberken de bütün diğer kavimlerde gene Resuller vardı. Ama hiçbirisi de peygamber değildi. Bütün peygamberlerin bulundukları devrelerde de bulunmadıkları devrelerde de her milletin, her ümmetin içinde mutlaka Allah'ın Resulleri aralıksız olarak mevcut olmuşlardır. Bugün de mevcutturlar, yarın da mevcut olacaklardır. İşte dinlerin birleştirilmesinde en büyük görev Allah'ın bugün yaşamakta olan Resullerine düşmektedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İnsanların uydurdukları masalları doğru zanneden, Kur'an-ı Kerim'i tetkik etmek zahmetine katlanmayan devrimizin alimleri de Risaletle nübüvveti birbirine karıştırmaktalar. Bütün nübüvvet erbabı yani nebiler, onların hepsi peygamberlerdir. Bütün nebiler yani peygamberler aynı zamanda mutlaka Resuldürler. Akaid'deki bu kaide bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de uymak, Kur'an-ı Kerim'e uymaktadır. Ama akaid bir ikinci şeyi daha söyler. Bütün Resuller de nebidir der ve büyük bir hata yapar. Çünkü bütün Resuller nebi değildir. 7 grup Resul nebi olması mümkün olmayan bir standartta görünüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bu büyük hakikati çok açık bir şekilde söylüyor. Bir defa Risaletle, Allah'la hiç alakası olmayan alelade bir haberci Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Resul diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'inde. 2. Cin Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. 3. Melek Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. 4. Rızaya ermemiş Resullerinden bahsediyor Allah-u Teala.
5. Resullerin arasında, peygamber olmayan resullerin arasında zaman farklılığı yoktur. Yani resulsüz geçen hiçbir kavimde hiçbir zaman resulsüz bir devre mevcut olmamıştır. Ama peygambersiz devreler, yani boş devreler, peygambersiz geçen devreler hep mevcut olmuştur. Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl dünya peygambersizdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a son görev verildi, nübüvvet görevi. Ondan sonra da 1400 yıldır dünya peygambersiz, kıyamete kadar da öyle kalacak. Ama hiçbir kavim resulsüz değil. Peygamberlerin görevini de vekaleten o resullerden bir tanesi mutlak olarak üstlenir. O kişi huzur namazının imamıdır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir olgudan bahsediyoruz. Böyle bir olgu. Bütün kavimlerde asırlardan beri insanlık tarihi boyunca olduğu gibi bugün de Allah'ın Resulleri var. İşte geleceğin ümidi onlardır. Onlar gelecek günlerde bütün dinlerin bir tek din olması konusunda kendilerine düşen görevi hepsi adım adım gerçekleştireceklerdir. Bütün kavimlerdeki resuller içinde aynı standartlar söz konusudur. Onların da bulundukları kavimlerde bir inançsızlık müessesesi onları da kuşatmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gelecek günlerde dünya sulhunun kurulabilmesi, oluşturulabilmesi ve devamının sağlanabilmesi, bu dini beraberliğin kurulmasıyla birinci derecede ilişkilidir. Dinlerin birleştirilmesidir ki bütün kavimlerde tek bir dini hakim kılacaktır. İşte bu dinin bütün dinleri kavrayan ve dinin %90'ından fazlasını oluşturan bir temele dayanması gerekiyordu. Bu temel muhtevayı tam olarak verebilen tek bir temeldir. Allah'a teslim olmak. Her şeyiyle Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla ifade edilmiş bulunan Allah'a teslimlerin gerçekleştirilmesi. Öyleyse bütün kavimlerde yaşamakta olan resimler yeni bir görevle vazifelidirler. Kavimlerindeki muhtevayı onlara, kendi kavimlerine kendi dilleriyle anlatmak üzere İbrahim Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre şu anda bütün dünyada Resuller vardır. Her kavmin Resulü kendi diliyle kendi kavmine durumu anlatacaktır. Evrensel olan sadece huzur namazının imamıdır ve o bunların hepsinin sorumluluğundan Allah'ın nasiplendirdiği kişidir. Öyleyse birçok alim huzur namazının imamı diye bir şeyden bahsedildiğini hiç duymadık diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın huzurunda olanlar Allah'ı zikrederler ve Allah'a secde ederler. Bundan da huzur ve mutluluk duyarlar. İşte insanlar şeytanın ivalarına her zaman açıktır.
böyle bir muhteva içerisinde iblis bütün insanlar için korkunç bir tuzağı asırlardan beri çalıştırıyor. Bu sebeple hadi öbür kitaplar değiştiler ama bir harfi bile değişmeyen Kur'an-ı Kerim'de bütün bu hakikatler hepsi yazılı olduğu halde bu yazılı olmasına rağmen İslam muhtevası içerisinde insanlar nasıl iblis tarafından aldatılmış da dinin bütün esaslarının yok edilmesine herkes gözlerini yummuş. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. Ve yok böyle bir şey. İslam'ın içinde unutulmuş artık. 14 asır evvel sahabe yaşamış bunu. Allah-u Teala müşteri ulaşmayı farz kılıyor, din adamları farz değildir diyor. Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaştırmasını 11 defa farz kılmış, din adamlarımız farz değildir diyor. Allah-u Teala ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik gücün Allah'a teslimini farz kılmış, nefsin Allah'a teslimini farz kılmış ve din adamları farz değildir diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, inanılmaz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e meydan okuyanlar var. Biz insanlar ne yapmışız sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler? Torba dikmişiz. Duvara da bir çivi çakmışız. Torbanın içine koyduğumuz Kur'an'ları duvardaki torbanın içine kaldırmışız. Biri söyleyecek de Kur'an-ı Kerim'e çıkaracağız. Arkasından Yasin okuyacağız. Kur'an-ı Kerim 14 asırda bir ölüler kitabı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Düşünün bir de bak, dünyadaki A'dan Z'ye bütün davranışlarınızın mimarı olan Kur'an-ı Kerim ölüler kitabı haline getirilmiş. Ve insanlar dinlerini artık Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrenir olmuşlar. İblis'e de böyle bir hedefe insanları ulaştıran İblis'e de gün doğmuş tabii. Neden? Çünkü kitapları değiştirmesi insanlara tesir yoluyla kolaylaşmış. Ve asırlar geçtikçe insanları adım adım dinlerinden uzaklaştırmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam adına artık Allah'a teslimler vardır, kimse diyemez. Asırlar boyunca adım adım ortadan kaldırılan İslam dininin temel esasları artık yok olmuş. Bizim gibi küçük topluluklar, sadece onlar Allah'ın İslam dinini yaşar olmuşlar. Allah'ın tek dinini yaşar olmuşlar. Ve işte yakın gelecekte, önümüzdeki 3-4 yıl içinde bütün dünyada bir dinlerin birleşmesi olayı tahakkuk edecektir. Dinler tek bir din haline gelecektir. İşte 3. bin yıla girdiğimiz bu devrede Allah'ın emri budur. Bütün insanlar bunu yerine getirmek üzere bir birlik oluşturacaklardır. Dünya sulhunun çekirdeğinde dinlerin birleştirilmesi idesi, dinlerin birleştirilmesi ideali yatmaktadır. Tek bir din, tek bir çatı, tek bir ana davranış biçimi. Allah'a teslim olmak. İşte din adına geleceğin getireceği bu temel hedeftir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şöyle bir olaylar dizisine baktığımız zaman bu hakikatlerin taşlarına basarak hedefimize yürüyelim. Neyi görüyoruz?
Allah'ın bütün peygamberlerinden bahsediyor Allah Teala sırayla. Hepsinin ve onlara tabi olanların Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Bugün için söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, bugün için söylüyor. Eğer bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlarsa, demek ki aralarında teslimin esas alındığı bir temel davranış biçimi var. Allah'ın din konusundaki temel emri bu. Allah'a teslim olmak. Bütün peygamberler Allah'a teslim olduğuna göre ilk peygamber ve son peygamber Allah-u Teala'ya teslim olduğuna göre, arada geçenlerin hepsi Allah'a teslim olduğuna göre, herkes dilediği kadar başka başka dinlerin varlığından bahsetsin, biz bahsetmiyoruz. Sadece bir tek din vardır diyoruz. Allah'ın teslim olma dini ve Kur'an-ı Kerim bunu kesin şekilde ispatlıyor. Yetmez. Sadece Kur'an-ı Kerim ispatlamıyor. Sahabenin yaşantısı ispatlıyor. Sadece bu ikisi ispatlamıyor. Her peygamberin yaşadığı din ispat ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar hepsi bunu yaptılarsa, bugün de hala hangi peygamber olursa olsun o peygambere bağlı olanların belki küçücük bir kısmı ama hala aynı esasları yaşıyorlarsa, bugün de Allah'a teslimlerini devam ettiriyorlarsa, küçücük bir topluluk da olsa bu o günlerden bugüne kadar gelen bir asli hakikatin hem habercisidir hem de ispatıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bütün peygamberlerin namaz kıldığını söylüyor. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yapmışlarsa bütün peygamberlerin aynı şeyleri yaptıkları açık ve kesin bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Şimdi düşünün bir defa sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler. Eğer Allah-u Teala diyorsa biz hiçbir peygamberimiz arasında fark gözetmeyiz. Eğer Allah-u Teala hepsine aynı şeyleri emretmişse, Allah'a teslim olmayı emretmişse, o peygamberlerin yaşadığı devirde onların ve ona bağlı olanların hepsi bunları gerçekleştirmişse, bugün de hala Musevilerin arasında Hazreti Musa'ya Allah'ın emrettiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı standartlarda olan şeyleri hala yaşamaya devam edenler varsa, Hristiyanların arasında hala yaşamaya devam edenler varsa, bütün din adı verilen toplulukların içinde hala aynı şeyleri küçük gruplar da olsa onlar yaşıyorsa, bunun bir esasa istinad ettiği kesin değil midir? Söylediklerimizi derleyip toplayın bakalım, ne göreceksiniz? Şunu göreceksiniz: gölgelerden, karanlıklardan sıyrılmış bir çıplak hakikatle karşı karşıya olacaksınız. Bu Allah'a teslim olmaktır. İşte geleceğin en aydınlık yüzü Allah'a teslim olmakta hepimizi bir araya getirecek. Öyleyse böyle bir görev Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Bununla sonsuz bir mutluluğu yaşarız. Ve uluslararası ilk toplantıda konuyu açtığımız zaman hiç kimseden bir itiraz gelmedi.
ikinci toplantıda umuma söylediğimiz zaman gene birkaç kişi çok güzel bir mesaj dediler sadece. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, itiraz edilmiyor. Ayrıca küçük toplantılarda bizim düşündüğümüz esasları biz başkalarından duyduk. Ne duyduk? Hemen müzakerelere başlamalıyız diyorlar. Ve diyorlar hangi konuda anlaşamıyorsak onu buzdolabına koymalıyız. Anlaşmak için yeni bir zemin oluşturana kadar. Ama anlaştığımız noktaları da devamlı olarak genişletmeliyiz. Ve hiç kimsenin bugüne kadarki açıklamalarımızda Allah'a teslim olma fikrine bir itirazı olmadı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a teslim olma fikrine itirazı olanlar sadece bizim sevgili alimlerimiz. Ne kadar hazin ve tecelli ediliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam'ın dışında olan insanlar kendileri yaşamadıkları halde Allah'a teslim olmayı hemen kabul ediyorlar da Allah bunu üzerimize defaatle fark kılmasına rağmen İslam dininde olduklarını zannedenler itiraz ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri yok zannediyor bu insanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, yeni bir heyecanla yeni ufuklara doğru bir atılımda gene bir aradayız. Geleceğin kurtuluşu, bütün insanların huzura kavuşması, tek bir dinin oluşturulması, Allah'a teslim esasının bütün insanlar tarafından devreye sokulmasıyla mümkün olacaktır. Ve bütün dinler tek bir dinin ana gövdesini oluşturacaklardır. İşte böyle bir düzende hepinizi birer bayrak olarak görmek istiyorum. Hepinizin Allah yolunda Allah'ın sağlam elleri olarak Allah'a adanmış insanlar olarak Allah'a teslim dininin öncülüğünü yapmanızı ve bu güzelliğin sizler tarafından yaşanmakta olan bu güzelliğin bütün insanlarca yaşanmasını temin için bütün gayretinizle çalışmanızı istiyorum. Bu üniversitenin amaçlarından en önde olanlardan birisi de budur. Dinlerin birleştirilmesi, Allah'a teslim dininin, kainatın tek dininin kainatın son devresinde bütün boyutlarıyla ortaya konması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ana göreviniz budur. Allah'a teslim olmak ve bütün dinleri Allah'a teslim olmak çatısı altında birleştirebilmek. Hepinizin bu büyük davanın nurlu ufkunda başarılara koşmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İlâken a'udhu ve ilâken estağfirullah. İhtenâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzînâ ve nâmsâ aleyhim. Allah'ın mağdubu aleyhim ve lallim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın izniyle insanlar en kıymetli mahluklar. Her şey insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün yarattığı insanların kurtuluşa ulaşmasını istiyor. Hem cennet saadetine hem de dünya saadetine, Kur'an-ı Kerim'ini ve bütün mukaddes kitaplarını buna göre dizayn etmiş. Sadece insanların mutluluğunu istiyor. İşte bu mutluluk müessesesi şeytanın en çok sinir olduğu müessese. Ve bütün gücüyle insanları mutsuzluğa itmek konusunda gayretlerini gösteriyor. Ve ne yazık ki tuzağına insanların çoğunu düşürmüş olacak. Gelmiş geçmiş zaman parçalarının hepsinde cehenneme gidecek insanların sayısı cennete gidecek insanlardan çok çok ötede. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis nasıl oluyor da insanları böylesine açık bir şekilde aldatabiliyor? Allah-u Teala kör kör parmağım gözüne der gibi o kadar net ve açık ifadelerde bulunuyor ki kurtuluşu o kadar basit bir sebebe dayıyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi. Buna rağmen insanların çoğu Allah'ın hakikatlerine hiç kulak asmadan şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Bu bir tuzak, korkunç bir tuzak ve çok başarıyla uygulanmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların tabiatan yozlaşmaya müsait yaratılmaları şeytanın bir istikamette başarı kazanmasının temelinde var. Birçok insan şeytanın sözlerini kendi düşünceleri zannediyor. İç dünyalarında daima bir çarpışma var bütün insanların. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Şeytan daima bizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya davet eder. İçimizdeki sese benzer bir ifade kullanır. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmamızı ister. Bunu sağlamaya çalışır. Her ikisi de bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ama sonuçlara baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki insanlar iblisin sesini kendi düşünce platformlarında oluşan meyveler zannetmişler. Ve inanmışlar ona. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bir insanın kurtulabilmesi sadece bir tek dileğe dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin kurtulmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bırakınız bu kişinin amel sahibi olmasını, bırakınız bu kişinin mürşidine ulaşmasını, bırakınız bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala onun kalbindeki bu Allah'a ulaşma dileğini görür, işitir ve bilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz ki bu yeterlidir o kişinin kurtulması için. Bu kişi ertesi gün öldü. Sıfır ibadetle. Hiç ibadet edemeden öldü. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Böylesine kolay, böylesine erişilebilir bir sebebe dayalı olarak Allah-u Teala bütün insanları kurtuluşa davet ediyor. Bütün mukaddes kitaplarından ve değişmeyen tek kitap olan Kur'an-ı Kerim'de ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın talebini itiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Allah'ın söylediklerine değil, şeytanın söylediklerine tabi oluyorlar. Böyle bir dizaynı bütün insanlar için geçerli kılmak söz konusu. Öyleyse işte bunu nasıl yapabiliriz? Bunca yıldır didinmemiz, bunca yıldır gayret etmemiz hep aynı sebebe yönelik. İnsanlara onların kurtuluşunu temin etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar çok düşmanımız oldu. Bu yola girdik gireli. Arkasında ne var? Sadece şeytan, sadece iblis. Bütün insanların mutsuzluğa gitmesini, mutsuz olmasını, cehenneme ulaşmasını isteyen iblis, başka insanları bu istikamette inandırabilmek için, sevgili izleyenler ve dinleyenler, gene insanları kullanıyor. Allah'ın dininden haberdar olmayan ama profesör titrini elde etmiş, doçent titrini elde etmiş, din adamlarını vasıta olarak kullanıyor. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, sadece bizim zamanımıza ait bir plan değil bu. İnsanlık tarihi kadar eski. Adem Aleyhisselam'ın öğretisine karşı şeytanın davranışı onların hepsini unutturabilmekte. Adem Aleyhisselam hayatta olduğu sürece de onun birçok oğlunu yoldan çıkarmayı, oğlunu kızını yoldan çıkarmayı iblis başarabilmişti. O hayattayken bile. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu açıklamaları insanlara getirdiği halde zaman içerisinde onun söyledikleri de unutuluyor. Kur'an hükümleri unutulduğu gibi Kur'an'daki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzlar unutulduğu gibi. Bu nasıl bir kandırmaca ki İnsanlar inanıyorlar, şeytana inanıyorlar. Şeytanın dünya üzerindeki uşaklarına inanıyorlar. Onların adına tağut diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. İnsan ve cin şeytanlar, sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bu tağut denilen müessese dünyanın her devrinde faaliyette olmuştur. Dünyanın her devrinde bu tağut insanları Allah'ın yolundan koparıp almış, şeytanın yoluna ulaştırmıştır. Hoş, zaten Allah-u Teala'nın yolunda olmayan bir kişi, onun için bir izaha muhtaç tarafı yok konu. O kişi Allah'ın yolunda değilse, o kişi şeytanın yolundadır. Başka bir alternatif yok zaten. Bir insan sadece iki konumda olabilir. Allah'ın yolunda olabilir veya olmaz. Olmayan için de olay son derece açık. Ya akil ve bali olan bir insan, aklı başında ve biliyor ermiş olan herkes, ya Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Bu Allah'ın yolunda olmanın başlangıç noktasıdır. Bundan evvel hiç kimse Allah'ın yolunda değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yolunda değildir. Bu dilek kişinin ruhunu ölmeden evvel mutlaka ulaştırır. Bu dilek o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Eğer Allah-u Teala o kişiye bunun için yeterli hayatı bağışlamışsa, kişinin kaderinde yaşamak varsa, ama ya yaşamak yoksa, o zaman bu insan yaşamın dizaynı içerisinde kendi standartlarını yaşamaya mahkumdur.
Öyleyse o kişi mahkumdur ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, hayatı devam etmemişse bu mahkumiyet onu cennete götürecek bir mahkumiyettir. Ama Allah'ın bu en basit hakikatini gözlerden saklamak için çalışan yüz binlerce din adamı bugün ülkemizde faaliyet gösteriyorlar. Neden faaliyet gösteriyorlar? Büyük kısmı bunu bilmeden yapıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Büyük kısmı bilmeden şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Böyle olmasının arkasında 14 asırdır bir birikim oluşturan emani bilgiler, yani Kur'an'da emaniye olarak geçen insanların yazdığı kitaplar mevcut. İşte bu kitaplar Allah'ın dinini insanlardan saklayan, ona insanların ulaşmasına mani olan kitaplar. Bu kitaplar insanları bir hedefe götürüyor. Bu hedef, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva kazanıyor. Şeytani bir muhteva. İblis öyle bir muhteşem plan yapmış ki, öyle alçakça bir plan yapmış ki, bütün insanları cehenneme götürmek için kesin bir uğraşının içinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu iblisin kaybettiği bir insandır. Onlarla uğraşmaya başlar. Asla bundan vazgeçmez. Ve uğraşmasının sonunda da birçok noktaları da başarılı olur. Çünkü yola girdikten sonra fıska düşen birçok insanın mevcudiyetini biliyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fıskıdır. Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaştığı an onu fıskıdan kurtaracak, mümin seviyesine ulaştıracaktır. Kalbine iman yazılacağı için. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın önünde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın telkinlerine sırt çevirebilmek. Ama bu ilmi gerektirir. En basit Kur'an bilgilerinin bilinmesini gerektirir. Ve kaç on seneden beri biz bunları anlatırız da insanlar hep ellerinin tersiyle Allah'ın kurtuluş reçetesini derler. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete ulaşamaz. Dilemeyenlerin hepsinin gideceği yer sadece cehennemdir. Ve gözümüzün önünde milyonlarca insan akın akın cehenneme doğru gidiyorlar. Bir cadı kazanı kaynıyor. İnsanlar Allah'ın söylediklerini dinlemiyorlar. Şeytanın söylediklerini dinliyorlar. Şeytanın din adamları eliyle ve din adamları ağzıyla söylediklerini dinliyorlar. Ve bu insanlar ne Allah'a ulaşmayı dilemekten, ne mürşide ulaşmaktan, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılıp teslim edilmesinden, ne fizik vücudun Allah'a teslim edilmesinden, ne nefsin Allah'a teslim edilmesinden hiç bahsetmiyorlar. Böyle olunca da ilmi onlardan alan insanlardan hiçbirinin kurtulması mümkün değildir. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, düşünebiliyor musunuz meselenin vahametini?
Allah'ın bu hakikatlerini bilen bir Allah'ın dostu olarak gözümüzün önünde milyonlarca insan sizlerden cehenneme doğru sürükleniyor. Ve biz buna seyirci olarak bakmak ve bu büyük katliama, bu büyük cinayetler serisine katlanmak durumundayız. Hiç kimse yapmak istediği şeyin dışında bir şeye zorlanamaz. Allah Teala bu istikamette biz de dahiliz. Kimseye yetki vermemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile diyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi hidayete erdirmiş olan o Allah'ın son peygamberi bu hitaba muhatap. Neden acaba? Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin cennete gireceğini söylüyor. A'raf Suresinin 157. ayet-i kerimesinde hepsinin hidayete ermiş olmaları dolayısıyla cennete gireceği ifade edilmiş. Öyleyse onların hepsini kitle halinde Allah'ın cennetine ulaştırmayı başaran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oluyor da Allah-u Teala'nın bu hitabına maruz kalıyor? İşte bizim hazretlerin, bugünkü din kültürünün şeytani temsilcilerinin bilemedikleri, kabul edemedikleri şey bundan kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını seviyordu. Çok seviyordu. Ama onu kurtaramadı. Hidayete erdiremedi. Çünkü o amcası Allah'a ulaşmayı bilemiyordu. Ve Allah'ın kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte iki ayet-i kerime bunu kesinleştirmiş, kanun haline getirmiş. Allah Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki ilaike mevahimün narı bimâ kânû yeksibûn. Onların gideceği yer ateştir. İktisap ettikleri kazandıkları dereceler itibariyle. Bu Allah'ın kanunu. Yalnız iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Bu ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri cehennemle, Kur'an-ı Kerim tabiriyle müjdeliyor. Aslında cehennemle tehdit ediyor, korkutuyor. Ama burada hep her açıdan Allah-u Teala haber verme istikametinde müjde kelimesini kullanmış. O insanlar Allah-u Teala'nın o cehenneminde kavrulmayı bunun farkına bile varmadan kabul etmiş oluyorlar. Sırf din adamları onlara
Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek diye bir kavramdan bahsetmedikleri için.

Bizim zamanımızın din adamları zannediyorlar ki bir insanın ruhu ölmeden evvel asla Allah'a ulaşmaz. Çünkü insanlar kendilerine hayat veren ruh alındığı için ölürler. Bu kadar büyük bir yanlışa bütün insanlık gözlerimizin önünde kurban gidiyor. Zaten başka dinlerin sahipleri kitapları değiştirdiği için çok büyük bir kısmı zaten kurtulamazlar. Geriye hiçbir harfi değiştirilememiş olan bir Kur'an-ı Kerim ve ona tabi insanlar kalıyor. Kur'an-ı Kerim'de bütün hakikatler var olduğu halde o hakikatlerin insanlara ulaştırılmasına iblis dahiyane bir şekilde engel oluyor. Din adamlarını kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceği kesin. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin de cennete gireceği kesin. Bir bardak suya iki kişinin bakış açısı. Birisi diyor ki çölteler bunlar. Hamdolsun diyor. Hala yarım bardak suyumuz var. Öteki diyor ki eyvah bittik mahvolduk. Sadece yarım bardak suyumuz kalmış. Aynı bardağa bakıp iki ayrı kişi konuşuyor. Bir sonuçtan bahsetmek istiyorum size. Bu kadar açık ve kesin bir çizgi var. Cenneti cehennemden ayıran son derece basit bir çizgi. Allah'a ulaşmayı dilemekle dilememek arasında insanı mutlaka sonuca götüren bir hedef tayini. Bunca din adamının hiçbirisinin bundan haberi bile yok. İslam'ın 5 tane şartı bir hadisteki ifade olarak bunlara hayati bir unsur olmuş. Onu sadece biliyor ve söylüyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim onları yaparsa mutlaka kurtulur. Ama İslam'ın o 5 şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yok sevgili izleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebepten sen en sevdiğine bile hidayete erdiremezsin ifadesine muhatap oluyor. Neden? Çünkü hidayete ermek istediği kişi hidayete ermeyi istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı istemiyorsa onu hidayete erdirmek hiçbir zaman mümkün değildir. Bu konu ve bütün kurtuluş konuları kişisel iradeye, cüz'i iradeye bağlanmıştır Allah-u Teala tarafından. Kişisel irade dokunulmazdır. Allah-u Teala kimsenin iradesine müdahale etmez. Kişi kendisini cehennemin en dibine götürecek olan faaliyetlerde de bulunabilir. Kişi kendisini cennetin en üst seviyesine götürecek olan seçimleri de yapabilir. Kendi dilediği istikametinde hareket etmek yetkisi ona verilmiştir. Tabiatı ve cezası veya mükafatı onun davranışlarına bağlıdır. Öyleyse meselemize yakın bir objektifle baktığımız zaman odak noktasında Allah'ın unutulmuş olan farzlarını görüyoruz. Şeytan mı? O bütün insanlara bunları unutturmayı başarmış. Korkunç bir zeka sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu zeka şunu düşünüyor. İnsanlar ibadet etmelidir. Bir. İnsanlar bu ibadetlerinin kendilerini kurtaracağını zannetmelidir. İki. Ama hiçbirisi bizim önereceğimiz, bizim yapılmasına müsaade edeceğimiz o ibadetleri yaptığı halde kurtulamamalı. Ne yapmış iblis? Kurtuluşu oluşturan ibadet hangisi sevgili?

0: İzleyenler ve dinleyenler, işte farzların arasında bile mevcut olmayan zikir. Vücuda ulaşmak. Hiç kimse zikir yapmaksızın nefsini tezkiye edemez. Allah'a verdiği nefsinin tezkiyesi konusundaki yeminini gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe yedi kademede emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye ruhunu yedi kat yükseltip Allah'a ulaştıramaz. Ruhunun Allah'a ezelde verdiği misaki gerçekleştiremez. Hiç kimse nefsini tezkiye etmedikçe, ruhunu Allah'a ulaştırmadıkça, fizik vücudunu, şu vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez, Allah'a ezelde verdiği ahdini gerçekleştiremez. Bunların hepsi zikir adı verilen bir ibadetle ve mutlaka vücuda ulaşmakla kesin olarak bağımlı. İblis namazı bırakmış, orucu bırakmış, zekatı bırakmış, hacı bırakmış. İnsanları da mürşidlere ulaşmaktan men etmek istikametinde kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtmeye götürmüş. Kelime-i şehadeti 5 tane şartın içinde onlara söyleyerek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonuç mu? Sonuç cehennem. Öyleyse ne kadar kurnaz bir tuzağa düşürdüğümüzü düşünün. Namaz kılınsın diyor İblis. Oruç tutulsun diyor. Zekat verilsin diyor. Hacca gidilsin diyor. İnsanlar kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah da desinler. İslam'ın 5 tane şartını yaptıklarına göre de hepsi kendisinin cennete gideceğini düşünsünler. Ama hiç kimse kurtulamasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başarmış mı? Şu ibret verici tabloya dikkatle bakın. Bu ibret verici tabloda görüntü son derece açık ve kesin. İnsanlar Allah'ın yolundan saptırılıyor. Kimler tarafından? Tağuta tabi olanlar tarafından. Ve o yolda olmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşmaları mümkün olmayan insanlar. Giderek azalan bir seyir takip ederek insanlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak sahneye çıkıyor. Ağacın gövdesi. Sonra bu Allah'a ulaşmaya dileyenlerin bir kısmı mürşitlerine ulaşmadan evvel ölüyorlar. Bir kısmı belki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekten vazgeçiyor. O zaman kurtuluşları söz konusu değil. Öyleyse her zaman mürşitlerine Allah'a ulaşmayı dileyerek ulaşanların sayısı Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sayısından azdır. Öyleyse burada ağacın bir en büyük dalı oluşuyor. Sayı giderek azalıyor bir piramit gibi. Sonra mürşide ulaşanlardan bir kısmı aslında hidayete ermek üzere yola çıkmadığı için zaten daha başlangıçta mürşidine ulaşmamış durumda oluyor. Başların üzerinde devrin imanının ruhu oluşmuyor. Ruhlarını Allah'a ulaştıran insanlar eğer mürşitlerine ulaşmak için sağ kalabilirlerse olabilirler. Ruhlarını Allah'a ulaştıracak kadar zaman içerisinde sarf olabilirlerse bu hedeflere ulaşabilirler. Yoksa bir kısmı bu hedeflere ulaşmadan yolda ölüyorlar. Bir insan mürşidine ulaşmayı diledikten sonra kavlini bozmadıkça, hedefi Allah'a ulaşmaksa, o kişi Allah'a ulaşamasa da kurtulur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamasa da kurtulur. Ömrü vefa etmezse adam Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Ama önemli olan olaya dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah-u Teala üç işlemi birden tavuk ettirir. Bir, o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görür. İki, işitir. Üç, bilir. Böyle olması Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Derhal o kişinin kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar. Derhal o kişinin kulağındaki vakayı alır ve kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Allah-u Teala derhal o kişiyle irşat makamı arasında bulunan, bütün insanların mürşitleriyle arasında bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı, hicab perde demek, Mestur'a da gizli örtülü demek. Gizli perdeyi alır. Allah Haç Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsini mutlaka mürşitlerine ulaştıracağını garanti etmiş. Şartlı, o kişi yaşarsa Allah-u Teala ona o hayat hakkını verirse. Vermezse sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Birinci sözü Allah-u Teala'nın ve Allah-u Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Yani Allah mutlaka sözünü tutar. Öyleyse Allah-u Teala sözünü tutacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ını mutlaka kendi zatına ulaştıracak. İkinci sözü, kimi kendimize ulaştırırsak onu mutlaka cennetimize alırız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hayatla kaim olan bir olay. Eğer yaşama hakkınız varsa, Allah-u Teala size ömür biçmişse bunları gerçekleştirecek kadar, bunları siz diledikçe mutlaka gerçekleştirirsiniz. Sizin iradenize Allah-u Teala'nın vermiş olduğu değer bu. Bu değeri biçmiş. Siz kutsal bir iradeye sahipsiniz. Bütün iradeler Allah'ın katında mukaddestir, dokunulmazdır. Hiç kimsenin iradesine Allah-u Teala müdahale etmez. Salah makamının dördüncü kademesinden sonrası köleliktir. Ancak serbest iradenin Allah'a köle olması kararından sonra gerçekleşir. Allah onun iradesini evvela bağlar, sonra da kaldırır, ref eder. Allah istediği için değil, kul Allah-u Teala'ya müracaat etmiştir. Öyle bir gün gelir ki, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin o günlere ulaşmasını, ne kadar canı gönderirseniz bilirsiniz. Öyle bir gün gelir ki yaptıklarınızın, gece gündüz ibadetlerinizin bir hiç olduğunu anlarsınız. Allah'ın size öylesine büyük ihsanları, nimetleri olmuştur ki sizin yaptıklarınız onlar karşısında bir karıncayla dünyanın karşılaştırılması gibidir. O zaman kul olmak yetmez dersiniz. Ben sana köle olmak istiyorum. Ne diyecektir biliyor musunuz size? Seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldığımı en iyi ben bilirim. yapabildiğinden daha fazlasını ne senden ne de başkasından istemeyiz. Ama buna rağmen siz gene de öyle bir güzelliğin içinde yaşarsınız ki mutlaka köle olmayı dilersiniz. O zaman kulluğa başlayacaksınız. O zaman iradeniz onun tarafından bağlanacak. O zaman iradeniz onun tarafından reddedilecek. Kaldırılacak. İradeniz, aklınız ona bağlanacak. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona köle olmak kurtuluşun en üst seviyesidir. Ama son derece basit olarak sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların kurtuluşunun kesin olduğunu söylemek istiyorum.
1: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri gördüğünüz gibi sizlerle birlikte kıldı. Bütün güzellikleri sizlere aktarabilmek için sevgili dinleyenlerim ve izleyenlerim, Allah'ın bütün güzellikleri bütün kullarına ihsan edilmiştir. İşte tağutun bütün gayreti, yani insan ve cin şeytanların bütün gayreti, insanları bu büyük mutluluğun içinde yaşatmamaktır. Onların da çoğu bunun için yaptıklarını bile bilmezler. Şeytan elinde bir oyuncak olduklarını ve neden mutsuz olduklarını bilmezler. Ama öbür taraftan mutsuz olduğunu hisseden insanın mutlu olmak için çözüm araması da onların standartlarında hedefe varamaz. Çünkü ilişkileri şeytanladır. Şeytan onları Allah'ın temel hedeflerinden saptırmış, kendi yoluna almıştır. Öyleyse her devirde Allah'ın yolunda olanlarla Allah'ın yolunda olmayanlar arasında her zaman büyük farklar yaşanmıştır ve yaşanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'ın yolundadır, kim değildir? Bunu öğrenmek istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'e bakacaksınız. Bir de sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakacaksınız. İşte insanlar var. Televizyonları parsellemişler. Hepsi de bir şeyler söylerler. Üstelik de bizleri kötülemeye çalışırlar. Ama onların söylediklerine ve bizim söylediklerimize dikkat edin. Acaba Allah-u Teala ne diyor? Biz ne diyoruz? Acaba Allah-u Teala ne diyor? Onlar ne diyorlar? İşte farklılıkları burada hemen yakalamaya başlarsınız. Allah-u Teala diyor ki hepiniz bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer dilemezseniz salt böyle bir dileğin sahibi olmadığınız için gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Eğer dilerseniz diyor, o zaman da mutlaka benim cennetime girersiniz diyor. Peki biz ne diyoruz? Diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi bunların üzerine son sözü söylüyoruz. Onlar ne diyor? hayatları boyunca hiçbir zaman böyle bir şey söylemediler. Kur'an hakikatinin bu standartlarda olduğundan ne yazık ki birçoğu zaten haberdar değil. Haberdar olanlar da bunu saklamakla meşguller. Öyleyse neden saklıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü Kur'an'dan değil, insanların yazdığı kitaplardan din öğrendiler. Ve bunu yıllardan beri sizlere hep anlattılar, anlattılar, anlattılar. Kur'an'daki İslam dinini değil, o emaniye kitapların yazdığı dini ve oradaki kitapların arasında da Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir konu mevcut değil. Burada bitmiyor. Bu birinci safa sevgili dinleyenler ve izleyenler. İkinci safada mürşide ulaşma mecburiyeti var. Mutlaka mürşidimize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala bunu farz kılmış. Biz ne diyoruz? Mutlaka mürşide ulaşmak mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindesiniz diyoruz. 14 asır evvel onlar ne yapmışlar? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kesin ispatını görüyoruz. Hepsi kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ne olmuş sevgili dinleyenler ve izleyenler? 14 asır sonra bugüne gelinmiş. Şu televizyonları parsenleyenler size ne söylüyorlar? Mürşide ulaşmak mı? Zinhar böyle bir olay geçerli değildir. Sakın ha. Siz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Mutlaka doğru paslı cennete gidersiniz. Öyle mürşide ulaşmak falan diye bir şey söz konusu değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an'ın insanı kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörlerinden bahsediyoruz. Bir insan mürşidine ulaşamazsa bir dalalettedir. İki küfürdedir. Kur'an böyle söylüyor. Öyleyse sizler tarafsız şahitler olarak kimler ne söylüyor ona bakmak mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın söylediğini söylüyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kim Kur'an'ın emirlerinin yerine getirmemesini istiyor onu bilmek mecburiyetindesiniz. Kitapların bu hakikatleri yazmaması önemli değil sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Önemli olan Kur'an'ın yazması, Kur'an'ın farz kılması ve 14 asır evvel bütün sahabenin bu farzları yerine getirmesi ve sonuç bugün bu farzların bütünüyle ortadan kaldırılmış olması. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. Ve insanları Allah'ın yolunda hedefe ilerlemekten men etmişler. Ve bunları başka bir kaynaktan duyamadığımız için onların elinde çok güçlü bir faktör var. Bu kadar alim diyorlar, bizim söylediğimizi söylüyor. O da tam tersini söylüyor. Ona mı inanacaksınız? Bize mi diyorlar? Sevgili izleyenler, sizler onlara bir soru sormalısınız. Konu size mi yoksa ona mı inanmak konusu değil. Konu Kur'an'a mı yoksa Kur'an'ın dışında bir şeyler söyleyenlere mi inanmak konusu? Bunun bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonun da ulaştığı bir sonuç. Bu sonuç cehennem. Eğer Kur'an'ın temel farzlarını, unutulmuş farzlarını tatbik etmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bunu mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Kur'an ne söylüyor? Ve elinizde kainattaki en sağlam örnek var, sahabe. Ve kainattaki en sağlam kitap var Kur'an-ı Kerim. Onlar ne söylüyorsa Kur'an-ı Kerim tam onun tersini söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç dikkat etmiyor musunuz? Mürşide ulaşamadığınız takdirde 10 ayeti kerime dalalette kalacaksınız diyor. 7 grup ayeti kerime dalalette kalanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bir sürü ayeti kerime mürşidine ulaşamayan kişinin 3 ayrı cepheden küfürde kalacağını söylüyor. Kalbine iman yazılmadığı için, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadığı için, nefs tezkiyesine başlayamadığı için o kişinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve insanlar çıkıyorlar size diyorlar ki mürşit mi? Mürşit falan yoktur. Kur'an-ı Kerim mürşittir. İşte gerçekten bir mürşit olan Kur'an-ı Kerim eğer mürşitse nasıl bir mürşitlik yapabilir? Emirlerine itaat ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim veriyor bu emirleri. Onlar bu emirlere itaat etmedikleri gibi sizleri de o emirlere itaat etmekten men etmeye çalışıyorlar. Öyleyse bir vaka ile karşı karşıyasınız. Bir tarafta Allah'ın farzları 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe tarafından gerçekleştirilmiş farzları. İşte bunlardan bir tanesi de mürşide tabi olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama tabi oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. O rahmetli oldu. Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu. O rahmetli oldu. Sırasıyla Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Birçok insan diyebilir ki iyi de onlar zaten halifeydi, tabi olunacaktı. Çok güzel. Ama ondan sonra da tabi'in hepsi sahabeye tabi oldular. Öyleyse sahabe hem tabi olanlar, Kur'an'daki tabiyet emrini yerine getirenler, mürşide tabiyet emrini, hem de tabi kılanlar, hidayete erdirenler, hidayet müessesesinin sahipleri. Son derece açık olarak söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı sahabeden, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi olunmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunu size hadis kitaplarından söylemiyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Kur'an ayeti. Tartışma dışı. Öyleyse insanlar o kitaplardan öğrendikleri eksik bilgilerle mürşide tabiyet diye bir şey yoktur diyebiliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmanın farz olduğunu, ulaşamayanın iki sebepten mutlaka cehenneme gideceğini, kafir kaldıkları için ve dalalette kaldıkları için söylemekle kalmıyor. Bütün sahabenin onların söylediklerinden farklı davrandıklarını, Kur'an hükümlerini yerine getirdiğini söylüyor. O zaman dikkatle izleyin. Kur'an ne diyor, biz ne diyoruz, onlar ne diyor sevgili dinleyenler ve izleyenler. Size açık bir şekilde söylüyorum, bizim tarafımızı tutmayacaksınız. Böyle bir talebimiz asla olamaz. Ama hakkı müdafaa etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah'ın hakikati nedir? Onu öğreneceksiniz. Kim doğruyu söylüyor, kim yalanı söylüyor, kim cennete olan kapının nasıl aralanacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince, kim de o kapının nasıl kapanacağını söylüyor. Bilmek mecburiyetindesiniz. Üçüncü safhaya geliyorum. Allah-u Teala 11 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emretmiş. Bu insanların hepsi o parselledikleri televizyonlardan hayatı ruhun verdiğini, evet aynen böyle söylüyorlar, yanlış işitmediniz. İnsana hayatı ruh verirmiş. Ve ruh vücutta kaldığı sürece insanın yaşayabileceğini ve Azrail Aleyhisselam ruhunuzu vücudunuzdan aldığı için öldüğünüzü söylüyorlar. Bu safhaların hepsi Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın 11 defa farz kıldığı bir şeyi hayır diyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. 11 tane ayet-i kerimeyi reddediyorlar. İnkar ediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Onun için diyoruz ki, hayır bizden taraf olmanızı istemeyiz. Aklınıza bile gelmez. Ama Allah'tan taraf olmak mecburiyetindesiniz. Bunun için de doğruyu kim söylüyor, yanlışı kim söylüyor öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi içinizden hakka ulaşmak isteyenler, en azından hakikatin ne olduğunu bilmek isteyenler, onlara bu sualleri sormalıdır. Aldığınız konuk cevapları biliyoruz. Siz onlara bakmayın. Onların söylediklerini boş verin. Bu ilmi biz biliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes bir şeyler söyler. Ama herkes söylediğini ispat etmek mecburiyetinde. Biz şimdiye kadar yüzlerce defa söylediklerimizi ispat ettik. Şimdi daha kaç yüzlerce defa ispat etmeye devam edeceğiz. Ama onlar söylediğimizin tersi hiçbir şeyi bugüne kadar ispat edemediler. Ve görüyorsunuz, bütün televizyonlar, radyolar onlar tarafından parçalanmış durumda. Ve devamlı konuşuyorlar. Sadece bu ana noktalarda onlara sorduğunuz soruların cevaplarını aldıktan sonra bize iletin. Biz de size neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir defa daha Kur'an ayetleriyle ispat edelim. Onlara şimdiye kadar hiç sormadınız. İyi de onlar Kur'an ayetleriyle bunları söylüyorlar. Siz neden onların karşısına bu söylediklerini yanlış eden Kur'an ayetleriyle çıkmıyorsunuz, madem profesörsünüz, madem bu işin uzmanısınız, demiyorsunuz hiç onlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes hak ettiği standartlarda yaşar. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi veya cehenneme gitmesi tamamen kendi iradesine bağlıdır. Bu iradi yapı içerisinde herkes hedefine yürüyecektir. Öyleyse iradi yapının dizaynına dikkat edin. Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması, ölmeden evvel ulaşması 11 defa üzerimize farz ve böyle bir şey yoktur demek cesaretini gösterebiliyor insanlar. İslam'ın ne olduğunu sorduğunuz zaman size sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsederler. Ama aslında İslam kelimesi senin kökünden gelir ve teslim manasına gelir. 3 emanetiniz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsini Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bununla vazifelisiniz. Üzerinize farz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. 1. teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. 2. teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. 3. teslim. Ve hepsi de farz. İşte Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. İnnallâhe ye'murküm en tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin, emanetler çoğul kullanılmış. Ama emanetin sahipleri demiyor. Emanetlerin sahibine diyor. Sahibi tekil kullanılmış. Bu sizde bulunan üç emanetinde ruhunuzun da, fizik vücudunuzun da, nefsinizin de Allah'a tesliminin emridir. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, amel olanlar, hepiniz silme girin. Yani Allah'a teslim olma yoluna girin. Allah'a sadece ruhunuzu değil, fizik vücudunuzdan hepsinizi de teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Üzerinize azap gelmeden önce ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azaben. Ve bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala'nın söylediği Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a teslim olduğu diyor ki ne zaman onlarla bir muahede yaparsanız ve onlar bu muahedeye itiraz ederlerse, uymazlarsa onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse şu temelleri hiç unutmamamız lazım hakikate varabilmek için. Birinci temel, Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmış? Bu konu son derece açık olarak Kur'an'da beyan edilmiştir. Allah neleri farz kılmış? İkincisi, bu farzlara riayet etmeyen insan ne olur? Nereye gideceği açıklanmıştır. Riayet etmeyenin bu söylediğim beş tane safhanın herhangi birisine riayet etmeyenin mutlaka cehenneme gideceği ifade ediliyor. Üçüncü temel, eğer bir insan bunlara riayet ederse ne olur? O zaman da gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve Kur'an'ın dördüncü temeli, sahabeden mutlaka misal vermek. Allah Teala hangi emri vermişse o emrin mutlaka sahabe tarafından tatbik edildiğini, hadislerde söylenenlere istinaden söylemiyorum size. Kur'an-ı Kerim'e derc etmiş. İtiraz götürmeyen bir standart içinde kainattaki en sağlam kitaba derc etmiş. Bütün sahabe Allah Teala hangi emri vermişse onları tatbik etmişler. Ayetleri buradan yüzlerce defa söyledik. İşte bu dört temel konularımızın esasıdır. Öyleyse size nereden nasıl bir şey söylenirse söylensin, bunu onlara sormalısınız. Bu arkadaş Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Farz değil desinler bakalım. Bunları yerine getirmeyen cehenneme girer mi? Gidemez desinler bakalım. Bunları yerine getiren Allah'ın cennetine gider mi? Gidemez desinler bakalım. Sahabe bunları yerine getirmiş mi? Getirmemiş desinler bakalım. Yapabilecekler mi? Görürsünüz. Öyleyse yapılması lazım denen şey son derece kolay. Bu beş ana safhada onlara mutlaka bunları, bu dört temel esası sormalısınız. Alacağınız cevaplar mı? Görürsünüz. Bu konuyu detaylı olarak önümüzdeki devrelerde sık sık konuşacağız inşallah. Çünkü bunlar İslam'ın, İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın temelidir. Ve zamanımızda sevgili izleyenler ve dinleyenler hepsi yok edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe 14 asır evvel bunların hepsini uygulamasına rağmen ve son hedefe kadar ulaşmasına rağmen bugün bunların hepsi kaybolmuş. Kur'an'ın Kur'an'da mevcut olmasına rağmen kaybedilmiş olan safhalarıdır. İşte onun için yaşıyoruz. Hayatımız Allah-u Teala'nın emrinde, bu can, bu tende kaldıkça bunların ispatı için varız. Bunun için yaşarız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin bu temel hakikatlerden haberdar olarak hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi ve neşeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim?
1: Allah-u Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadetli yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi, bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah-u Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri, işte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş, alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var, hiç olur mu diyorlar.
2: Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennette müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere, cennette tebşir edilen aşere 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabemde görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hastasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar. Biz hepimiz kendimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini, veçin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki, Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi? O da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimsede cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'e bir açıyorsunuz, hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız, hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil. Bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman? Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet. Ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd ederim, çok şükrederim ki, bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları. Sizler Allah'ın üniversitesinin mensupları. Sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi için de varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk, hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah-u Teala cennetine alacak? Umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah-u Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç umutları yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır diyor Allah Teala. Ve amin olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Aminullah takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vettegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminullah katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o el hüda, hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan bize tabi olun, ha bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz.
0: Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim?

diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız. Nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek. Dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız. Onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, vel asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amen olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? İyi, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranlı olanlardır diyor Allah Teala. Vel asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amin olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan Nuh suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a milaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala. Muhakkak onların hepsi Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir. Muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime
kendime

0: Başlıyorum. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevecektir de ondan. O kişi mutlaka daha taviyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa, akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil. Sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler. Ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberlerin zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de yazılır diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dinleme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağını süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat. Ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor. Benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah-u Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde huf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gönül dolusu selamlar size. Gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün. Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime, Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki hayır, siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız o zaman da siz sevmeyeceksiniz. Ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız. Ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız, o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre size dilediğiniz şeyleri vermeye her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, sizler herkesin öğrenmeye mutlak olarak muhtaç olduğu bir ilmin sahibi kulundunuz. Her geçen gün ilminiz ve buna paralel olarak da irfanınız artıyor. O kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne İblis'in en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirseniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken, Allah-u Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün. Bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah Teala? Biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık. Babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması. Tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır. Yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realite de cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Allah Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört sefa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş sefa. İrşade ulaşmayı yok etmiş. Altıncı sefa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı onu da yok etmiş. İrşat makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir. O kadar. Onun ötesi insanlar ne isim verirlerse versinler. Bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safalar içindeki koyduğu nizam o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üçüncü menzil. İrşada ulaşmak dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir. Bineceğiniz vapurdur. Bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış. Yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar İblisin insanlara ulaştırdığı palavralar. İnsanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur, dünyanın sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere ve sevgiden bahsetmek üzere. Madem ki yaratıldınız, bilin ki seviliyorsunuz. Eğer Allah Teala sizi sevmeseydi yaratmazdı. Kim varsa insanoğlu olarak Allah Teala hepsini mutlak olarak seviyor. Ama bu sevgi herkese eşit olarak verilmiyor. Kim Allah'ı daha çok seviyorsa o daha çok seviliyor. Kim Allah'ı daha seviyorsa o daha seviliyor. Ama mutlaka seviliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sadece bu küçücük dünyamızda değil, bütün kainatta yaratılan insanların hepsini mutlu olmaları için yaratmış. Ey Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk reçetesi, bir mutluluk davetiyesi ve bir mutluluk garantisi olarak indirmiş. Sadece bir tek şey istiyor sizlerden, hepinizden: mutlu olun. İşte mutluluğun anahtarı sevmektir. Sevemezseniz mutlu olamazsınız. Sevilmezsiniz ve mutlu olamazsınız. Bu üniversite size sevmeyi öğretmek için açıldı. Allah-u Teala bizi bu göreve, sizlere sevgiyi anlatmak, sizi sevgi ehli yapmak üzere getirdi. Öyleyse sevmek ve bunun bedeli olarak, karşılığı olarak Allah-u Teala tarafından sevilmek hepiniz için hem vazifedir hem de haktır. Sevmek vazifeniz, sevilmek hakkınız. Eğer severseniz sevilirsiniz. Ben insanlardan nefret ederim, insanlar beni sevsin. Ben onları sevmeyeyim, onlar ister beni sevsinler, ister sevmesinler. Ben de onları sevmeyeyim, onlar da beni sevmesinler. Üç ayrı düşünce tarzı. Ama şuraya ulaşıyoruz. Sevmezseniz sevilmezsiniz. İnsanları sevemezseniz Allah'ı da sevmiyorsunuz demektir. İnsanları sevemezseniz, Allah'ı sevemezseniz aslında sadece nefsinizi seviyorsunuz demektir. Ki bu sevgi bütünüyle tersine dönük bir sevgidir. Çünkü nefs sevmesini bilmeyen insanlarda şeytanın emrindedir. Tasavvufta olduğunu düşünse, tasavvufun gereklerinin bir kısmını yapmış olsa bile bir şeyi değiştiremez. Konunun merkezinde sevgi var. Her şey sevginin etrafında hareleniyor, oluşuyor, şekilleniyor, rengini ve muhtevasını açığa çıkarıyor. Öyleyse her güzel şeyin dizaynında sevgiyi görüyorsunuz. Her çirkinliğin arkasında da nefret vardır, sevgisizlik vardır, kin vardır, intikam vardır. Dikkat edin, ya seversiniz ya da nefret edersiniz. Sevgi veya nefret, iki ayrı deniz, birbirine birleşmezler. Nasıl Cebel Pazı'nda, Akdeniz'de, Atlas Okyanusu birbirinden kesin standartlarda ayrılıyorsa, hiç netice değişmez. Bütün insanlar için aynı şey vardır. Nefret iter, sevgi çeker. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Nefretle beraber olduğunuz bir insan, sizden nefret eden birisi olmak mecburiyetindedir. Kurtuluş yoktur. Eğer severseniz insanları, o zaman sevinirsiniz. Biz size sevgiyi öğretmek için buradayız. Eğer ben sevmem diyorsanız, o zaman bizimle beraber olamazsınız. Ait olduğunuz yerde olacaksınız. Allah'ın temeldeki muhtevası, en geniş hacimli muhtevası sevgidir. O size çağlayanlar gibi sevgi akıtmıyor. Sizden de çevrenize çağlayanlar gibi olmasın ama sevginin akmasını istiyor. Nefretin değil, kinin değil, intikamının değil, hoşgörünün, sevginin, insanları birbirine yakın kılan bütün güzelliklerin taraflardan birinden diğerine akmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hedefi bu. Öyleyse tasavvufta geri kalanlar, neden geri kaldığınızı anladınız mı? Sevmiyorsunuz. Dünya üzerinde hiç kimse iki tane sahabe gösteremez ki birbirini sevmesinler. Eğer sevmeyen ikisi varsa onların sahabe değil, münafık olduğundan emin olabilirsiniz. Öyleyse başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere herkes onu seviyordu, o herkesi seviyordu, bütün sahabe de birbirini seviyordu. Ama dikkat edin, aralarında münafıklar da vardı. Onlar ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne de sahabeyi sevmiyorlardı. Daha kötüsü birbirlerini de sevmiyorlardı. Dikkat edin. Şeytan sevmez. Şeytan nefret eder. Hepinizden tek tek intikam almayı diler. Nasıl alacaklarsınız intikamını? Sizleri birbirinizden nefret ettirerek, sizlerin birbirinizi sevmesine mani olarak. İblisin bir tek hedefi vardır. Hepinizi birden topyekün kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Eğer sevemezseniz onun takımındansınız. Bizim takıma geçmek için sevmeyi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Ama hiçbiriniz bizim takıma geçmeye mecbur değilsiniz. Allah'ın okulunda sevgi öğretilir. Şu yaşadığımız dünyaya bir bakın. Ne kadar çok insan bize düşman. O düşmanları biz severiz. Bize düşman olmaları da bizi hiç ırgalamaz. Allah bizim dostumuz. Öyleyse bizden yayılan sevgi bir gün onları da muhtevasına, sevgi çemberine alacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, kendi içimizdekileri bu sevgi çemberine alamıyorsak, eğer insanlar bile bile sevgisizlik saçıyorlarsa, o zaman onlara Allah-u Teala soruyor, neden buradasınız? Sevgili kardeşlerim, burası, bu dergah Allah'ın dergahıdır. Size sevgi öğretilir. Sevgisizlik değil. Eğer biz size sevgiyi verebildiysek, siz de başkasına sevgiyi verebilirsiniz. Eğer bizden o sevgiyi alamadıysanız, o zaman kapılarınızı içeriden kapatıyorsunuz demektir. Sözlerimi iyi dinleyin. Her biriniz kendinize hangi standartlarda bu sözlerin ulaştığına dikkatle bakın. Acaba nereye kadar size ait sözlerimiz? Dikkatle yerlerini oturtmaya çalışın. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Buna evet derseniz eğer, doğru söyleyip söylemediğinizi hemen anlamanızı isterim. Etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Eğer sevmiyorlarsa ben onları seviyorum diyemezsiniz. Etrafınızdaki insanlar hepinizin aynasıdır. Sakın bizi kendinize kıyaslamayın. Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Onun için insanların bizi sevmesi veya sevmemesi bizim için önem teşkil etmez. Allah'tan gelen, bize gelen sevgi onları da kuşatmaya kadirdir. Ama sizler için geçerli değil bu. Siz severseniz sevilirsiniz. Eğer sevmezseniz sevilmezsiniz. Öyleyse başka insanları seviyorum diyecekseniz bana, bunun için önce etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Hepsi sizin bir aynanız. Siz onlara karşı nasıl davranırsanız onlardan aynı standartlarda tepki görürsünüz. Öyleyse bu dizaynda olaya dikkatle bakın. Sevmek, sevilmenin kapısıdır. Üstelik sevgi öyle bir anahtardır ki her kapıyı açar. Eğer bütün kapılar size kapalıysa, etrafınızdaki insanlarla anlaşamıyorsanız ve hatayı onlarda arıyorsanız, o zaman kendi kendinize sormanız lazım gelen bir şeyler var. Neden bana karşı davranışlar sevgi dolu değil diye sorabilirsiniz kendinize. Ve cevabı nefsinizden dalgalanan ama sizin asla kabul etmek istemeyeceğiniz bir cevap teşkil edecektir. Dalga dalga size ulaşan, hayır onlar sizi sevmiyorlar, siz onları sevmediğiniz için. Öyleyse hiçbir zaman başkalarını suçlamaya kalkmayın. Size sevgiyi öğretmeye çalışan insanlara bile siz sevgisizce davranabilirsiniz. Bu sizin davranış biçiminizin muhtevasını teşkil eder. Ama böyle olduğu için onları suçlayamazsınız. Söylediklerimizi hiç unutmayacaksınız. Şimdiye kadar mutsuzdunuz. Bu yuvaya gelmeden evvel mutsuzdunuz. Neden? Çünkü başkalarını suçlu görüyordunuz. Ve etrafınızdaki insanlara hep başkalarını çekiştiriyordunuz. Size kötü davrandıkları için, size fenalıklar yaptıkları için. Hep onların haksız taraflarını arıyordunuz ve şikayet eden siz olduğunuz için çevrenizdeki insanlara kendinizin de haklı taraflarını. Ama öğretim öyle değil. Allah'ın size öğretmek istediği şey, başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların haklı taraflarını arayacaksınız. Ve kendinizin de haksız taraflarını. Acaba size sizin istemediğiniz bir şekilde davrandılarsa öyle davranmalarına siz sebebiyet vermiş olamazsınız. İşte bu sual aksi mümkün olmayan bir sualdir. Kim neyi hak ederse ona öyle davranılır. Sevgi eken sevgi biçer. Nefret eken nefret biçer. Öyleyse kim mutlu olmak istiyorsa bunun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarına hangi ölçüde sevgi dağıtabiliyorsanız çevreniz bir bütündür. Aldığını tekrar size iade edecektir. Aynen. Aynı miktarda sevinirsiniz. Çevrenizden nefret ederseniz aynı miktarda nefret edersiniz. Tıpkı birleşik kaplar gibi. İkisinin de seviyesi daima aynıdır. İstediğiniz kadar geniş bir kap alın, alttan bağlayın. Öteki de daracık bir kap olsun, netice değişmez, seviye daima aynıdır. Aynı seviyede sevgi, aynı seviyede sevgiyi oluşturur, mutlak olarak oluşturur. Eğer şu birleşik kaplardaki şey nefretse, iki tarafta da nefret vardır. Sevgisizlik vardır. Öyleyse etrafınızdaki herkes sizin için bir aynadır. Etrafınızdaki insanlar size nasıl davranıyor dikkatle bakın. İşte siz o davranışı hak edenlersiniz. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın kanunu böyle çalışıyor. Bizim görevimiz size Allah'ın hakikatlerini birer birer anlatmak. Önce sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Bütün sahabe sıfırın çok aşağısında birer haydutlu. Hepsi katildi. Mutlaka başka kabilelerden birilerini öldürmüşlerdi. Ama o başka kabilelerdeki kişiler de onların her birinin kabilesinden birçok insanı öldürmüştü. Asırlardan beri devam eden bir kan davası insanları devamlı katle itiyordu. Böylesine birbirinden nefret eden insanlar için Allah Teala sonuçta ne söylüyor? Bakın bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Ey sahabe! Sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Ne olmuşlar? Can dostu olmuşlar. Acaba onları kapkara bir dünyadan pırıl pırıl bir güneşli dünyaya iten acaba neydi? Nefretin sevgiye dönüşmesiydi. Hala nefret çağını yaşayanlar aramızda bulunuyorlar. O nefretin sahipleri, o kardeşlerimiz hala yanlış yaptıklarını idrak edemeyecekler mi? Her yerde, her şehirde, her zaman bu kardeşlerimiz mevcut. Bir kısmı samimiyetle değişmeyi istiyor, bir kısmı değişmek de istemiyor. Öyleyse eğer sevmiyorsanız, eğer nefret ediyorsanız, eğer değişmek istemiyorsanız o zaman neden buradasınız? Buraya gelenler değişmek için gelirler. Burası şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Sevgisizliğin değil, sevginin yayıldığı yer. Allah

Halise, bu konuda sevme konusunda negatiflerin pozitife dönüşmesi konusunda gayret edecek yerde insanlarda kusur aramaktan vazgeçmeyecek misiniz? Şikayet çok kolay bir şeydir. Dersiniz ki falanca beşmekan bana böyle davrandığı için ben de onlara böyle davranıyorum. E siz şimdiye kadar hep nefsinizin ve şeytanın size emrettiği bu terazi üzerinde yürüdünüz. Terazinin bir kefesinde sizin onlara yaptığınız kötülükler, öbür kefesinde de onların size yaptıkları. Nefrete karşı nefret. Biz başka bir teraziye sahip çıkmanızı istiyoruz. Bir tarafta sizlerden onlara ulaşması lazım gelen sevgi, öbür tarafta onlardan size ulaşması lazım gelen sevgi. Hep siz ve çevreniz. Kainatın neresine giderseniz gidin, insanlar sosyal mahluklar olarak karşınıza çıkacak. Birbirleriyle beraber yaşamak mecburiyetinde olan mahluklar. Başka bir alternatif yok. Her zaman, her yerde başka insanlarla beraber olacaksınız. Bu sözlerimizi dinleyen birçok kardeşimiz işlerinden Allah-u Teala'ya şükrediyorlar. Hamdolsun ki Allah bize sevmeyi öğretti. Hamdolsun ki onun kıldığı vazifeli bize sevgiyi öğretti. Sayıları giderek azalan başka kardeşlerimiz de var. Onlar da sevgiyi öğrenemediler. Ve davranış biçimleri onu sergiliyor ki öğrenmek konusunda, tatbik etmek konusunda kendilerine düşenleri yapmak istemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kainat sizin zannettiğiniz kanunlarla idare edilmiyor. Allah'ın kanunlarıyla idare ediliyor. Ufkunuz ne kadarsa sizler o kadar düşünebilirsiniz. Daha ötedeki temel düşünce Allah'ınkidir. O kime ne kadar öğretirse insanlar o kadar bilginin sahibidir. Öyleyse her alanda sevgi sizin okulunuz olmalı. Başlamanın karşı tarafa ait olmasını beklediğiniz sürece o başlangıç gelmeyecektir sizin için. Siz başlamak mecburiyetindesiniz. Başlarsanız etrafınıza sevgisizlik, nefret tohumları değil de sevgi ekmeye başlarsanız her taraftan size sevgi ulaştığını göreceksiniz. İnsanları suçlamak çok kolay. Bana şöyle şöyle davrandıkları için ben de onları sevmiyorum. Bunu söyleyerek şimdiye kadar mutlu olan insan bulunuyor mu dünya üzerinde? Böyle söyleyen insanlar kendi mutsuzluklarının imzasını kendileri atıyorlar. Mutsuzluk kilidinin anahtarları bu insanlar. Öyle düşünmemeyi öğretmeye çalışıyoruz size. Eğer ben onlara iyi davranabilseydim, sevgi ulaştırabilseydim, onlar da bana sevgi ulaştıracaklardı, beni seveceklerdi. Öyleyse ben, onlar beni sevmese de ben onları sevmeye başlamalıyım diye düşünmeniz lazım. Ben öyle düşünmem diyorsanız, sizi buna zorlamak kimsenin haddi değildir. Biz de dahiliz. Ama bulunduğunuz yerin hakkını vermek istiyorsanız, bu çevrenin, bu standartların içinde kalmak istiyorsanız, burası bir sevgi ve kardeşlik yuvasıdır.

bütün dünyaya, bütün kainata sevginin yayılacağı merkez burasıdır. Önümüzdeki 4 yıllık bir zaman devresi içerisinde bu konuların hepsi halledilecektir. Bunu göreceksiniz. Nasıl şimdiye kadar Allah-u Teala'nın söylediği her şey birer birer hakikat olduysa, bugünden itibaren de bundan sonraki devrede de aynı şeyler olacak. Size şimdiye kadar neler söylediysek, gördünüz ki hepsi birer birer oluştu. Çünkü onları söyleyen biz değildik. Bize söyleneni size tekrar ediyoruz sadece. Onunsa, Allah'ınsa her söylediği sadece hakikati oluşturur. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn herkes için geçerli. Sadece Allah'ın kanunları çalışır. Eğer siz hala kendinizi müdafaa etmeyi düşünüyorsanız, biz böyle davranıyoruz ama haklıyız, bize böyle davrandıkları için diyorsanız, diyeceksiniz, siz iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekiyorsunuz. Hem kendinize, hem emeklerinize, hem zamanı geçirmenize yazık. Allah'ın kanunlarını tatbik ettiğiniz zaman iskeleye bağlı olan ipler çözülecek ve sandal çektiğiniz küreğin standartları içerisinde doğrusal bir istikamette Allah'a doğru götürecek sizi. Ama dikkat edin, bu standartlar Allah'ın koyduğu standartlar ve sadece onun kanunları yürürlüktür kainat, yürürlüktedir kainatta. Eğer Allah-u Teala yer çekimi kuvvetini koymuşsa, ben o kuvvete karşı çıkarım diyemezsiniz. Eğer damdan kendinizi ben aşağı düşmem diye atarsanız aşağı düştüğünüzü görürsünüz. Öyleyse kanunları öğrenecek ve o kanunlara uygun çözümler arayacaksınız. Unutmayın, kumanda mevkiinde siz yoksunuz. Allah var. Kumanda mevkiindeki Allah, Rab hüviyetindeki emir ve kumanda merciği olan Allah hepinize emreder. İster ki hepiniz birbirinizle en güzel ilişkilerin sahibi olun. Hep insanlar görüyorum, hep şikayet halindeler. Peki, insanları şikayet etmek ne sağlar bu şikayeti yapan kişiye? Neden Allah'a değil de başka insanlara? Bir insanı bir başkasına size yaptığını düşündüğünüz haksızlık sebebiyle çekiştiriyorsanız, bunun ismi ya gıybettir ya dedikodudur. Bazen haddi aşarsınız, onların yapmadığı şeyleri de yapmış gibi göstermeye kalkarsınız. O zaman da iftira olur. Ama hepsi negatif. Neden başkalarına? Asıl merci orada, Allah. Kainatın neresinde olursanız olun, şu dünyanın hangi noktasında olursanız olun, her zaman ona ulaşabilirsiniz. Başka birine ulaşmanız için ya onun size gelmesi lazım ya da sizin ona gitmeniz lazım. En azından bir vasıtayla, telefonla vesaireyle birbirinize ulaşacaksınız. Ama Allah'a vasıtasız ulaşabilirsiniz. Ne zaman, canınız ne zaman isterse ona söyleyin, içinizi dökün. İşi de bilseydiniz, bizim söylediklerimizi söyleyecekti size. Kendinizi haklı zannetmeyin diyecekti.
Eğer düzelmek istiyorsanız hatayı hemen kendinizde aramaya başlayın. Eğer düzelmek isterseniz hemen sevmeye başlayın. Allah Teala, siz ona ne yaparsanız yapın, sizi gene sevmeye devam eder. İşte ateistler Allah yoktur derler aşağı. Tamam. Allah onları da sever. Sevgili kardeşlerim, o insanlar, şu ateistler var ya, hani biz Allah'a inanmayacaktık diye hep bir laflar ederler. Bir ölüm tehlikesiyle karşılaştıkları anda onların yanında olmanızı ne kadar isterdim. Bakın o inanmadıkları Allah'a nasıl yalvarıyorlar. O ateistler. Yoksa içinizde böyle olanların bir ölüm tehlikesi anında neler söylediklerini işitenleriniz var mı? İşitseydiniz eğer, olanlardan sonra yahu sen hani Allah-u Teala'ya inanmıyordun, ne oldu sana diye sorduğunuzda yüzleri kıpkırmızı yaşlar dökerek o zaman anladım diyeceklerdir. Daha ötesi mi? Daha ötesi Firavun. Biliyorsunuz Firavun ölene kadar Allah'a iman etmedi. Ama ne zaman ki Kur'an'a yazdığı gibi Allah Teala onun ölüm sırasında kalp gözünü açtı. İşte gözünü açtık, görüşün keskindir. Hadi şimdi söyle bakalım buyurdu Allah Teala. Hakikati gören Firavun Allah Teala'ya dedi ki ya Rabbi, beni tekrar yeryüzüne göndermez misin? Sana ne kadar muti bir kul olduğumu şimdi yaptığım gibi hayatım boyunca secde ederek ispat edeyim. Allah Teala Firavun'a şu cevabı verdi. Hiç kimsenin ölüm sırasında gözünü açıp da kalp gözünü ona hakikati gösterdikten sonra onun talebini kabul etmeyiz. Seni ey Firavun, gelecek, kıyamete kadar gelecek bütün nesillere örnek kılmak üzere bu secde vaziyetinde seni kıyamete kadar cesedini çürütmeyeceğiz. Ve bu Firavun'un secde halindeki vücudu halen İngiltere'de, Londra'da British Museum'da secde halinde yere kapanmış durumda ve kıyamete kadar da ben Allah'ım diyen bu Firavun orada da herkese ibret olmak üzere bekliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefretten, sevgisizlikten sizde bir hatıra ancak nefret ve sevgisizliktir. Öyleyse neden? Neden Allah'ın güzellikleri dururken şeytanın çirkinlikleriyle meşgulsünüz? İnsanları sevmek çok mu zor bir şey? Eğer onların sevgisizliklerine katlanamıyorsanız, ki bütün sevmeyenler için aynı şey geçerlidir, onları en mutsuz eden şey başkalarının kendilerini sevmemesidir. O zaman neden siz başlamıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Bütün insanlara Allah'ın emri sevmek. Eğer sizden nefret ettiğiniz insanlara sevgi tohumları saçılmaya başlanırsa onların hepsi toprak ananın bir boyutudur. Onlarda bu tohumlar sevgi tomurcuklarıyla açarlar. Ve sevginin yansıması sevgiyle olur. Her sevgi karşı tarafta bir sevgi yeşertir. Allah'ın sünnetullahı bu standartlar içinde dizayn edilmiş. Sevgi
sevdiği nefret, nefreti doğurur. Şimdi sevgili kardeşlerim, iki taraftan birisi sizsiniz. Bu spiralin, şu yukarıya doğru öfke spiralinin, nefret spiralinin çıkışı sırasında hangi noktada olursanız olun, bu nefreti her biriniz durdurabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Nefretin yerine siz sevgiyi koyduğunuz anda karşı tarafa onun yapabileceği hiçbir şey bırakmazsınız. Size onun aynasından geri dönen şey sadece sevgi olacaktır. En çok kızdığınız kimse onu düşünün. Yani ben ona da sevgiyle davransam ondan da mı bana sevgi gelecek diye düşünseniz, evet ondan da. Bir deneyin. Kanunlara riayet edin. Allah-u Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki, onların hatalarını aramayacaksınız. Size kötü davranmalarındaki haksız sebepleri, onların haksız olduğu sebepleri aramayacaksınız. Tam aksine. Neden böyle söylüyor? Neden tam aksine diyor? Mal meydanda değil mi? Eğer sizin yaptıklarınızla mutluluk olsaydı, şu anda mutlu olmanız lazımdı. Madem ki mutsuzsunuz, sizin kanunlar çalışmıyor. Bu insanlar mutluysa, tasavvuftaki insanlar mutluysa, o zaman farklı bir durum var. İşte biz size bu farklılıkların inceliklerini göstermek istiyoruz. Artık başka insanların size kötü davranmalarındaki haksız sebeplerini aramayacaksınız. Tam aksine, acaba onların size beğenmediğiniz tarzdaki davranışlarının arkasında size ait hangi hatalar var ki onlar size böyle davranıyorlar? Onların yerine kendinizi koyun. Dikkat edin. Başkalarını çekiştirdiğiniz zaman hep aynı şeyi yaparsınız. Hep onların size karşı haksız davranışlarını seçer, onlarla etrafınızdaki insanlara şikayetlerde bulunursunuz. Yetmez. Kendinize düşen tarafa gelince burada da sadece sizin haklı taraflarınız vardır. Hem de Allah-u Teala devamlı aklınıza yaptığınız yanlışlıkları getirdiği halde etrafınızdaki insanlara şikayet ettiğiniz insanlara onlardan katiyen bahsetmezsiniz. Birçoğundan haberdarsınız da. Netice mi? İşte bulunduğunuz yerdesiniz. Mutsuzsunuz, huzursuzsunuz, sıkıntı içerisindesiniz. Arkasında boşuna başkalarını aramayın. Sizin başkalarından geriye dönen aksiniz. Başka aynalardan reflekte edilen kendinizsiniz. Öyleyse artık vazgeçin. Eski usullerimizden, şeytanın sizin nefsinize kabul ettirdiği yanlış yasalardan vazgeçin. Allah'ın doğru kanunlarını uygulamaya başlayın. Başkalarının hatalarını aramayın diyor Allah-u Teala. Başkalarının haklı taraflarını arayın. Size karşı bir ters davranışta bulunmuşlarsa, acaba onlar bu davranışı hangi haklı sebeplerle yaptı diye arayın. Bu sizden karşı tarafa bakıştır. Şimdi içinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendinizi yargılayın. Ve şimdiye kadar olanın tam tersini yapın. Haksız olduğunuz sebepleri, olayları araştırın. Haksız olduğunuzu kabul edin. Doğruya yaklaşın. Doğruyu tatbik sahasına koyun. Dikkat edin. Neden ikide bir bunu söylüyorum?
kanunlarınız işlemiyor. O sizin koyduğunuz kanunlar, şeytanın size öğrettikleri. Onun bir tek hedefi var. Sizi de, sizin vasıtanızla başkalarını da mutsuz etmek. Şu dünya üzerinde. Bir, ikincisi hepinizi birden topyekun cehenneme götürmek. Gene kendisiyle birlikte. Ama Allah da tam tersini istiyor. Hepinizin şu dünyada mutlu olmasını ve hepinizin Allah'ın cennetine girmesini. Ve öylesine kolay şartlar göstermiş ki Kur'an-ı Kerim'inde bir insanın Allah'ın cennetine girmesi için sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebep. Tamam. Dilediğiniz an olay bitmiştir. Ama insanların çok büyük bir kısmı bilmiyor. İşte onun için anlatmamız önem kazanıyor. Çünkü doğrusu bu. Kurtuluşunuz zor değil. Ama şu andaki konumuz sizin dünya mutluluğunuz. Sosyal bir mahluk olduğunuz için başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindesiniz. Ve mutsuzsunuz. Ve şeytan sizin mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yüklemenizi temin etmeye çalışıyor. Yanlış. Baştan aşağı yanmış. Sadece siz varsınız. Siz kendi kainatınızın, bütün şu kainatın merkezindesiniz. Sizin hayatınızda kainatın merkezinde sadece siz varsınız. Başka tesirler aramayın. Onların hepsi bir aynadaki kendi görüntünüzdür. Etrafınızda kaç kişi varsa, etrafınızdaki insanlar size nasıl davranıyorlarsa, o davranışların arkasında onlar yok. Siz varsınız. Sizin davranışlarınızın aksetmesi söz konusu. Deneyin. Siz onlara bir iyilik sembolü gibi yaklaşın. Onları sevin. Onlar için fedakarlıkta bulunun. O zaman size geri dönenin ne kadar sevgi dolu olduğunu göreceksiniz. Göreceksiniz. Ve bugüne kadar olan davranış biçimlerinizden utanç duyacaksınız. Neden böyle davrandım diye ağlayacağınız günler çok olacak. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, yaratıcı. İstediği şey sadece sizin mutluluğunuz. Bir tarafta şeytan var. Allah'ın yaratıklarından bir tanesi. Ayak tırnaklarından saçının tellerinin ucuna kadar her tarafı kötülükten ibaret. Kapkaranlık bir mahluk. Ve sizin sadece mutsuz olmanızı istiyor. Eğer mutsuzsanız şu anda onun emrindesiniz. Hala fark etmiyor musunuz? Allah'ın dostları her zaman mutludur. Dostluk seviyesi yükseldikçe mutsuzluğu bozabilecek olayların hiçbirisi onlara tesir edemeyecektir. Onlar severler. Sadece severler. Kendilerine çeşitli kötülükler, yanlış davranışlar yapılır. Ama onlar Allah'ın dostlarıdır. Bunlar hiçbir zaman etkilenmezler. Kimseye ceza vermezler. Ceza müessesesi onların müessesesi değildir. Herkesi severler. İnsanlar kendilerine nasıl davranırlarsa davransınlar, kendilerine ne yaparsalarsa yapsınlar, onlar için netice değişmez. Kendilerine yanlış davrananlar da Allah'ın kullarıdır. Ve her zaman değişmeleri mümkündür. Öyleyse hiç kimse için ümitsiz olmazlar. Her şey değişebilir. Zaman içerisinde nasıl koruklar helva olursa, insanlar da bir gün doğruyu göreceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, burada size düşen şey, şeytanın kanunlarını artık uygulamaktan bahsedin. Tekrar ediyorum, mutsuzsunuz. Çünkü Allah'ın kanunlarını uygulamıyorsunuz.
Çünkü şeytanın kanunlarını uyguluyorsunuz. Şeytanın ise bir tek hedefi var. Sizi mutsuz kılmak. Eğer Allah'ın kanunlarını uygulasaydınız, o zaman siz de mutlular arasında olacaktınız. Allah'ın kanunları mı sevgiyi emreder? Nasıl Allah hepinizi sonsuz bir sevgiyle seviyorsa, siz de Allah'ı sevin, siz de başka insanları sevin. Sevdiğiniz zaman onlara öyle güzel davranışlarda bulunursunuz ki, onlar size karşı mukabil davranışlarında sizi üzebilecek davranışlar yapmayacaklardır. Öyleyse hiç unutmayın. İnkar etseniz de, yalanlasanız da, aslında hepiniz yaptıklarınızı biliyorsunuz. Öyleyse Allah yolunda düzelmek hepinizin elinde. Mutsuzsanız iki rahmetten sadece bir tanesi geçerli olduğuna göre şeytanın tarafındasınız henüz. Mutluysanız oradan öbür tarafa atlamayı başarmışsınız. Öyleyse kimin emrinde olursanız mutlusunuz? Allah'ın. Kimin emrinde olursanız mutlusunuz? Şeytanın. Öyleyse suali şöyle soralım. Allah sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Ne yapar? Gerekli kanunları koyar. Der ki şöyle şöyle şöyle davranırsanız mutlaka mutlu olursunuz. Şeytan hiçbir şey söylemez. Devamlı iç dünyanızda sizin düşüncelerinizi taklit ederek sizin iç dünyanızdaki sessiz sesiniz var ya, hani hep iki sesin kavga ettiğini duyarsınız içinizde, o seslerden birisi şeytana ait. Ama size kendi sesiniz diye yutturur. Kendi düşüncenizle edersiniz onları. Ne zaman bir yanlış adım atarsanız bunu derhal hissedersiniz. Çünkü bu olaydan sonra huzursuz olacaksınız. Sıkıntı duyacaksınız. Mutsuz olacaksınız. İşte o zaman bilin ki o size ait olmayan o düşünce iblisin düşüncesi geldi, sizi kontrolü altına aldı, onu yaptınız. Sonra huzursuz olursunuz. İşte insanlar biz onlara mutluluktan bahsettiğimiz zaman ben zaten mutluyum diye cevap verirler bize. Biz de onlara sorarız. Mutluluğu biliyor musunuz? Mutluluk madde bir, devamlı bir betiredir. Mutluluk madde iki, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde, iki hem de üç Allah ile olan ilişkilerinizde kurulması lazım gelen sulh ve sükunun mutlaka var olmasını gerektirir. Üç dünyada birden. Mutluluk üç dünyada birden sulh ve sükun demektir. Kavganın bitmesi halidir. Öyleyse siz başkalarıyla kavga halindeyseniz, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz devamlı kavga halindeyse ve Allah ile olan ilişkilerinizde görevlerinizi yapmamanın huzursuzluğunu, sıkıntısını yaşıyorsanız, üç ayrı alemde de mutlu değilsiniz. Ama ara sıra bir şey hoşunuza gidiyor ve mutlu oluyorsunuz. Hani size hep bir misal söylerim. Çok zengin olan bir adamın oğluna aldığı Mercedes'in oğluna vereceği bir mutluluk vardır. Ama çok fakir bir ailenin oğluna aldığı bisiklet o çocuğu ötekinden daha fazla mutlu eder. Bisikletin sahibini Mercedes'in sahibinden daha fazla mutlu eder. Herkes kendi dünyasında yaşadığı için. Mutluluğun ölçüsü Allah ile sizin aranızdaki
ilişkinin bir aynasıdır. Başka insanlarla beraber yaşıyorsunuz. Ne tohum ekerseniz onu biçersiniz. Eğer etrafınızdan sevgi görmüyorsanız, bilin ki siz onlara sevgi vermediğiniz içindir. Ve artık değiştirin şimdiye kadar şeytanın size öğrettiği, iç dünyanıza kapkaranlık eden düzen, sizi sonsuz iç işkencelere tabi tutan yanlış davranış biçimlerinizi düzeltin. İki ayrı cepheden hareket edeceksiniz. Başkalarının kusurlarını değil, haklı sebeplerini, sizin haklılıklarınızı değil, haksız ve yanlış davranışlarınızı arayacaksınız. Düzeltilmesi lazım gelen onlar değil, düzeltilmesi lazım gelen siz kendinizsiniz. Kendi kendinizin mimarı olacaksınız. Siz kendinizi düzeltmeye çalıştığınız zaman hedefe yürüyebilirsiniz. Güzellikleri kendinizi değiştirmeye karar verip de bunun tatbikatına geçtikten sonra adım adım yaşayacaksınız. Ama sonunda çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Sahabe nasıl çok şükretmişse siz de öyle yapacaksınız. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine öğrettiği bu mutluluk reçetesini tatbik ettiler. Hiçbir sahabe yoktur ki başka bir sahabe tarafından sevilmesin. Hepsi birbirine hizmet için yaşıyorlardı. Bir toplum düşünün sevgili kardeşlerim. Toplumun bir ferdi ötekilerin hepsinin emrinde. İkincisi de birinci de dahil olmak üzere herkesin emrinde. Üçüncüsü birinci ve ikinci de dahil olmak üzere herkesin emrinde. Tamamlayın seriyi. Herkes herkesin emrinde. Herkes başkalarına hizmet için, başkalarına bir nebze faydası dokunmak için yaşıyor. Her sabah namazından sonra sahabe dağılırdı. Uyumazlardı sabah namazından sonra. Birbirlerine rastladıkları zaman selam verirlerdi. Arkasından mutlaka biri diğerine Velasur suresini okurdu. Onun arkasından gelen konuşma şöyleydi mükaleme. Sabah namazından beri zekatımı verecek olan birisini arıyorum. Zekatımı kabul edecek olan. Ama bulamadım. Sen kabul eder misin kardeşim? Cevap. Ben de sabah namazından beri böyle birisini arıyorum. Ve buraya geldim sana bu teklifi yapmak üzere. Benim zekatımı kabul eder misin diye. Sevgili kardeşlerim. Şimdi ne diyor insanlar? Biz vergi veriyoruz diyorlar. Zekat vermeyiz. Tamam. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim. Medine'de yapılan hiçbir ev yok ki bütün sahabenin orada emeği geçmiş olmasın. Mescid de dahil olmak üzere hiçbir ev yok ki bütün sahabenin orada emeği geçmiş olmasın. Dikkat edin sakın sahabeyle münafıkları birbirine karıştırmayın. Onlar da sahabenin içinde yaşıyorlardı. Ama onlar münafıklardı. Tabi olmuş görünüyorlardı. Aslında tabi olmamışlardı. Ve sahabenin yaşadığı mutluluğa hayretle bakıyorlardı. Kendi mutsuzlukları, iç dünyalarını tamamen tasavvufa vururken. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğin aydınlıkları sizindir. Kapıları açacak olan anahtar elinizde. Kendi kusurlarınızı anlamak, aramak, bulmak, değişmek. Başkalarının da haklı taraflarını aramak. Öyleyse bütün bu güzellikler, bütün bu kainat, her gün yeniden doğan güneş, hepsi sizin için. Ve Allah'ın sizden istediği şey sadece ve sadece sizlerin mutluluğu. Öyleyse bugünden itibaren kendinize çekil düzen verin. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? O zaman yapabileceğiniz bir tek şey var.
değişmek, güzele yönelmek. İşte sevgili kardeşlerim, her şehirde, her yerde birçok kardeşimiz mutsuz. O mutsuzlara sesleniyorum, yanınızdaki mutlular. Size hala bir şey söylemiyor mu davranış biçimleri itibariyle? Hayır, konuşmalarından bahsetmiyorum. Davranış biçimlerine dikkat edin. O güzeli size her an ispat eden Allah'ın dostları olan kardeşlerinizin o güzel davranışlarına dikkatle bakın. Onlar size çok şey söylemeli. Onlar gibi olmalısınız. Her şehirde, her yerde, her toplulukta onlardan birkaç kişi daima vardır. Onlar çevrelerine ışıktır, örnektir. Ve hepinizin öyle olması için bir aynadırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ay güneşe bakarak aydınlanır. Öyleyse hep güneşi hatırlayın. Allah Teala hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş, zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için, Allah'tan bahsetmek için, onun ülkesinde zaman parçasını beraberlikle geçirmek için Allah, siz ve biz hepimiz Allah-u Teala'nın dininde bütün güzellikleri yaşamak için bir olacağız. Sevgili kardeşlerim, şu anda bir zikir sohbeti yapıyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Bu sohbet boyunca her an hepimiz derecat kazanacağız. Konumuz Allah olduğu için, Allah'tan bahsettiğimiz için, Allah'ın zikir edilmesi, Allah'ın anılması, Allah'ın hatırlanması, Allah'tan bahsettiğimiz için. Bir güzelliği beraber yaşamak üzere gene bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bizler hepimiz şu anda kalp kalbeyiz, gönül gönüldeyiz. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar şükretsek azdır.
1: Bizi evvela bilgisayarla dünyanın neresinde olursanız olsun sizlere ulaşmayı, sizleri güzele doğru yönlendirmeyi nasip etti Allah-u Teala, Allah'a doğru. İnsan, hepimiz netice itibariyle birer mahlukuz. Sadece bir mahluk. Onun, Yüce Allah'ın yaratıkları. Ama sevgili kardeşlerim, ne mutlu bize ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluklar. Öyleyse Allah-u Teala'ya şükredelim, hamd edelim ki insan olarak yaratılmışız. Yani ifade çok açık. Bizi, insanları Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Ama insanın dışında ne kadar mahluku varsa hepsini biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın elindeki bütün mahlukatının arasında en sevgili, en değerli mahluk biz insanlarız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar önemli bir şey. Yoksa bana mı öyle geliyor? Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve onun dışında yarattığı bütün mahluklarını onun için yarattığı bir mahluksunuz. İnsansınız siz. Bırakınız başka her şeyi. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Biliyorum, bana hasretinizden elbette bahsedeceksiniz, tamam. Ama biz ayrı değiliz ki. İşte şu anda hepiniz beni görebiliyorsunuz. Bir kısmınız radyolardan sadece dinliyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayardan görüntümü alıyorsunuz, sesimi alıyorsunuz. Bir kısmınızsa Allah'a onun için de sonsuz hamd ve şükrederiz ki uydudan alabiliyorsunuz, televizyonlarınızdan bizi seyredebiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sorabilir miyim, mutsuz olanlarınıza neden mutsuzsunuz? Eğer size söylediklerimizi yaşamıyorsanız mutsuzsunuz. Eğer Allah Teala'nın bizim vasıtamızla size ulaştırdıklarını yaşıyorsanız mutsuz olmanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah ile berabersiniz. Onunla dolusunuz. Onunla Osmanlı tabiriyle bilesiniz. Allah ile olmak Allah ile bile olmak, birlikte olmak demek. Yavuz Sultan Selim rahmetli olurken son noktasında lalası diyor ki ona, kavuşma zamanıdır padişahım. Onunla bile olmak zamanı gelmiştir padişahım. Yavuz Sultan Selim ona bakıyor. Diyor ki, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız. Sanırsınız, zannediyorsunuz demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir dizayn var. muhtevaya dikkatle bakın. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinizde nerelerde ne göreceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyorum. Allah ile beraber olmak, birlikte olmak öylesine büyük bir zevk ki ve bu büyük zevki hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyorum ki inşallah Allah Teala hepinize nasip kılar bunu. Her an onun sizinle birlikte olduğunu hissetmek ya da sizin onunla birlikte olduğunuzu hissetmeniz. O zaman her an, hayatınızın her anında yalnız değilim diye haykırmak gelir içinizden. O benimle birlikte demek gelir içinizden. Bunun mutluluğunu, bunun huzurunu yaşarsınız. Hangi şartların içinde olursanız olun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak her ortamda sizi mutlu edecek müstesna bir olaydır. Her an ona ulaşabilirsiniz. Her an ona sual sorabilirsiniz. Her an söylediklerinizi duyar. Kalp kulağınız açılmadıkça siz onun söylediklerini duyamazsınız ama o mutlaka size cevap vermek ister. Sizin bir an evvel onun cevabını alabilecek olan bir noktaya ulaşmanız için size yardımcı olacaktır. Öyleyse hedeflerinizi siz tayin edin. İstiyor musunuz? Allah ile konuşmak istiyor musunuz? O zaman Allah Teala'dan talepte bulunacaksınız. Biz de sizin için dua edeceğiz. Sonra mı? Sonra bir gün onu duyacaksınız. O mu? O zaten her zaman sizi duyar. Siz onu duymasanız da o sizi her zaman duyar. Her an ne zaman onunla konuşsanız o sizinle beraberdir. Sizi hep duyar. Ama siz onu duyamazsınız. Sizi hep görür. Ama siz onu göremezsiniz. Bir gün gelecek, onu duyacaksınız. Bir gün gelecek, onu göreceksiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığını kesin olarak tespit edeceksiniz. O zaman gaybi imanınız tahkiki imana dönüşecek. Yani Allah'ı görerek iman etmenin o müstesna hedefine ulaşmış olacaksınız. O müstesna güzelliğine. Sevgili kardeşlerim, her şeyi o kadar harikulade yaratmış ki Allah Teala, nasıl hayran olmazsınız? Her an kainatın neresinde olursanız olun, o sizinle beraberdir. Her an. Benimle mi beraber? Benimle beraberken sizinle de beraber. O bir yerden başka bir yere gitmek için zamanı hiç kullanmaz. İhtiyacı yoktur. Bu sebeple aynı saniyenin içerisinde milyarlarca yerde birden Allah hep vardır. Hepimizle aynı anda konuşur. Ayrıca hepimize başka bir ulaşma yolu daha var. Bu da onun sırrı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onu sevin. Çok sevin. Biliyor musunuz, o sizi zannettiğinizden çok daha fazla seviyor. Sakın Allah beni sevmiyor, Allah beni sevmez diye düşünmeyin. Kim olursanız olun, Allah sizi sevmeye hazırdır. Eğer kendinizi ona daha çok sevdirmek istiyorsanız, onun sizi daha çok sevmesini istiyorsanız, o zaman bunun bir kanunu var. Bu kanuna liyakat kanunu diyor Allah Teala. Neye layıksanız, ne kadar sevgiye layıksanız, o ölçüde bir sevgiyle mutlaka sevilirsiniz. Başka türlüsü mümkün değildir. Bu Allah'ın kanunu. Kanununu böyle koymuş. Eğer sevilmek istiyorsanız bu sevgiyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Hiç de zor değil sevgili kardeşlerim. Hak etmek hiç de zor değil. Her şey bir başlangıçla başlar. Öyleyse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahimle başlayacaksınız. Başladınız mı? Ondan sonra diyeceksiniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam bitti. Eğer kalbiniz de aynı şeyi söylüyorsa, o da sizin söylediğinizin aynını söylüyorsa ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bu mesele bitmiştir. Allah sizi o ana kadar olan sizi sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı birden sevmeye başlar. Neden? Çünkü siz Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmenin ve cehennemden kurtulmanın ilk adımını, o en kuvvetli adımı attınız. En kolay ve en kuvvetli adım. Biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek hem bir anahtardır hem bir kilittir. Allah'a ulaşmayı kalbiyle dileyen kişi cennetin anahtarının sahibidir. Cehennemin de kilidinin sahibidir. Cehennem kapıları ona kilitlidir. Ama cennetin kapıları onun elindeki anahtarla açılacaktır. İşte şimdi size soruyorum sevgili kardeşlerim. Diyorum ki ey insanoğlu, Allah'ın cennet saadetine ulaşmak bu kadar kolayken, sadece bir ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye şu gönlünüzden, şu kalbinizden Allah-u Teala'ya söylemeniz sizin kurtuluşunuzun imzasını atar. Allah da imzalar onu. Size şahit olduğunu söyler. Ve kurtulursunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz insanları? Yahu kardeşim sen ne diyorsun diyorlar. Biz de soruyoruz ne diyormuşuz? Sahabenin sadece 10 kişisine cennet nasip olmuş. Geri kalanların hepsi cehenneme gidecek. Biz nasıl olur da o Allah'ın cennetine gideriz? Biz de onlara diyoruz ki bu kuyruklu bir yalan diyoruz. Kim size bunu söyledi? Elinizde diyoruz Kur'an-ı Kerim var. Şimdi o Kur'an-ı Kerim'e bakın bakalım. Açın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Bitti mi? Felaha ermek en azından birinci kat cennetin sahibi olmak. Ne olmuş? Ne olmuş? Kim tabi olmuşsa hepsi felaha ermişler. Şimdi size sahabenin tarifini yaparlar. Efendim sahabe hayatta iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. Hayır, görenler değil canım. Tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim anlıyor musunuz aradaki farkı? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Bir küçücük bir ilavemiz daha var. İhsanla tabi olanlar. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse size soruyorum. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer bana mutsuzum diyorsanız size sormam lazım. Peki, mutsuzsun. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bildiğin anda Allah Teala sana yardım kapılarını açacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar bana soruyorlar. Biz tabi olduk. Ama ibadetlerimizi yapmıyoruz. Namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zikir yapmıyoruz. O zaman ben de onlara demek mecburiyetindeyim ki, hayır, siz tabi olmadınız. Çünkü tabiyetinizin ihsanla olması lazım. İhsanla olması için de sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Biz diledik mi diyorsunuz? Ama namaz kılmıyorsunuz, ama oruç tutmuyorsunuz, ama zekat vermiyorsunuz, ama zikir yapmıyorsunuz. Ve buna rağmen biz Allah'a ulaşmayı diledik mi diyorsunuz? Hayır, dilemediniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Madde 1. Mutlaka cennetime alırım. Madde 2. Öyleyse, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak, her biri doyulmaz zevklerdir. Namaz kılarken sevgili kardeşlerim, sizden bir şeylerin ayaklarınızdan başlayarak yukarıya doğru yükselmekte olduğunu hissetmeye çalışın. Dizlerinize, karnınıza, göğsünüze ve başınıza ulaşan, sonra da sizden ayrıldığını hissetmeniz lazım gelen bir şey. O Allah'a gider. Eğer bunu hissederseniz, hissedebilirseniz, kanitin oldunuz. Dönüşünü de hissedersiniz. Başınızdan itibaren vücudunuza geri döner. Başınızdan göğüslerinize, aşağı kollarınızdan ellerinize, bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar tekrar sizin içinize yerleşir. İşte bir defacık yapsanız bunu, her namazda kanitin oldunuz. Allah'a ulaştınız namaz kılarken ve geri döndünüz. O zaman namaz kılmak sizin için doyumsuz bir zevk olur. Hissedersiniz. Sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini, başınızdan sizi terk ederek yukarıya doğru yükseldiğini hissedeceksiniz. Sonra da düşünün, huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamının başından yukarıya doğru

her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyorum. Bütün güzellikleri yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman ona daha yakın olacaksınız. Daha çok yaklaşmayı isteyin. O size gerekli şartları hazırlayacaktır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, cennetinizi kurtardınız demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olur. Tabii yoldan sapmadıkça. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman onun ard arda yardımlarını almaya başlarsınız. Size 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ve sizi o 10 tane ihsanla ulaştıracaktır irşat makamına. Ve tabi olacaksınız. O zaman kimin hidayete erdirdiğini, kimin hidayete vesile olduğunu ayırt etmek için ilk adımı atmış olacaksınız. Hidayete erdirmek devrin imamının görevidir sadece. Hangi mürşidin elini öperek ona tabi olursanız olun. O gerçekten Allah'ın cereyanı kendisine ulaşmış olan biri ise o zaman tabi olduğunuz an başınızın üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve aynı surede, aynı ayet-i kerimede söylenen senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi diyecektir size. Sizin ruhunuza. Ve ruhunuz bunun üzerine vücudunuzu terk edip hidayete ermek üzere yola çıkacaktır. Aksi takdirde ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması, hidayete ermeniz aksi takdirde mümkün değildir. Sadece şu kainat dizaynı içerisinde bir tek kişinin ruhu bunu gerçekleştirebilir. Devrin imamının ruhu. Zannetmeyin ki bu dünya sadece bu dünyada bulunan insanlar için Allah'ın bir eğitim merkezidir. Hayır. Bütün kainat için. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seni alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. Bizi de hidayet üzere yaratmış Allah-u Teala. Alemlere hidayet olmak üzere. Öyleyse böyle bir dizayna dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel dizaynda yaratan Allah Teala şu dünyada verilen gezegeni kainatın merkezi yapmış. Evvelce defaatle söylediğim gibi kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve o insan vücudunun tam kalbine rastlıyor dünyanın bulunduğu yer. Sonsuzluğun içinde bir yıldız. Ama tam kalbinde insanoğlunun, orada da kainatın kalbinde. Öyleyse hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Eğer o Allah-u Teala tarafından başınızın üzerine gönderilmezse, sizin ruhunuza, senin Allah'a

milaki olma günün yevmü talakın geldi demezse, bu emir ruhunuza verilmedikçe ruhunuzun Allah'a ulaşma gününü gerçekleştirmek üzere vücudunuzdan ayrılması mümkün değildir. Çünkü o Allah tarafından vazifelendirilmiştir. İnsanları hidayete erdirmek için devrin imamları Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre dizayn edilirler. Görevleri hidayete erdirmektir. Erdirmeye vesile olmak değildir, hidayete erdirmektir. Eğer onun ruhu başınızın üzerine gelip de bunu size söylemezse, hiç kimse sizin ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasına sebep olamaz. Sadece kainat üzerinde bir tek kişi vazifeli. Huzur namazının imamı, Allah-u Teala'nın indi ilahisinde kılınan huzur namazının imamı. Öyleyse o hidayete erdirendir. Peki anladık, ruhunuz Allah'a doğru ulaşmıyor. Ama siz nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman herhalde bunun da sebebi devrin imamı değildir. Yani nefs tezkiyesine başlamanızın sebebi, nefs tezkiyesine sizi başlatacak olan, başlamanıza vesile olan değil, başlatacak olan devrin imamıdır diyebilir miyiz? Elbette odur. Neden öyle? Çünkü ne zaman 10 tane ihsanla bir mürşide ulaşırsanız, ona tabi olursanız, bu 10 tane ihsanla tabiiyettir. O zaman ne olacak? Allah-u Teala devrin imamının ruhunu başınızın üzerine yerleştirecek. Ne olur? Hadi bakalım şimdi Secde Suresinin 28. ayet-i kerimesine, 22. ayet-i kerimesine. Ne diyor Allah-u Teala? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katındaki ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse eğer o ruh, devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelmiyorsa, orada yerleşmiyorsa, o zaman o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Sadece o geldiği takdirde o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır Allah-u Teala. Nasıl yazacaktır? Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu Fatiha suresindeki nimet olarak gönderecektir. Sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde. Bundan sonra gelen ikinci nimet, kalbin mührünün açılması. Neden? Sebep tamam artık. Devrin imamının ruhu secde 22'ye göre gelmiş, başınızın üzerine yerleşmiş. İkinci nimet, kalbinizin mührünü açıyor Allah-u Teala. Üçüncü nimet, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Dördüncü nimet, kalbinizin içine imanı yazıyor. Gelmeseydi bu işlemler olmayacaktı. O zaman nefs tezkiyesi yapabilir miydiniz? Hayır, yapamazdınız. Bu imkansızdı. Madde 1, kalbiniz mühürlüydü. Madde 2, kalbinizin içinde küfür kelimesi yazılıydı. Bunlardan bir tanesi olsa, kalbiniz mühürlü olsa nefs tezkiyesi yapamazsınız. Kalbinizin içinde iman kelimesi değil de küfür kelimesi yazılıysa yine nefs tezkiyesi yapamazsınız. Neden? Çünkü Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücü var. Nefs tezkiyesine başlayabilmek için zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerinize. Neden farz kılmış acaba? İşte bunun için.
nefsinizi tezkiye edip arkasından da tasfiye ederek dünyadaki pek çok mutlulukları yaşayabilmeniz için hep acımışımdır. Zikir yapmayan insan olan, insan olarak yaratılan ama zikir yapmayan insanlara hep acımışımdır. Onlar o büyük sevki belki hiç bu dünyada yaşayamadan bu dünyadan göçüp gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin içine iman yazıldıktan sonra zikir yaparsanız eğer, Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderilir. Bu nurlar Allah'ın katından göğsünüze gelirler. Göğsünüzden kalbinize açılan şifreli yolu takip edip nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinin Allah-u Teala mührünü açtığı için artık mühür hareketli hale gelmiştir. Ve kalbinizin içine iman yazılmıştır. Nefsinizin kalbinin içinde artık iman kelimesi vardır. Orada sımsıkı yerleşmiştir. Ve rahmetin ve fazlın ve rahmetin ve salavatın yani dört grup nurun baskısı mührün üzerine gelir. Ve mührü aşağı doğru bastırmaya başlar. Mühür zulmani kapıya kadar nefsinizin kalbinin alt boyutunda zulmani kapı vardır ve açıktır. Rabbani kapı ise başlangıçta mühürlüydü. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman, İhsan'la tabi olduğunuz zaman açıldı. Ve mühürün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat partikülleri mühürü kalbin alt boyutuna iter, zulmani kapıya ulaştırır. Zulmani kapıya ulaşan mühür otomatik olarak zulmani kapıyı mühürler. Ve baskı devam ettiği sürece, yani zikir yaptığınız sürece, mührün üzerine rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı devamlı gelecektir. Bu sebeple mühür hep orada kalacaktır. Ve nefsinizin kalbi bir iki dakika içinde bütün karanlıkları kapı dışarı eder. Çünkü kalbinizin içinde nurları tutacak olan Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını orada tutacak olan bir ortam oluşmuştur. Bunun merkezinde iman kelimesi vardır. İman kelimesi nefsinizin kalbinde fazılları kendisine çekme hassasının sahibidir. Bir çekim gücü, nasıl dünya ayı çekiyorsa, nasıl güneş dünyayı çekiyorsa, ay dünyanın etrafında, dünyada güneşin etrafında eliptik bir yörüngede hareket halindeyse, böyle bir dizaynda iman kelimesi nefsinizin kalbine gelen nurlardan rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden fazılları kendisine doğru çeker ve kendisine yapıştırır. Orada biriktirmeye, toplamaya başlar. İşte nefs tezkiyesi budur. İlk %7'nin nurla beraber %7 nur birikimi nefse emare edersiniz. Ruhunuz birinci kata ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi levham edersiniz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mülhim edersiniz. Ruhunuz ikinci ve üçüncü katlarda. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne dördüncü kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oldunuz. Beşinci katta ruhunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mardiye Allah da sizden razı oldu. Altıncı kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye ruhunuz Allah'a ulaştı. Yedinci kata ulaştı. Yedinci katta yedi tane alemi geçti. Ve Allah'ın zatına ulaştı.
Ne oldu? Ustad denilen o muhteşem olayı yaşadınız ve Allah'ın evliyası oldunuz. Öyleyse nasıl yaptınız bunu? Nefs tezkiyesiyle yaptınız. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz başınızın üzerine devrin imamının ruhunun mutlaka gelmesiyle mümkün oldu. Gelmeseydi olmayacaktı. Neden? Çünkü kalbinizin içine Allah-u Teala oradan küfür kelimesini alıp iman kelimesini yazmayacaktı. Yazmayınca kalbinizde iman kelimesi olmadığı için nur birikimi olması mümkün değildi. Kalbinizin mührü açılmayacaktı. Ve kalbiniz karanlıklarla örtülü bir şekilde ömür boyu gidecekti. Hiçbir zaman Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbinde hissedemeyecektiniz. Yaşayamayacaktınız bu güzellikleri. Öyleyse devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için nefs tezkiyesini gerçekleştirebildiniz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için ruhunuz Allah'a ulaştı. Ruhunuzun hidayeti sağlandı. Yani o hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Kimleri hidayete erdirendir? Dilediği kişi mi? Hayır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bundan sonrası Allah'a ait. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 10 tane ihsanı mutlaka alacaktır. Mutlaka ihsanla, 10 ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderecektir. Gönderdiği için onun emriyle, senin Allah'a ulaşma günün geldiği emriyle vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse onun ayrılması için emri veren devrin imamı olduğu için hidayete erdirendir. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse Allah onları hidayete erdirmeyi dilediği için hidayete erdirendir. Yoksa kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi Allah da o kişinin hidayete ermesini dilemeyecekti. Eğer dilemezse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine asla ulaşamazdı. Ulaşamazsa o kişinin hidayet ermesi mümkün olmayacaktı. Ama Allah ulaştırdıysa o kişiyi hidayete erdirmesi için ulaştırmıştır. Çünkü emri o verecektir. Emri Allah vermeyecektir. Devrin imamının ruhu verecektir sizin ruhunuza. Sen bu vücuttaki görevini tamamladın. Bir emanettin burada. Şimdi Allah'ın zatına geri döneceksin. Senin görevini bundan sonra biz üstleneceğiz diyecek ve onu Allah'a doğru yola çıkaracaktır. Hidayete ermesine vesile olmayacaktır. Hidayete erdirecektir. Allah onu hidayete erdirmeyi dilediği için. Ama tabi olduğu mürşit hidayete vesile olan kişidir. Her devirde devrin bir tek imamı olduğu için dünyadaki herkesin o imama ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmadığı için Allah Teala bir hidayete erdirmeye vesile olanlardan bahsediyor, bir de hidayete erdirenden bahsediyor. Bütün mürşitler, devrin imamının dışındaki bütün mürşitler, her kavimdeki resuller de dahil olmak üzere bütün mürşitler sadece hidayete erdirmeye vesiledirler. Onun için Allah Teala ya eyyühellezine nettekullâhe vettegû ileyhil vesileti diyor Maide 35'te. Ey amel olanlar takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Devrin imamına ulaşmayı Allah'tan isteyin demiyor. Hayır. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi
isteyin diyor. Çünkü herkesin bulunduğu yerde ulaşabileceği bir mesafe içerisinde mutlaka Allah'ın bir mürşidi mevcuttur. Bütün dünyada mevcuttur. Hangi dinin içinde olursa olsun kişi mutlaka mevcuttur. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. O Resullere tabi olan birçok insan da yaşamaktadır. Onlardan birine ulaşmak her zaman söz konusu olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşmasına nasıl o kişinin hidayetine devrin imamı sebep oluyorsa, o kişinin nefs tezkiyesi yapmasına da devrin imamı sebep olur. Çünkü ancak kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geldiği takdirde Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Gelmeseydi Mücadele 22'ye göre yazmayacaktı. Onu getiriyor. Ondan sonra da o kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi olmasaydı ne olacaktı kişinin kalbinde? Kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansız olacaktı. Ne diyor Allah Teala Nur 22'de? وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَى مِنْهِمْ وَبَدَنْ اَحَدَى. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Allah'ın rahmetinin ve fazlının üzerinize gelmesiyle ve fazlın nefsinizin kalbine yerleşmesiyle mümkündür. Bu ise üzerinize gelmesi ise ancak devrin imamının ruhunun başının üzerinde olması ile mümkündür. Ve fazlın kalbinize girmesi yetmez. İman kelimesi tarafından çekilip nefsinizin kalbine yerleşmesi lazım. Fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması lazım. İman kelimesi olmazsa toplanma olmaz. Öyleyse olmazsa olmaz şartı devrin imamının ruhu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an bir hazinedir. Kainatın en büyük hazinesi. Öğrendikçe susuzluğunuz artar. İçtikçe susuzluğunuz geçer. Sonra gene susuzluğunuz artar. Kur'an-ı Kerim en lezzetli, kainatın en lezzetli içeceğidir. Onu su gibi içeceksiniz. İç dünyanıza sindireceksiniz. Sizden olacak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainattaki her şeyi muhtevasında toplayan bir güzelliktir. Onun için tefsir derslerini dikkatle izleyin. Başka hiç kimsenin söylemesi mümkün olmayan şeyler göreceksiniz. Onlar Allah'ın sırlarıdır ve sizlere ulaştırılsın diye öğretilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bu toplumun içinde, bu topluluğun içinde bulunmak Allah Teala'nın müstesna bir nimetidir. Onun için hepimiz Allah Teala'ya çok ama çok hamd ederim ve şükredelim. Allah'ın bize verdiği nimetlere bir bakın. Sevinecek, mutlu olacak ne kadar çok şeyimiz var. Her şeyden evvel sizlere öğretim yapabilmemiz için Allah Teala Allah'ın üniversitesini kurdurdu. Adını o söylüyor. Biz kendiliğimizden böyle bir şey yapmaya cesaret edebilir miydik? O emrediyor ki bu üniversitenin adı Allah'ın üniversitesi olacaktır.
ve Allah'ın üniversitesini kurduk. Ve birinci sınıfı bitirdik. İkinci sınıfın ikinci semestri de tamamlanmak üzere. Günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala bizi evvela bilgisayardan sizlere ulaştırdı. Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşabiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yetmez. Allah-u Teala bizi bir uyduya kavuşturdu. Dünyanın büyük kısmında uyduya ulaşabiliyorsunuz. Amerika'daki kardeşlerimiz uyduya ulaşabileceklerini biliyorlar mı acaba? Amerika'daki kardeşlerimize de bir müjde vermek istiyoruz. Buradan da uydu izlenebiliyor. Doğu sahillerini bütünüyle kapsıyor. Kuzeyden güneye doğu sahilleri bütünüyle bu dizaynın içerisinde yer alıyor. Nereleri kapsadığını eğer telefon ederseniz size söyleyebiliriz. Yetmez. Bilgisayardan onu nasıl, haritayı nasıl elde edeceğinizi de buradan size inşallah bildiririz. Ve Amerika'daki kardeşlerimiz de bilgisayarlardan değil de televizyonlardan son derece net olarak bizi izlemek istiyorlarsa bir problemlerin olmadığını söylemek istiyorum. Amerika'nın yarısından daha az bir kısım. Yani kuzeyden güneye inen çizgi Amerika'nın ortasına ulaşmıyor. İki okyanusun orta noktasına kadar ulaşmıyor. Ama Amerika'nın soldan sağa, doğudan batıya doğu tarafını Amerika'nın soldan sağa olan bütününün üçte biri kadar bir sahasında kaplıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türkiye'de seyredebilirsiniz. Afrika'nın neresinde olursanız olun seyredebilirsiniz. Kafkaslar'da seyredebilirsiniz. Asya'nın bir bölümünde seyredebilirsiniz. Bir muhteşem dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Her şey öylesine güzel ki bu kadar çok nimetini Allah-u Teala'nın biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Hep sizlere söylüyordum, söylemişimdir. Bu zülmani ilimlerle uğraşan insanlar, insanlara zülmani ilimleri öğretenler, transandantal meditasyon öğretenler, 8 tane uydudan dünyanın her tarafına ulaşıyorlar. Bizim bir tane bile uydumuz yok. Mutlaka Allah Teala inşallah bize böyle bir imkanı sağlayacaktır. Demiştim, hatırlıyorsunuz. Sonuç mu? Hamdolsun. Allah Teala bunu sağladı. İşte şimdi şu anda beni bir kısmınız televizyonlardan seyrediyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayarlardan seyrediyorsunuz. Öyleyse birincisi olmuş ya da ikincisi olmuş. Şunu söylemek istiyorum. Televizyonlarda çok daha net bir görüntümüz oluyor. Zannediyorum artık bir çanak anten almak çok pahalı bir şey değil diye düşünüyorum. Belki çanak antenin diğer parçaları biraz pahalı olabilir. Ama Allah her şeye kadirdir. Kim Allah'tan dilekte bulunursa mutlaka Allah Teala o kişinin halis olan niyetini, mesela bu konuda bir çanak antene sahip olmayan, olmak isteyen kardeşimiz talepte bulunursa Allah'ın ona bunu ihsan etmesi için biz de duada bulunuruz inşallah. Öyleyse birkaç gün evveline kadar Amerika'dan bunun çanak antenlerle alınmasının mümkün olmadığını, özel aletlerle alındığını düşünüyorduk. Ama şimdi yapılan açıklama onu gösterdi ki Amerika'da da çanak antenlerden normal şekilde televizyonlara ulaştırılarak bizim uydunun alınması, görüntülerimizin alınması mümkün. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yalnız yaşamıyoruz. Sizlerle el eleyiz, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Allah da bizimle beraber. Ve biz şu anda Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Yani şu absis ve ordinat eksenlerinin üst noktasında, sıfırın üstündeki noktada Allah'ın zikir sohbetini yaptığımız için Allah'ın ülkesindeyiz. Bir tarafını sizlere göre Allah'ın, ikinci tarafını kazandığınız hayrın, üçüncü tarafında ruhunuzun teşkil ettiği bir üçgen. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu bir dörtgen olacak, kare olacak. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını nefsinizin, dördüncü kenarı da işlemekte olduğunuz, devamlı kazandığınız dereceler sebebiyle işlemekte olduğunuz hayrın oluşturduğu bir kare. Neden nefsinizi de kattık? Çünkü nefsiniz bütün afetlerinden arınmış olacak daimi zikre ulaştığınız zaman. Nefsinizin aynı hüviyete ulaşmış olacak. Bir kenarını da o teşkil edecek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizle beraber olmak, şu anda beni gördüğünüzü hissetmek, bunu duymak, bunu görmek, can kulağıyla dinlediğinizi hissetmek, daha büyük bir zevk nerede olabilir ki? Allah'tan bahsetmenin o doyulmaz zevki. Ben bahsetmenin zevkini yaşarken siz dinlemenin huzurunu ve sürurunu yaşıyorsunuz. Uydumuz açıldığından bu tarafa kalplerimizde bir sevinç, bir heyecan, bir mutluluk dalgası bizi hep
en güzel noktalarda yaşatıyor. Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz ki bize bu kadar çok nimet vermiş Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey ama her şey çok güzel. Gelecek bu kadar karanlık olmayacak. Dünyamız şu anda, özellikle bizim ülkemizde bir karanlık devre yaşanıyor. Ekonomi çökmüş durumda. Ve insanlar bu çöküntüden nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. Bütün reçeteler yanlış. Ülke her gün biraz daha karanlıkların içine ekonomik açıdan giriyor. Ve her geçen gün biraz daha sıkıntılı bir ortam yaşanıyor ve daha kötüsü de yaşanacak ne yazık ki. Sevgili kardeşlerim, ama diyorum ki üzülmeyin. Neden öyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü reçeteyi biliyoruz. Kurtuluşun nasıl olacağını biliyoruz. Şu anda reçete özellikle biz söylediğimiz için tatbik edilmiyor. Zaten onlar bu söylediklerimizi, o konudaki söyleyeceklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik dururken sizi o huzursuzluğunuzdan, ülkemizin geçirmekte olduğu bu sıkıntılı dönemin huzursuzluğundan dışarıya çıkarmak için, biraz nefes aldırmak için bunu söyledik. Korkmayın, çözümü biliyoruz. Ve bir gün mutlaka o çözümü, mutlaka bizim ülkemizde o çözüm mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse endişe edecek bir şey yok. Karanlık günler gelir ve geçer. Her gecenin arkası mutlaka gündüzdür. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin. Allah'a çok şükredelim, hamd edelim. Sadece şu güzellik için. Yani kalp kalbe, gönül gönüle, yüz yüze karşı karşıya olduğumuz için. Dünyanın neresinde olursunuz olun, beni görebiliyorsunuz. Öyleyse sesimi dinleyebiliyorsunuz. Öyleyse beni hissediyorsunuz. Varım, buradayım ve sizinle beraberim. Dünyanın neresinde olursanız olun, ben şu anda sizin odanızdayım. Sizinle konuşuyorum. Beni görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. İşte bu beni sonsuz mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Can kardeşlerim, gönül kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var ki. Bazen sevgili kardeşlerim, nasıl şükredeceğimi, nasıl hamd edeceğimi bilemiyorum. Bu kadar çok güzelliği bize verdiği için Allah-u Teala, onunla birlikte olmak öylesine doyumsuz bir zevk ki. Ama şimdi sadece onunla beraber değilim. Hem sizlerleyim, hem onunlayım. Sizler de hem benimlesiniz, hem onunlasınız. Hepimiz, bütün sevenler bir aradayız. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sevmek, insanları sevmek, her şeyi sadece sevmek, nefret etmemek. Öyleyse sevin. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha zamanın nasıl geçtiğini anlamaya vakit kalmadan konumuz tamamlandı. Sizlerle beraber olmak doyumsuz bir zevk. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada
bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size de ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.
1: Evet, muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler.
2: Teşekkürler.
1: Küçük bir kesinden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz ve siz bir sohbetinde muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Mihir sizlerle birlikte oluyorlar. İnşallah muhterem efendim sesleniyorum müsaadenizle.
2: Ne oluyor?
1: Muhterem efendimiz, efendim sen sonsu sümet yapıyoruz tekrar ve sohbetimizin devam eden kısmında saatlerimizi muhteremimizi izleyici ve de sevgili öğrencilerimize baş başa bırakıyoruz inşallah. Tekrar mübarek ilerinden emanet ediyoruz muhterem efendimiz.
2: Allah razı olsun Berhan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey hep mutlu olabilmek. İşte bir 15 dakika süren bir teknik ara vermek mecburiyeti. Bizleri bizimizden kısa bir süre ayırdı. Ama işte gene beraberiz. Gene güzelliğin bir köşesinden yakaladık. Ve beraberce el ele, gönül gönüle, kol kola tekrar yürümeye başladık Allah'ın yolunda. Şu dünyada herkes için mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzellikleri yaşamak söz konusu. Ve en güzele ulaşmak söz konusu ve hepiniz bunu yapabilirsiniz. Hepiniz bu istikamette bir gayretin sahibi olmalısınız. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Unutmayın, her zaman siz mutlu olmaya namzetsiniz. Bunun yolu diğer canlıktan geçer. Başkalarına bir şeyler verebilmek, mutluluk verebilmek gayretinden geçer. En güzele ulaşmak söz konusu, en güzeli dizayn etmek söz konusu ve unutmayın, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, sadece sizin elinizde ve sadece şeytan sizin mutlu olmanızı ister. Herkesin mutsuz olmasını istediği gibi.
3: Ya onun tuzağına düşersiniz, şu dünyada mutsuz bir insan olarak yaşarsınız ve bir ot gibi ölürsünüz, bu dünyadan gidersiniz. Oysa ki Allah-u Teala size hayat verdiyse, bu hayat size mutlu olmanız için verilmiştir. Başkalarına da mutluluk saçmanız için verilmiştir. Oysa kim şu anda ben mutsuzum diyorsa, o anlattığımız reçetelerin farkında olmayan bir insandır. Böylece dizaynı kendi rahatsızlığı konusunda kullanmaktadır. Muhteva herkes için farklıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşur. Allah herkese onların huzurunu, mutluluğunu sağlayabilecek olan şartları mutlaka temin eder. Unutmayın, hepiniz ama hepiniz şu dünya adı verilen gezegende hayat bulan hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Etrafınıza mutluluk rüzgarları ulaştırmak için, mutluluk dalgaları yaymak için, başka insanları mutlu kılmak için ve böylece onların her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını sizin yaşayabilmeniz için gönderildiniz. Bu dünyada vazifeli kılındınız. Bu dünya gibi pek çok dünyalar var sevgili kardeşlerim. Kainat üzerinde orada da sizin gibi insanlar yaşıyor. Aynı standartlarda bir kısmı mutluluğun sırrını yakalamış, huzuru yaşıyorlar. Bir kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar, Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalardı, onu yaşasalardı, bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktı. Ama insanlık tarihinin hiçbir devresinde büyük kitle tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından mutluluk yaşanamamıştır. İblis bütün devirlerde insanları Allah'ın yolundan ayırmayı ve onları mutsuz kılmayı, kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, mutsuz insanlar yapabilmeyi başarmıştır. Sabah işinize giderken etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep huzursuz, sıkıntılı çevreler göreceksiniz. Herkesin birbirine bir mutluluk vermek üzere değil, İçindeki başkalarının kendilerine yaptığı haksızlıkları gene başkalarına tepki suretiyle ulaştırmak isteyen insanlar göreceksiniz. Her an toplum birbiriyle bir mutsuzluk dünyası içinde yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Orada her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse böyle bir imkanınız varken başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak varken varsın o insanlar gene başkalarına kötülük etmeye çalışsınlar. Aslında yaptıkları şey sadece kendilerine huzursuzluk vermektir, mutsuzluk vermektir. Dünya üzerinde yaşayan insanların en büyük yanlışı nefslerinin tatmininin kendilerini mutlu edeceğini zannetmeleridir. Oysa ki mutluluk nefsin tatmininde değil, ruhun tatminindedir. Nefs hep Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini ister. Nefs hep Allah'ın yasaklarının işlenmesini ister. Çünkü şeytan Allah'ın emirlerinin işlenmesini negatif cepheden gösteriyor ve yasaklarını da pozitif cepheden gösteriyor. İnsanlara yasakları sevdiriyor. Allah neyi yasak etmişse o pislikleri. Ama insanlar onların bir pislik olduğunun farkına varmıyorlar, varamıyorlar. İblis onları övülüyor. Ve toplum giderek kararan bir dünyada birbirinin mutsuzluk vasıtası olarak hayatlarını devam ettiriyor. Toplumu oluşturan fertlerdir. İnsanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetli olan sosyal mahluklardır. Öyleyse her açıdan bir dünya hayatı size çok şeyler kazandırabilir ama çok şeyler kaybettirebilir de. Şimdi bir matematik hesap yapın bakalım. Şu dünyada mutluluğu yaşamak varken ve mutluluğu yaşamak bu kadar kolayken acaba neden insanlar hep mutsuz? Arkasında acaba ne var? Arkasında sadece şeytan var. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, herkesin beynini yıkayan, kendi düşüncelerini insanlara onların kendi düşünceleri olarak yutturan ve asla izini belli etmeyen o korkunç düşman İblis. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi sizi güzelliklere, Allah'ın emirlerine ulaştırmaya çalışır. Onları yaparak başka insanlara mutluluk vermenizi ve asıl derece sizin mutlu etmenizi sağlamaya çalışır. O ruhunuzun sesidir. Bir de nefsiniz yerine onun temsilcisi olarak konuşan iblis. Ruhunuzun sesini söylerse tam onun tersini size kabul ettirmeye çalışan bir meşgul ses olarak ulaşır. İç dünyanızda her zaman bu iki sesi duyarsınız. Bir negatif dizaynı içerir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir insanın o sesi dinlemesi halinde mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk, huzursuzluk, sıkıntı, bu standartları yaşamak bir insanın sadece nefsinin afetlerinin sesini, yani şeytanın sesini takip etmesiyle, izlemesiyle mümkündür. Allah-u Teala şeytanın ayak izlerini takip etmeyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytan size sadece mutsuzluk ulaştırır diyor. Ama insanların çoğu o sesi tanıyamıyorlar. Ne zaman sizlere Allah'ın güzellikleri yerine başka insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek olan şeyler öneriliyorsa, o zaman bu dizaynı yerli yerine oturtmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bütün bu güzellikler her şeyi ifade eder. Siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmaya layıksınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu liyakatin ışığı altında mutlu olmayı denemelisiniz. Başkalarına huzursuzluk vermek üzere değil, başkalarını mutlu etmek üzere şu andan itibaren yaşamaya başlamalısınız. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk verebilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz şeylerden daha ötesine sahip olmanız yeter, gerekmiyor. Hani insanlar vardır, bütün iyi niyetleriyle düşünürler, çok paran olsaydı da ben bu parayı başkalarına verebilseydim. Bu bir boş hayaldir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın tuzaklarından biridir. Ve insanları ne kadar temiz kalpli olduklarını adeta kendilerine ispat için şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Hayır, öyle değil sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Şu anda sizin ne kadar paranız varsa veya hiç paranız yoksa, o şartlarda siz gene etrafınızdaki herkese bir nebzecik mutluluk verebilmek imkanının sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizayn hepimiz için geçerli. Sahip olduğunuz her şey başkalarının mutluluğunun bir kapısıdır ve yeterlidir. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Onlar sizden çok şey beklemiyorlar. Bir gülüşünüz, onlarla meşgul olmanız, onlara güzellikleri ulaştırmak için bir gayretin içinde olmanız size muhakkak ki çok şeyler kazandırır. Etrafınızdaki insanların size karşı bakan karanlık yüzleri aydınlanacaktır. Sizin yüzünüz onlara karşı aydınlık olduğu için.

söz konusu olan şey huzuru ve mutluluğu yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki şu sıkıntılı dünyada insanların sıkıntılı olmasının arkasında her birinin neslinin afetleri ve şeytan rol oynuyor. Bütün hayatı boyunca insanları sadece mutsuz etmek için yaşayan, kıyamete kadar da yaşayacak olan bu korkunç mahluk, insanları mutsuz etmeye, onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeye, kendisini

0: Hepinizle ayrı ayrı uğraşır. Hedefi sizi başkalarına düşman etmek, başkalarını da size düşman etmek. Hedefi sizi mutsuz kılmak. Onunla hiçbir zaman mutluluğu hiç kimse yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Onunla beraber sadece cehenneme gidilir. İblisin sözlerini dinlediğiniz zaman, o sözlere itaat ettiğiniz zaman sadece mutsuzluk ve huzursuzluk sizin kapınızı çalar. Güzellikleri asla yaşayamazsınız. Sadece bu dünyada etrafına mutsuzluk rüzgarları, fırtınaları ulaştıran karanlık bir insan olursunuz. Bir ot gibi yaşarsınız bu dünyada. Sonra da bir gün bu dünyadan çeker gidersiniz. Arkanızda en ufak bir tatlılık, huzur bırakmadan. Öyleyse huzursuz olan sizlere sesleniyorum. Mutsuz olan kardeşlerimiz, aramıza yeni katılanlar, huzursuzluğu yaşayanlar, aramızda olmakla birlikte bu huzursuzluğu devam ettirenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda aslında görüyorsunuz ki mutlu olmak hiç terzenebildiği gibi zor bir şey değil. Allah için çalıştığınız zaman zikirle, bütün ibadetlerle mutlu olmanın bir yolunu ararken etrafınızdaki insanlardan her birinin sizin mutluluğunuza açılan bir kapı olduğunu artık idrak etmişsinizdir. Öyleyse onlara mutluluk vermeye çalışın, huzur vermeye çalışın ve bilin ki bunu yaptığınız zaman asıl mutlu olacak olan sizsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sizlerden, sizinle beraber olmak mutluluğundan, sizinle beraber olmak güzelliğinden ayrılmak muhakkak ki zor bir şey. Ama yeni zamanımız doldu. Allah'ın bu güzelliğini bir saatlik bir süreç içinde de olsa beraberce yaşamak, bir saatlik bir güzelliği, mutluluğu, saadeti, sürurlu paylaşmak, bu da Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Rabbil alemin. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm efendim. Efendim, ben de yapıyorum. Merhaba efendim.
0: Ve aleyküm selam Berhan. Biz de gözünü öperiz. Allah razı olsun.
1: Kimetiniz inşallah öderim efendim. Şimdi konuşan dinleyiciler, izleyiciler, ve de sevgiler.

0: Bir eksik sohbetinde daha Muhterem Efendimiz Tasavvuf Doktoru İskender Ali Nehir sizlerle birlikte oldu. Muhterem Efendimiz Rabbimize sonsuzdan teşekkür ediyoruz ki bir eksik sohbetinizde daha bize ulaştırdı. Ama bir belki sohbetinizde benzerinizde de tekrar zaten bizle birlikte olmak ümidiyle çok kıymetli dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
1: Biz de hepinizin gözlerini öpüyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
1: Allah razı olsun.
2: Sahiliniz demektir. İnşallah sohbetimize başlayalım. El-Fatiha. Ya salavat Allah'ıma salli ala Muhammed diyeceğim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, benim için dünyadaki en büyük zevk bu. Sizlere Allah'tan bahsedebilmek, Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bize düşman olanları hepsini biz bir kenara bırakalım. Artık onlarla hiç meşgul olmayalım. Onlar ne yapacaklarsa yapsınlar. Hakkımıza neler söyleyeceklerse, neler düşünüyorlarsa herkes serbest. Ama biz aramıza onların muhtevasını alarak vaktimizi ziyan etmeyelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim görevimiz Allah. O bizi seven, bizim kendimizden daha çok sevdiğimiz, ona köle olduğumuz Yüce Allah. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz ki bizde hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'nun. Sizin için de aynı şey aslında geçerli. Bir gün belki siz de aynı şey yapacaksınız. Kendinizi Allah'a köle kılmak için O'ndan olur alacaksınız. Ne diyorsunuz? Burada her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bir gün sizin de aynı şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün yollar Allah'a çıkar. Kim o yollardan geçip ona ulaşmak isterse. Kâina dini değil bu dünyanın, kainatın hangi gezegeninde, hayat olan gezegeninde, insan olan gezegeninde olursanız olun, ulaşacağınız yer Allah'tır. Hep aynı konu söz konusu. Allah, Allah ve de Allah. Mutluluğun sahibi kimdir sevgili izleyenler ve dinleyenler biliyor musunuz? Onun da cevabı aynı. Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve aynı zamanda sahibidir. Benim sahibim olduğu kesin. Ama dilerseniz bir gün sizin de sahibiniz olur. Biz O'nun azatsız kölesiyiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu gördüğünüz kişide kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi O'nun. Gördüklerinizde değil, göremediklerinizde de O'nun. Başımızın üzerinde gene biz varız. O da O'nun. Kalbimizde iman yazıyor. O da O'nun. Düşüncelerimiz, nefsimiz, ruhumuz, hepsi O'nun. İşte onun için köleyim. Sadece onu yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söyledirse onu söyleyebilirim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kölelik öyle bir kölelik ki insanların dünya hayatındaki düşünce standartlarının tamamen tersi oluşuyor bu kölelikte. Biliyorsunuz ki kölelik esaret demektir. Yani hürriyetin kısıtlanması. Çok güzel de Allah'a köle olduğunuz zaman, Allah'ın eseri olduğunuz zaman, o zaman bütün kainat önünüzde açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ne biçim kölelik demeyin. Biçimi böyle olan bir kölelik. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir anlatabilsem size, Allah'ı yaşamanın, onun kölesi, onun esiri olmanın sonsuz hürriyetini bir anlatabilsem, hepiniz köle olmak için Allah-u Teala'ya yan atardınız. Belki bir gün sizler de aynı merdivenin basamaklarını tırmanacaksınız. Bir tane yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İki tane yatay, iki tane de dikey yoldan oluşuyor. Birinci yatay yol, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, devrin imamının bulunduğu dergaha, yeryüzünün sattığına paralel yatay bir yol. Adı Sebil. Oradan itibaren Tarık-ı Müstakim başlıyor. Zemin kattan yedinci kata kadar ulaşan, her katı birbirine bağlayan yedi tane yol. وَلَقَدْ حَلَقْنَا فَفْكَكُمْ سَبْحَا تَرَائِكَ diyor Allah-u Teala. And olsun ki üzerinize yedi tane tarik yarattık diyor. Zemin katı, yani dünyada ölen bu gezegeni birinci gök katına bağlayan birinci tarik. Birinci katı ikinci kata bağlayan ikinci tarik. Üçüncü kata bağlayan ikinci katı üçüncü tarik ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birbirine bağlayan yedi tane tarik. Fetih kapısıyla birlikte bu tarikler biter. Demek ki Tarık-ı Müstakim zemin katı şu dünyayı yedinci kata bağlayana kadar geçerli olan bir yol. Allah'a ulaştıramaz. Yedinci katı ulaştırır sadece. Yedinci kata ulaştığınız zaman sevgili izleyenler, soldan sağa doğru yedi tane alemi yatay olarak ruhunuz geçecek. Her birinde belli dersleri aldıktan sonra. Öyleyse bu ikinci yatay yol. Bu yol ve sitetin intihaya kadar uzanan bu yoldan sonra Allah'a ulaştıran bir dikey yol var. Onlar da Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse iki tanesi yatay, birisi yeryüzünde, birisi göğün yedinci katında, iki tanesi de dikey, yedi katı birbirine bağlayan ve varlıklar aleminin sonundan Allah'a kadar dikey ulaşan iki tane yol. Birisi birinci zemin kattan yedinci katı kadar ulaşıyor. Dikey yolun ikincisi yedinci katın aynı noktasından değil, sağa doğru geçilen yedi tane alemden sonra yedinci katın sitretin müntaha adını verdiğimiz noktasından Allah'a uzanan yol. Peki bu dört yolun hepsinin adı ne? Hepsinin bir tek adı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yolun adı Sırat-ı Müstakim. Öyleyse basit değil mi? Allah-u Teala Sebil diyor, Tarık-ı Müstakim diyor, Rabbike sıratil müstakim diyor. Rabbinin sıratı müstakimi diyor. Hepsi aynı şey. Zemin kattan sizin ruhunuzu alıp Allah'a kadar ulaştıran aslında bu dört yolun birleşiği bir tek isim. Sıratı müstakim. Öyleyse Allah Teala Esser adına sebil desin. ister tarık-ı müstakim desin, ister sırat-ı rabbikel müstakim desin, hepsi o Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane seçim hakkınız var. Ya cehenneme gitmeyi seçersiniz ya da cennete gitmeyi. Allah Teala eğer isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman bir iradeniz olmazdı. Ve cennete gitmek için de sebebiniz kalmazdı zaten. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyor musunuz meleklerden farkınız ne? Onların nefsi yok. Siz mücadele etmek mecburiyetinde olduğunuz bir nefsin sahibisiniz. Öyleyse o nefsle mücadele, yani mücahede edeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, savaşlar, küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor diyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinizden daha büyük bir düşman şu kainatta mevcut değil. Neden mevcut değil biliyor musunuz? Çünkü o nefsinize kainattaki ondan sonra gelen ikinci düşman kumanda eder. Ona tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. Nefs, gerek mutevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı itmeleriyle, kalkmalarıyla, teşvikleriyle, devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudunuzdur. Neden hasta diyorum? Allah Teala hasta dediği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açın bakalım şimdi. Bakalım Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kasiyet bağlamış kalplerin maraz olduğunu, hasta olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların nefsleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Kasiyet bağlamış bir kalp, karanlık bir kalptir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, sertleşmiş, katılaşmış, taş gibi kas katı olmuş bir hüviyet taşır. Ama üçüncü özelliği daha önemli. Her noktası şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Sevgili izleyenler, o muhtevanın sahibisiniz ki nefsinizde tam 19 tane afet var. Doğuşunuzdan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız güne kadar nefsinizin kalbi %100 kapalı, kapkaranlık, kasiyet bağlamış, sertleşmiş, çünkü sadece afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptila, düşmanlık, yalan, dedikodu hep muhteva taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevaya eğer bakarsanız şunu göreceksiniz. Her güzelliğin muhtevasında Allah'ı düşünmelisiniz. Şeytan ve nefsiniz sizin en büyük iki tane düşmanınızdır. Ama en büyük düşmanınız ikinci düşmandan daha büyük. Neden? Çünkü o sizin içinizde. Sizi şeytan onu vasıta olarak kullanarak yoldan çıkarmaya çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Geçtiğiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek ister. Çünkü afetler bu hedeflere yöneliktir. Allah-u Teala içimizdeki cihatı mutlaka gerçekleştirebilmeniz için size birbirine zıt iki tane kutbu bir arada veriyor. Tarık ve Maruf isimli iki tane melek sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın sevgilisi olmasını yediremiyorlar kendilerine. Nefsleri yok ama biz ondan daha üstün olabiliriz diyor. Gidiyorlar Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki bize de ona ne verdiysen ondan ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Onun bizden farkı ne diyorlar. Allah-u Teala diyor ki onda nefs var. Eğer nefsine hakim olmayı başarırsa sizden üstün olur. Eğer nefs ona hakimiyete devam ederse o zaman hayvanlardan daha aşağı olur. Melekler diyorlar ki bize de nefs ver, üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala da diyor ki yapamazsınız diyor siz. O yapıyla yaratılmadınız, yapamazsınız diyor siz. Ama Harut da Marut da ısrar ediyor. Allah-u Teala bunun üzerine bu iki meleği Babil şehrine indiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ay kalabilmişler orada sadece. Ama iki ayda bütün insanlara zülmani ilimleri öğretmişler. Kendiliklerinden değil, Allah'ın emir ve müsaadesiyle. Yani kim zülmani ilimleri öğrenmek isterse bu Harut Marut diyorlar ki bakın biz burada bunu öğretmekle vazifeliyiz. Tamam. Ama bunun size bir faydası olmaz. Ama çok zararlı olur. Eğer bu zülmani ilmi yapmayı düşünüyorsanız katıya biz tavsiye etmeyiz. Çünkü sizi mutlaka cehenneme götürür bu. Hiç öğrenmeyin en güzeli. Ama öğrenmeyi mutlaka isterseniz o zaman da tatbik etmeyin. Bu tembihatı yaparak Harut'la Marut insanlara bu zülmani ilimleri öğrettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o günden bu tarafa dünyada büyücüler, hüddam yapanlar zülmani ilimlerle meşgul oldular. Kıyamete kadar da meşgul olmaya devam edecekler. Öyleyse meleklerin insanlardan farklılığı ne? Nefsleri yok. Ruhları da yok. Sevgili izleyenler, onlar melek olarak yaratıldılar. Ve sadece vazifelerini yapmak üzere programlandılar. Dikkat edin, cennette de melekler var, cehennemde de melekler var. Hepsi melek. Adına zebari dediğiniz cehennemdeki vazifeliler, onlar da melekler. Ama yapıları cehenneme göre olduğu için orada hiç şikayetçi değiller. Nasıl sevgili izleyenler ve dinleyenler balıklar suyun içinde yaşamak üzere yaratılmışlardır. Suyun içinde yaşamak şikayetçi değillerdir. Bizim gibi dünya üzerinde yaşamak istemezler. Kuşlar da havada uçmak için yaratılmışlardır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili izleyenler ve dinleyenler insanın pozisyonuna bakın. Hayvanlardan daha aşağı olabilen ama kainattaki en yüksek varlıklı olabilen kocaman bir spektrum içerisinde, sonsuz bir spektrum içerisinde milyarlarca insan yaratılmış bugüne kadar. En kötü noktadan en üstün noktaya kadar kainattaki bütün yaratıklardan daha önde de olabilirler. Daha geride de olabilirler. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak istemez misiniz? Hiç kimsenin buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu dünya üzerinde mutlu olmayı istemeyen bir insan kimse düşünemez. Herkes mutlu olmak ister. Huzur içinde bir hayat yaşamak ister. Ve bütün problem de buradan başlar. Çünkü huzurunu ve mutluluğunu paraya bağlar insanlar. Tabii o zaman nefsin devreye girmesiyle haksız kazançların oluşması söz konusu olur. Bu konuda para kazanan insanların mutluluğa hiçbir zaman ulaşamadıklarını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk parayla kazanılan bir nesne değildir. Mutluluğun sadece bir tek çözümü var. Nefsinizdeki afetlerden kurtulmak. Kurtulamazsanız hayatınız boyunca mutsuzluğa mahkumsunuz. Onun da yolu zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte buradan sizlere sizin mutluluğunuz için lüzumlu reçeteleri hep vermekte devam edeceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu devam ettirecektir, tamamlayacaktır diyor. Peki Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dünyada dinlerin birleştirilmesi. Bütün dinlerde Allah-u Teala tek bir hedef koymuştur. Allah'a teslim olmak. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte hangi dinin mensubu olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun, onda sadece bir tek sonuç müşahede edebilirsiniz. O peygamber, hangi peygamber olursa olsun, o peygamber ve ona bağlı olanların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak. İşte önemli olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bu durumda şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki sadece bir tek din var kainatta. Hayır hayır, bizim dünyamızdan bahsetmiyorum. Kainattan bahsediyorum. Bizim dünyamız gibi güneş sistemlerinin bulunduğu tam 250 milyar galaksiden bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim güneş sistemimizin milyonlarcasının bir arada bulunduğu bir tek galaksiden bahsediyorum. Bunun 250 milyar adedine çıkın. Bu sonsuzluğu düşünce sisteminizde olgunlaştırabilmeniz mümkün değildir. Hepimiz insan olarak, huzurlu olarak yaratıldık. Sonsuzluklar konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Sadece onların sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutlu olmanın standartlarına dikkatle bakın. Sadece bir tek yolu var. Sadece bu açıdan meseleye baktığınızda bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim ülkemizde biz insanlara bir tek din vardır, Allah'a teslim olmaktır deyince bize diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır, sen ukalalık ediyorsun. Ama burada başka dinlerin mensuplarıyla konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki haklısın. Açıyorlar kendi kitaplarını, bakıyorlar ki orada da Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Acaba anlatabildim mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam ne demektir biliyor musunuz İslam? İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lav, mim. Selam kelimesi. Müslim kelimesi. Müslüman kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesi, selamet kelimesi, daha birçok kelimeler. Bir kökten 28 tane kelime türetiliyor Arapçada. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Bu 28 kelimenin içinde, bu kökten gelen kelimenin içindeki en önemli kelime, İslam'ı temel olarak anlatan kelime teslim kelimesidir. İslam eşittir teslim. Allah'a teslim tabii. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğuşlarından itibaren bütün insanlar teslim olmuşlardır. Kime? Şeytana. Çünkü nefslerinde %100 afetlerle dolarlar, dolu olarak doğarlar. Ve şeytan %100'üne tesir eder onların. Hadi sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yasin suresi 60 ve 61. Bakınız ne diyor Allah Teala. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lehum adüvün mübin ve eni budini hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı sizden? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak Allah Teala'nın söylediği şu. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kul olmuş durumdadırlar. Ve Allah Teala bütün insanlardan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını ister. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Peki kime kuluz ki? Allah Teala'ya kul olmadığımız kesin başlangıçtı ki Allah Teala kul olsunlar diye diyor. Yani emirlerimi dinlerlerse benim kulum olabilirler diyor, yoksa değiller diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye hamdolsun ki Allah Teala beni kulluğuna kabul buyurdu, beni kulu kıldı. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Sizin anladığınız anlamda değil diyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın bir yaratığıdır. Bu adına kul denir. Ama benim söylemek istediğim o değil diyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Ruhunuzu teslim olduğunuz zaman birinci kulluk. Fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ikinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü ve son kulluk olur. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fatiha suresi ne diyor? Hadi beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyor Allah. Biz diyoruz. Bunu nezleyle karışık diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tam hapşırır gibi olurken hapşıramız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattıklarım öylesine güzel şeyler ki bir yaşayabilseniz aynı mutluluğu ne kadar isterdim sizlerin de yaşamanızı, bu yollardan geçmenizi, O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla ne kadar çok şükrettiğinizi görmeyi ne kadar isterdim. Şükrünüz yetmeyecektir. Hamdiniz yetmeyecektir. Allah'ın size verdiklerini ödemek konusunda. Öyleyse ne diyorduk Fatiha suresinde? Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Malik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemleri yaratan Allah'a bize verdiği fizik ötesi nimetler için hamd edilir diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi olan Allah'a ruhumuzu ulaştırmak için yola çıktığımız gün, mürşidimize ulaşıp da ona tabi olduğumuz gün, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine geldiği gün, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı gün, din günü. Ve konumuza geldik. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne ederiz. Niçin? İhtinas sırâtel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakîme ulaştırman için. Yani bizi kendine kul etmen için, sana kul olabilmemiz için yalnız senden istiâne ederiz. Çünkü ne zaman sırat-ı müstakîme çıkar da ruhumuz sırat-ı müstakime çıkarsa hiçbir kuvvet zaten onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaştığımız anda birinci kulluğu elde ettik demektir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an Allah'a kul olduk. Şeytana kul olmaktan kurtardık kendimizi. Peki bu kulluk bütünleşti mi? Hayır. Sadece birinci kulluğa ulaştık. Ama bir şeyi kesinleştirdik. Şeytana kul olmaktan kurtulmayı kesinleştirdik. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden diyor Allah-u Teala, ezelde biz ahd almadık mı şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, bana kul olacaksınız diye. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu görünüyorlar. Yani Allah'ın kulu olamamışlar. Nefslerindeki 19 tane afete şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibi. Allah'ın nurları ise nefsin kalbinde henüz sıfır. Yani vücut ülkesinde yalnız gece var. Yalnız karanlık var sevgili izleyenler, dinleyenler. Peki Allah-u Teala bunun aksini istiyor mu? Nefsinizin kalbinin gündüz olmasını, bakınız ne diyor Ulul Elbab'a, daimi zikrin sahibi olup da nefsinin kalbini geceyken gündüz yapan daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eden, bütün afetleri yok eden, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın fazıllarıyla nurlara dolduran insanların adı ne? Hepsinin müşterek adı Ulul Elbab, daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Selah makamının müttefiklerinin hepsi Ulul Elbab adını alırlar. Bu bir müşterek isimdir. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl %100 nurdan ibarettir. Çünkü daimi zikir onların kalplerindeki ekinleti bir türlüyle onların kalplerindeki bütün kasiyeti, nefslerinin bütün afetlerini yok etmiştir. Karanlıkları yok etmiştir ve gündüz gelmiştir gecenin yerine. İşte Allah-u Teala onlara sesleniyor. Ey Ulul Elbab diyor. Sizin için kısasta hayat vardır. Hoppala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç bu zelbabın kısas yapması mümkün olabilir mi? Kısas nedir? Bir kötülüğe aynı cezayı karşı tarafa vermek yoluyla mukabele etmek demek. Ancak nefslerine tabi olan insanlar bunu yapabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan var. Allah-u Teala iki ayet-i kerimede bu üç grubu anlatıyor. Birinci ayet-i kerimede diyor ki, ey insanlar, sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, farz kılındı demiyor. Yazıldı diyor, buna imkanınız var diyor. Ondan sonra da diyor ki, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? Allah-u Teala bakınız ne diyor? Hiç insanlar bir olur mu? Hiç kötüyle iyi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu diyor Allah-u Teala. Siz diyor kötülüğe, seyyiate hasenatla, iyilikle mukabele edin. Öyle yaparsanız ancak can düşmanınız olanlar size can dostu olurlar diyor. Peki bunun devamında ne diyor? Bu haslet az kimseye verilir diyor. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan gördünüz. Bir, nefslerine tabi olanlar. İki, muhtesipler. Üç, sabikun. Birinci grup, henüz nefs tezkiyesi yapamamış olanlar. İkinci grup, nefslerini tezkiye etmiş, evliya olmuş ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış olanlar. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsini kafanızda canlandırmak, yerlerine oturtmak istiyor musunuz? Öyleyse size küçücük bir kıssa anlatayım. Bakın her şey nasıl cuk oturuyor yerlerine. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş, acele tövbe etmiş önünde. Allah'a ulaşmayı kesinlikle diliyor. Mürşidin ruhu gelmiş, başımızdan yerleşmiş. Şimdi bu delikanlıya mürşidi emir veriyor. Evladım diyor, ilk imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in. Merdivenin tam karşısında bir yolda göreceksin. İçeri gir. Orada kitap okuyan şu anda birisi var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Git. Onun ensesine bir tane tokat at diyor. Sonra diyor neticeyi gel diyor bana haber ver. Delikanlı gidiyor. Bir tane tokat patlatmış o adama. Aynı delikanlı ensesini kaşıya kaşıya geri dönüyor mürşidin yanına. Ne yaptın diyor evladım. Efendim diyor Efendi Hazretleri. Attım diyor tokadı diyor ona. Ama diyor o da kalktı yerinden, o da benim ensime aynı tokadı patlattı diyor. Yavrum diyor tamam. Her ne kadar insan acıdıysa da bu dersi alman gerekiyordu. Doğrusu buydu. Yapması lazım geleni yaptı. Delikanlı boynunu büküyor ve ikinci emri bekliyor. Şimdi diyor onun yanında sağ onun sağ tarafında bir oda göreceksin diyor. O odaya gir diyor. O odadakinin de ensesine bir tane tokat patlatıyor. Neticeyi gel bana söyle. Delikanlı gidiyor. Bu sefer çok ihtiyatlı. Tokatı atmış. 2-3 adım geriye çekilmiş. Bekliyor şimdi ne yapacak adam diye. Adam şöyle bir bakmış. Geriye doğru dönmüş. Bakmış. Gülümsemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Bir daha gülümsemiş. Bir de göz kırpmış yukarıya doğru. Sonra hiç meşgul bile etmek olmamış onunla. Bizimki beklemiş beklemiş tokat gelecek diye ama tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince açmış kapıyı çıkmış geri dönmüş mürşidinin yanına. Anlatmış durumu böyle böyle oldu demiş ben ona tokat attım da demiş. Bu sefer demiş o bana atmadı. Tamam yavrum demiş, böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Onun yanında bir tane daha kapı var demiş sağ tarafında. Bir de oraya gir. O da şu anda demiş Kur'an-ı Kerim okuyor. Gittim onun da ensesine bir tane tokat patlattım. Bizim telefonu gitmiş. Bir tokat da ona vurmuş. Ama bu sefer adam kalkmış bir yerinden. Bir de ona doğru yürümüş mü? Bizimkini beti benzi atmış. Geliyor tokat, geliyor tokat derken hayır tokat gelmemiş. Adam ona doğru yaklaşmış. Demiş ki evladım ensene bir tokat attım. Evvela demiş Allah'ın huzurunda beni demiş affetmeni senden istiyorum. O oğlanı sormuş. Niçin efendim demiş. Ne olursa olsun demiş. Bana tokat attığına göre mutlaka demiş ensem senin eline acıtmıştır demiş. Ensem elini acıttığı için ben Allah'ın karşısında sorumlu hissediyorum kendimi. Affını diliyorum demiş. Madde bir. Madde iki, bu tokatı bana atmanda şahsi bir sebebim varsa bu benim sana yaptığım bir haksızlığı temsil eder. Şimdi demiş Allah'ın huzurunda senden bir talebim var. Hangi hatayı yaptıysam bana söylemelisin ki bir, evvela senden af dileyeyim Allah-u Teala'nın karşısında. İki, kendimi affetmek için senin hizmetine gireyim. Üç, Allah-u Teala'dan da devamlı sana hangi hatada, hatalı davranışta bulunduysam onun affı için talepte bulunayım. Delikanlı hiçbir hatasının olmadığını anlatmış ona. Zaten o hepsini biliyor anlattıklarının. Ve son sözünü söylemiş o zat. Demiş ki bundan sonra artık beni yakın bir dostun olarak bilmeni istiyorum. Ne zaman bir problemle karşılaşırsan bana gel, çözümü beraber arayalım. Artık bu dünya üzerinde sağlam bir dostunun olduğunu görme zamanın, yaşama zamanın geldi. Delikanlı gitmiş anlatmış bunları müşidine. O da benim sizlere söylediğim birinci ayetle ikinci ayeti söylemiş ona. Bak demiş evladım, birinci ayette ne diyor Allah Teala? Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizde de yazıldı. İşte diyor o adam, birinci gittiğin adam henüz nefsini tezkiye etmemişti. Bizim talebelerimizden de ama evliya olamamıştı daha. Nefsindeki afetler üstün durumdaydı. Bu sebeple senin ensesine tokatı atınca nefsinin tesiri aldığında o da geldi. Sonra aynı şiddeti bir tane tokat attı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bir imkanını kullandı. Çünkü nefsindeki afetler onu rahatsız ediyordu. Mutlaka intikamını almak istiyordu. Aldı. İkincisi ise ne diyordu Allah Teala aynı ayet-i kerimede? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İkincisi de senden tokat yedikten sonra Allah Teala'ya dedi ki ya Rabbi biliyorum onunla beni intihar ediyorsun dedi. Ama dedi ben ondan intikam almam. Ben onu affettim. Ne haber dedi. Bir tane kızarabildik mi? Bir de göz kırptı değil mi dedi. Demek ki ikincisi affediyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü için Allah-u Teala diyor ki hiç onlar ki diyor Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz de size yapılan kötülüğü iyilikle karşılık vererek ortadan kaldırın. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanlar can dostu olurlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme etkisi herkese verilmez. Onlar az kişidirler. Ve onlar Hazzül Azim'in sonsuz bir dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki dünya üzerinde her devirde kötülüğe, iyilikle mukabele eden insanlar da var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu nasıl bir davranış biçimi? Neden bu insanlar kötülüğe, iyilikle mukabele ediyorlar? Yok sevgili izleyenler. Ne yok? Nefslerinin kalbinde kin yok. Nefslerinin kalbinde haset yok. Nefslerinin kalbinde nefret yok. Nefslerinin kalbinde intikam yok. Bütün negatif faktörler buhar olmuş, uçmuş. Yerlerine ruhun hasretleri gelmiş. Bütün güzellikler onun kalbine gelmiş, yerleşmiş. Eğer nefsinde öfke afeti olsaydı, nefret afeti olsaydı, intikam afeti olsaydı, mutlaka intikamını almak için harekete geçecek, intikamını da alamadan hiç rahat etmeyecekti. Ama yok hiçbirisi. Ne nefsinden, ne de ruhundan kendisine yapılan kötülüğe karşı o kişiye kötü davranmasını gerektiren bir talep, bir içgüdü, bir dürtü yok. Tam aksine ruhu da nefsi de o kişi hakkında en ufak bir kötü şey düşünmemesini ve intikamı aklına bile getirmemesini sağlayacak hüviyette. Öyleyse bu kişi kimlenemez, öfkelenemez. İşte Allah'ın o kötülüğe iyilikle mukabele eden büyük dostları, onlar kendilerini öldürmek isteyenleri bilirler. Düşmanlarını bilirler. Ama onlara hiçbir zaman kötü davranmazlar. Davranmaları nefslerinde afetler olmaması sebebiyle mümkün değildir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsindeki bütün afetleri yok eden Ulul Elbab için diyor ki, ey Ulul Elbab, size kısasta hayat vardır. Hoppala. Neden hoppala dedim sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ulul Elbab demek, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. İntikam olması mümkün olmayan bir insan. Yani kısas yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Kim kısas yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinde afet olacak. Afet onu intikama zorlayacak. Adam da mutlaka intikamını almak isteyecek ve alacak. Almadıkça içinin rahat etmediğini görüyor. Nefsi devamını tazdik ediyor onu. Ama bir Ulul Elbab için bunun hiçbir zaman söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse niçin Allah-u Teala bunu yazmış? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada şeytanla kısas yapmak var. Ulul Elbab ilk kısası geceyi gündüz yaparak şeytana uygulamış. Yani şeytan onların gazı ağacı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan artık Ulul Elbab'a hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğü dokunamaz. Ancak hayatı boyunca artık o kişi yaşadıkça şeytan ona sadece derecat kazandıran bir gazı ağacı olur. Gene kötülüklere sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan karşınıza bir kötülüğü işlemek için hangi fırsatı verdiyse o fırsatı reddetmeyi başarabilirseniz, eğer o suçu işlemiş olsaydınız ne kadar derece kaybedecekseniz o kadar dereceyi kazanırsınız. Suçu işlerseniz o kadar dereceyi kaybedersiniz. Öyleyse şeytan niçin gazı ağacı? Her seferinde sizi bir kötülüğe ulaştırmak için bir büyük gayretin içine giriyor, mağlup oluyor. Ama o mağlup oluyor, derecat kaybediyor sizi o kötülüğe sevk ettiği için. Ama siz onun kaybettiği dereceleri alıyorsunuz, kazanıyorsunuz her zaman. Allah Teala'nın ihsanı bu. Peki kısastan Allah Teala'nın muradı ne? Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, geceyken kendi nefsinizin kalbinde afetler varken şeytan duruma hakim olup devamlı insanlara kötülükler yaptırıyor. Devamlı derecat kaybettiğinize sebebiyet veriyor. Ve şeytan sizde yaptığı bu kötülükler dolayısıyla sonsuz bir mutluluk yaşıyor. Yani mutluluk demeyelim de sevinç yaşıyor. İblis nefsinin hizmetinde olan, yalnız nefsinin hizmetinde olan bir varlık olduğu için, ruhu olmadığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, cin taifesi ruha sahip değildir. Hiçbir cin, ki şeytan da Allah-u Teala tarafından ifade edildiği gibi cinler, dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani enerjiden, şeytan enerjiden yaratılmıştır. Soruyor Allah-u Teala, ey iblis diyor, emrime seni itaat ettirmeyen nedir? Ya Rabbi diyor, sen beni enerjiden, dumansız ateşten yarattın. Onu diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur, dumansız ateşe nazaran necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın verdiği emir şeytana, onun önünde secde et. Şeytan diyor ki, ben ondan üstünüm. Yani adeta Allah-u Teala'ya, sen üstün olan bir kuluna, ondan aşağıda olan birine secde etmeyi emrediyorsun. Sen yanlış yapıyorsun bu işi, demiş oluyor iblis. Böylesine küstah bir varlık. Allah-u Teala diyor ki, huzurumdan kovuldum. Madde bir. Madde iki, sonsuza kadar cehennemde azap edileceksin. İşte onun üzerine iblis diyor ki, ya Rabbi beni sonsuza kadar yaşat o zaman. O senin kıyamet gününe kadar. Ben bütün bu Adem'i ve onun bütün zürriyetini senin yolundan koparmaya çalışacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla ne yapmak istiyorsan yapma yetkisi sana verildi diyor. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis de aynı şeyi söylüyor. İhlas sahibi olan kulların müstesna. İşte güzel bab, ihlas muhtevasına sahip olan, nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan kullar. Ve nefslerindeki afetler olduğu sürece şeytanın kendilerine attığı bütün tokatları onlar ulu'l-elbab olunca şeytana atmış oluyorlar. Karanlıkları gündüz yaparak onun kendilerini çağırdığı hiçbir kötülüğe her seferinde alet olmayarak ona devamlı derecat kaybettirerek. Öyleyse İşte Allah-u Teala'nın ulu'l-elbab için tayin ettiği kısas müessesesi. Yani bir insanın yaptığını aynı ile ya da bir kişinin yaptığını aynı ile ona iade etmek. Ömürleri boyunca günah işledikleri devrede ne kadar iblis kendilerine derecat kaybettirmişse aynı tatbik ediyorlar ona. İblis derecat kaybediyor onları. Kötü yola çağırıp da onlar emre, ondan gelen emre itaat etmeyip Allah'ın güzelliğini gerçekleştirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman ne oluyor? O zaman kısas oluyor. Birinci kısas, gecenin gündüz olması. Nefsin karanlıklarla temsilinden bütün afetlerini yok olarak ruhun bütün hasretlerinin gelip onların yerini alması.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse üç grup insandan bahsediyoruz. Bu üç grubun birincisi nefslerini tezkiye edememiş olanlar.

sonsuz aydınlığa ulaştıramayanlar, alacakaranlıkta yaşayanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış, yani nefsinin kalbindeki bütün düzeyini gerçekleştirmiş olanlar. Nefsinin kalbi artık geceden tamamen gündüze dönmüş, hiç afet kalmamış, şeytana en ufak bir taviz vermeyen Allah'ın dostları, kötüle iyi kontrol edenler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir nokta sonsuz bir dünya mutluluğunu içerir. Çünkü kişi iç dünyasında her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtalım. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Öyleyse bu noktada bir sualimiz var. Böyle olmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu sonsuz mutluluğu yaşamanız için Allah'ın reçetesini sizlere sunmak, o bizim vazifemiz. Hepiniz o sonsuz saadete ulaşabilecek olan bütün özelliklerle donatıldınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu özellikler sizi bu hedeflere mutlaka ulaştırabilecek olan bütün esasları muhtevidir. Yalnız sizin iradeniz devreye girmemiştir henüz. İradeniz devreye girerek Allah'ın güzelliklerini yaşama talebi sizden gelecek. Mürşidinize ulaşma talebi, mürşidinize tabi olma talebi. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak olan özellikleri size ihsan edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve insanı kamil olacaksınız. Kemalata ermiş bir insan, örnek bir insan. Allah'ın sonsuz saadetini yaşamakta olan bir insan. Arif olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alim olmanın çok daha ötesinde bir makamın sahibi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi selamlayarak huzurumuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği vuslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzlar arasında geçiyor. Allah-u Teala'nın üzerimizde farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Bizler sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Biraz cümleyle anlatırsak, birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, üçüncü basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak dördüncü basamakta Allah rahmet ve tecelli eder. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alır. Yerine ihfaz koyar. Sekizinci basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah Resulü'nden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar. Ve %2 nur birikimini gerçekleştiririz. Huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak. 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önümüzde biz çünkü tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerime de dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabii bizim sevgili din bilginlerimiz de yani devrimizin saadatları mürşit yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah Teala hidayeti yani bir başka açıdan Musa'da tarif ediyor. İnner hida, hidallah. Ali İmran 73. İnner. Muhakkak ki el hida, hidayet, hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne şüphesiz ki muhakkak ki hidallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Yoksa bizim ifade ettiğimiz anlamda bir vuslatın mevcut olmadığını ağız birliği ederek hepsi söylüyor. Onların bu söylediği şeyi Kur'an-ı Kerim tam 73 tane ayet-i kerimeyle doğruluyor. 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasıyla alakalı. Bu konuda da bir kitap çıkardık ve çıkardığımız kitapta ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu 73 ayet-i kerime konusunda yazılanları birer birer aldık. Her bir ayetin 23 tane açıklaması başkalarına ait. Bir açıklaması da Rabbimizin gösterdiği şekilde bize ait. Ve hidayetin nasıl gizlendiğini ve insanların Allah'a ulaşmaktan nasıl men edildiğini gördük. Şimdi konumuz bu hidayetin muhtevası. Hidayet vuslata ulaştıran bir fenomendir. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız hidayet deyince onun adına yalnız doğru yol demişlerse de realite de hidayet bir yol falan değildir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır, macerasıdır, güzelliğidir, yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse
Ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Misak. Diyor ki Rad 21, 20, 21, 22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'a verdikleri yeminleri, misakleri ve ahdleri yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklerini bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Korktukları için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah'a Teala'ya ulaştırabilir. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 77'de Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerinde gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya tezkiye edeceğine dair, tezkiye olacağına dair, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını 150'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor, biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse yeminlerinizi, bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimizi birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah-u Teala'ya Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve buyuruyor ki Zümerenizat ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah Teala İkinci ayette Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekunc buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 Fekirru ilallahi diyor Allah Teala öyleyse. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah senin ruhuna sığınak olsun, meaf olsun. Sonra Yunus, sonra Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi
ettebi sebila men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, sen de onun yoluna tabi ol buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sıratı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor, ruhsatı emrediyor. Seyri sülükü emrediyor Allah Teala. Ve 6. ayet Yunus suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Allahu yedu daru selamü yehdi men yeşâhu ilâ sıratı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sıratı müstakime ulaştırır. Sıratı müstakimse Nisa 175'te Allah Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yok. Diyor ki orada kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetini ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı sakine ulaştırır. 7. ayet-i kerime 158 Veşkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah-u Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını biz hayattayken ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Neden hayattayken diyoruz? Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunu yerine getirmek imkanımız varken Allah-u Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı yani vuslatı yani seyri sülükü tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz. Ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor onlar sözü dinlerler. Ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen, çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah-u Teala, onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavlin ahsen olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu seyri sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katına hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağı kadar anlatmıştım. Birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün yevm-i talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki ve ketebe fi kulubihimil imane ve onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu
başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zaliken yevmi hakkı femen şah ittehaze ila rabbihi ve ava. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol iddia eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri süluka başlamıştır. İşte kişinin seyri süluka başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah-u Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152, Allah-u Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki hâzâ sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz üç yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol iktaz edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa, o kişi hayattaysa o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşerler ve Allah Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle tarafımızdan istenerek Allah-u Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu seyri sülüktür. Allah-u Teala
Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat, o kişinin göğsüne, göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir işlem bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin 6. şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki 7. şart gerçekleşiyor. 1. şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması 1. İhbatı koyması 2. Üçüncüsü, sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Dördüncüsü, Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Beşincisi, %2 nur birikimiyle zikrin sonunda hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve 6. işlem gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizden. O gün, mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. 7 tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirler Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat isimli 3 ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi isterse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun 1. gökkatına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefs-i levhameyi sağlar. Nefsimizi levhettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da 2. gökkatına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimeyi sağlar. Allah'tan ilham almaya başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz 3. gökkatına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainneyi sağlar, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdiklerinin hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz 4. gökkatına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, 5. kademe ruhumuz 5. kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. 6. kademe ruhumuz 6. kata ulaşır. Sonra teskiye oluruz. Ve ruhumuz 7. gökkatına fethi gerçekleştirir. 7. gökkatına ulaşır. 7. gökkatının 7 tane elini geçer. Ve seçede müntahı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. 7 tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun 7 katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekana ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insan ruhunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. 1. kat bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin 1. katı. Allah-u Teala diyor ki yıldızları zemin katın tabanı yaptık. Ondan sonra da aynı mesafenin daha 7 defa aşılması söz konusu. Yani Allah-u Teala
bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. 7 tane katın bitiminden sonra yokluğa geçmiyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i sülük, böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza meab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmi hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna ne yapılır diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş, bizim ruhumuza demiş ki, senin yevmüttelakın geldi, Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz, mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak, ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında, ki her bir ruhun önünde bir rahle var, her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol, o sıranın en solunda gidici bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sondakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşma misali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebubekir'in ana dergâhtaki müderristir, elini öperek arka taraftaki kürsünün, Hazreti Ebubekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar, ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta ve en solda hanım sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner. Üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat velisi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasından sol kanat velisi, Hanım Sultan. Sonra bütün ve evliya namzetleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra, bu olay sabah namazından sonra cereyan eder, söylediğimiz seyresini mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergahta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergahlardan seyri sülükte olanlar oraya ulaşırlar. Bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim.
Allah-u Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir. Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergaha ulaşmışsa seyrisilik başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sattığına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğiniz işlem cereyan eder. Hepsi Hazreti Ebubekir'in elini öperek toplanırlar. Secdeye gelirler. Secdeden sonra da secdesuluk başlar. Altın kapı sağ kanat belisinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat belisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra saf, sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyir-i sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyir-i sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası her ne kadar ana dergâhta da yolculuk her mürşidin bulunduğu Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyir-i sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyri sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun yaklaşık 2 metre veya 3 metre camın iç tarafında suvarılma havuzları var. 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak etrafları cam olan şeffaf havuzlar. Buradaki şeffaf camlar bazen insanların ruhlarını geçiren, bazen de geçirmeyen bir özel statüye tabi. Öyle bir şekilde inşa edilmişler ki, öyle bir dizayndalar ki, hem ruhlar oradan serbestçe geçebiliyor, hem de üzerinde yürümek istedikleri zaman yürüyebiliyorlar. Neyin? Suvarılma havuzlarının. Suvarılma havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte. Derinlikleri de o kadar. Ve yan yana dizilmiş birçok suvarılma havuzu. Şeffaf, turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurulmuş. Su gibi bir sıvı ile doldurulmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat birisi sağda olmak üzere dışarıdan bakıyorsak odaya hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri suvarılma havuzlarına dönüktür. Ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. Yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler. Ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var. Bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat birisinden başlayarak gene aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Ve bu koridorun sol tarafı
bir nevi ameliyat odasına açılır. Sağ tarafı ise secde mahalline açılır. Ama ikisinde de normal standartlarda kapı yok. Sol tarafta daha ileride bir kapı var. Sağ tarafta hiç kapı yok. Ve kapısız olan bu geçitten sağdaki su arınma havuzları bölümüne uçarak girerler. Sağ kanat birisi en sağda secde eder. Sol kanat birisi en sonunda solda secde eder. Hanım Sultan onların arasında değildir. Hanım Sultan arkada su arınma havuzlarının 2,5 metreye yakın yükseklikteki su arınma havuzlarının en sonunda secde halindedir. Su arınma havuzlarının üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat birisine itibaren bütün Evliya Nazretleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gidilir. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra, bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanat birisi uçarak sağ tarafta en sağdaki su arınma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat birisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birader giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin olacağı yerde secde halindedir. 3 kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat birisi sağda, sol kanat birisi ortanın sol tarafında bir yerde ve Hanım Sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak su arınma havuzlarına gelirler. Sağ kanat birisi bunun yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat birisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra su arınma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat birisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat birisi sağdan sola doğru arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat birisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat birisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada İkisi yaklaşırlar birbirine. Son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlere dönerler. Harun Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını birader bastırarak sağa kadar gelir. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat birisi, sol kanat birisi Harun Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler. Bütün Evliya'nın Hazretleri de su arınma işlemine tabi olanların hepsi su arınma havuzlarının içindedir. Bu 7. kata kadar çıkabilenlerin sülukunun 2. kat merasimidir. Bir de 7. kata çıkabilenler fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülukü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebubekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye tabidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebubekir'in elini öpmeden evvel bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebubekir'in önünde yapılan zemin kattan başlayan 6. kata kadar devam edecek olan seyri sülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar 6 katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar. Fetihten sonraki katlar 7. katın alemlerinde olanlar. Bunlar
aşağıdaki seyri sürük başlamadan evvel Hazreti Zaman'ın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya Sırat-ı Müstakim'in başlangıç kapısından, altın kapıdan içeri girip birinci katı giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi sol tarafta tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secdeye de dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşe dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki altıncı katı kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi Rani Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama yedinci kata ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yedinci kata kadar çıkartılıyor. Bunlar, bu ikinci grup, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bu salonda. Üçüncü kata yükselirler, orada da secde ederler. Sonra Miyek Menfezi'nden yukarıya çıkarlar ve Beyt-ül Makdis'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbeden yükselirler, Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbkatullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler yedinci katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücelerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar Ümür Kitabı ulaşırlar, orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücreleridir. En son ulaşabilenler zikir hücresine ulaşırlar ve hücrelere dağılırlar. Bunlar zamanın halifesiyle birlikte olan yedinci katı aşabilmiş olanlardır. Şimdi biz yedinci kata kadar olan maceraya beraberce bakalım. Ne oldu, ne gördük? Suvarılma havuzlarında nasıl insanların muhteva değiştirdiğini gördük. İlk defa oraya ulaşan herkes, o bahsettiğimiz koridor var ya, koridorun sağ tarafı secde mahalline açılıyordu, koridorun sol tarafı bir nevi ameliyathaneye açılır. Orada başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay suvarılma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşan herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten kara siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün suvarılma havuzlarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra gene uçarak Nihenk Menfezi'ne ulaşılır. Nihenk Menfezi sonsuz uzunlukta
bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya bir metre. Şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz uzaklıktaki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslı vardır. Yani Mescid-i Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler beşinci kata. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslı var. Beşinci kat Beyt-i Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden safları oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu altıncı kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela iri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları. Onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun. Bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında, yukarıda. Sol kanat velisi sol taraftaki kontrol noktasında, o da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısına sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar, oradaki bütün ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkese mutlaka tahakkuk ediyor. Ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç
bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dansları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan, fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde Trabzon var sağda sol tarafında. Ya Trabzon yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru olan uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan ulaşan oluşan bir zincir var. Kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında. Ve bu zincirler 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzedi gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor. Ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi. 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey yukarı doğru yükselmektir. Yükseldiğiniz an zamanın o noktasıdır. Sol tarafınız geçmiştir. Taşlarla örülmüş bir duvar geçmişinizi temsil eder. Geçmişle gelecek arasındaki anı yaşamakta olduğunuz nokta orasıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader izlerini göreceksiniz. Altıgen, sarı ile turuncu arasında bal rengi bir renkte sonsuza kadar uzanan kader hücreleri her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Yalnız kendi kader hücreleriniz üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader üzerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra ikinci bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden bu kader hücrelerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader hücrelerini mutlaka aşarsınız ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. İkinci alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran, 2 sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu Ümmül Kitab'ın içinde. Ve Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün dört tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın evliya namzetleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermeniz emredilmiyor.
Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var.

özel olarak oturmuş, zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde, yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor, bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından, aşağıda kılınan sabah namazının aynı indi ilahide de kılınıyor. İndi ilahide kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölümün önünde bir ay vücuda getiriyorlar, bir hilal vücuda getiriyorlar. Hilalin en ön sırası en kıdemlerden oluşuyor. İkinci sıra baştakilerden bir sıra başlıyor. Üçüncü sıra baştakilerden iki sıra sonra başlıyor. İki kişi sonra başlıyor. Ve böylece bir hilal oluşuyor. Hilalin iki noktasının birleştiği yerde de üç kişi, zamanın imamı, arkasında iki kişi daha aşağı iniyorlar ve her gün bu zikir hücrelerinin müteziplerine sohbet veriyorlar. Bu sohbeti dinleyen bu insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitedin müntahaya ulaşıyor. Çökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç bu. Ve o ağacı aşıyor o ruh, yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor. Ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna meat oluyor, sığınak oluyor. İşte böyle insanlara Allah Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafin. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başlarının üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşide ulaşmış olanlarla, ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah Teala. İşte bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ifna olmuştur. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyri sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanan bir güzelliktir, yaşanmaya değer muhteşem bir maceradır. Bunu yaşadığınız zaman mutluluktan uçacaksınız. Allah Teala hepinizi ulaşmayanları vuslata ulaştırsın dileklerimizle. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah-u Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur.

Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın. Allah herkesin layık ol, herkesin mutlu olmasını ister. Ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen ne dersiniz? Böyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz. Bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah-u Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah-u Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır. Allah-u Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah-u Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş, zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah-u Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan o kişi
namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek bir güzellikler manzumesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilip bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün. Allah'ta kalması mümkün. Sonra geri dönüp tekrar sizde Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün 7 katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün 7 katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ötesi nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şüdamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı
İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu, veçhinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın sizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğiniz dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyette bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez. Şeytan vücudunuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin, sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100. Ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa ruhunuzun da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı onlar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190-190, 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa
ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin. Gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını. O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasletleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi, nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren, ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit şartlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları enayiler, aptallar olarak vasıflandırır. Allah neyi yasak etmişse onları size yaptırmaya çalışır ve akıllı geçinenlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse şeytan onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Şeytanın muradı ne? Sizi mutsuz kılmak. Ama elinizde çok kuvvetli bir koz var. Bileceksiniz ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı alt etmek elinizde mi? %100. Nasıl? Hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleri ise ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçeteyi Allah size vermişse, o zaman şeytanın hakimiyetini her geçen gün sıfıra doğru indirmek hepinizin elindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben ona gerekli bütün işlemleri yaparım diyor Allah Teala bu kişiyi. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetimi mutlaka sahibi kılarım diyor. Sonra da onu adım adım daha üst cennetlere çıkarırım. Eğittikçe, ona güzellikleri yerleştirdikçe o kişi daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah-u Teala'nın bir reçetesi var. Nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir.
Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor, yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin dediği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'ı. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz. 19 afetler nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın ruh, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize
yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mesture var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız. Manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var. Manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. İrşad makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey negatif. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bütün kapıları kapalıdır, duvar gibidir. Hiçbir talebinize pozitif cevap vermezler. İşte bütün bu kapalı kapıları açacak olan sihirli anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi canım sen de olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Bir tek dilekle insan cennete mi girermiş diyorsunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah-u Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız, hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa cekat atarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. Mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumsanız, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yeseketi her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz, öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak, başlangıçta size bir zevk miymiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela. Onlarla alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz. Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz.
ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız? Madde bir, onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister. Kalp kulağınızın açılmasını ister. Bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın binbir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis o sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var, insanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır. Herkes başlangıçta şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için
şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz. Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bir de bildi ve gördü. Aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini en alt kattaki cenneti yaşatmak değil. Sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdaki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz meseleyi çözdünüz. Allah Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. Dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezbe adını alır. O Allah'tır. Delediği anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün de bizim kardeşlerimiz cezbeliler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır. Öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki, Ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı.
Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü sizi yaratan Allah mutlu olasınız diye yaratmış. Sizi Hanif fıtratıyla, yani İslam fıtratıyla yaratmış. Mutluluğa hazır olarak yaratmış. Yapınızı ona göre dizayn etmiş. Ve sadece Hanif dinini, kainatın tek dinini Hazreti Musa zamanında, Hazreti İsa zamanında, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve bütün peygamberler zamanında yaşanan tek dini sizin için yaratmış. İki tane din hiç olmamış. Hep aynı din, tek din. Allah'a teslim olma dini. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır.
yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer.
O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet fazla selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zülmani kapının üzerinde tutar. Zülmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir. Olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine giriyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de
muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız.

yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah Teala'dan niyazımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinize olsun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mahluk değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Şeytan sizin de Allah'ın da düşmanıdır. Ve hiçbir zaman Allah Teala sizi bırakmaz. Siz ona

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, üzerimizdeki ağırlık hafiflemiyor. Her geçen gün biraz daha önemini arttırıyor. Dünyanın böylesine Allah'ın söylediklerini unuttuğu bir dönemde misyon son derece önemli bir ağırlık taşıyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, şu dünya üzerinde sizler varsınız. Allah'ın söylediklerini bütün dünyaya anlatacak olan, ispat edecek olan sizlersiniz. Her şey insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan her şey unutulmuş. İblis insanlara onlar şöyle şöyle yapsınlar da oyalansınlar diye bir şeyler yapmalarına müsaade etmiş. Evet, evet, müsaade. Namaz kılsınlar diyor, oruç tutsunlar diyor, zekat versinler diyor, hacca gitsinler diyor, kelime-i şehadet getirsinler. Ama sakın zikir yapmasınlar diyor. Sakın Allah'a ulaşmayı dilemesinler diyor. Sakın bu sırları bilmesinler diyor. Onlar diyor transandantal meditasyon yapsınlar, yoga yapsınlar. Böylece gönüllerini eğlendirsinler ve benimle beraber doğru posta cehenneme gelsinler diyor. Bu facianın farkında olan bu az sayıda insan sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden bahsediyor. Sahabe soruyor, onlar kim diyorlar, kim onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Benim sünnetlerimi hayata getirecek olan kişi. Allah'ın farzlarını hayata getirecek olan kişi. Ve onun etrafındakiler. Yani farzlar mı kaybolmuş? Evet sevgili kardeşlerim, farzlar kaybolmuş. Deveyi hamuduyla beraber bir çuvalın içine koymuşlar, götürmüşler. Atı alanda Üsküdar'ı deveyle beraber geçmiş. Hangi standartların içindeyiz? İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel farzların hepsinin yitirildiği, yok edildiği bir noktadayız. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde aynı şeyleri son derece rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Bir insaflı göz, 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'la bugün yaşanan İslam'ı karşılaştırırsa aradan geçen devrede köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiğini ve şeytanın bu sulara karıştırdığı ne kadar çok şeyin yok edildiğini görecekler. Bunlar alelade olgular değil. İslam kalesinden en büyük taşlar koparılmış. Sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bugün dünyanın en geri kalmış ülkelerini temsil ediyor. Neden öyle biliyor musunuz? İsimleri İslam. Realitede İslam olmanın bilincinde olan dünya üzerinde çok az insan var. Belki bunun en ilginç yanı, her dinin içinde bir kısım insan İslam'ı yaşıyor. Küçük gruplar. Onlar İslam'ın dışındakiler, kendi peygamberlerinden bugüne kadar gelen silsileden
bugün kendi mürşitlerine tabi olarak yaşamakta olanlar. Evet, mürşitten bahsediyorum. Bütün dünya dinlerinde silsileler devam ediyor. Bağlantılar devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir vaziyete baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'dan geriye bir harabe kaldığını hep beraber görürüz. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zanneden insanların ortaya koyduğu bir harabe. Temel kurtuluş faktörlerinin hepsi yok edilmiş bir İslam. Kolları kesilmiş, cennet saadetine ulaştıracak olan bütün emirler Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen yok edilerek, insanlardan gizlenerek, insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirler de, birincisi İslam'ın bacaklarının kesilmesini, ikincisi İslam'ın kollarının kesilmesini temin etmiş. Öteye gitmeye lüzum yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir göz atacağız. 14 asır evvel İslam nasıl yaşandı? Bugün İslam nasıl yaşanıyor? Bugün İslam'ın nasıl yaşandığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çünkü biliyorsunuz ki bütün sevgili alimlerimiz el birliği etmişler. Diyorlar ki İslam teslim demektir. Hay Allah razı olsun. %100 aynı fikirdeyiz. İslam, teslim manasına gelen bu İslam 5 şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvelallah bunları yaparız diyorlar. Ve diyorlar biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olanlarız. Gördünüz mü? İslam'ı hangi standartlar içinde nasıl düşünüyor insanlar? Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimiz birçok insana elbette batıyor. Onlar alimlerin söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorlar. Alimler de bir kısmı hakikati bilmelerine rağmen onu örtmekle meşguller. Bir kısmı yavaş yavaş akılları başlarına girenler, bir kısmında hiç ümit yok. Hiçbir zaman değişmesi mümkün olmayan insanlar. Kur'an'daki İslam'a 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından yaşanan İslam'a baktığımız zaman şunu görüyoruz. İslam 5 şarttan değil, 5 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha. Mürşide ulaşmak, ikinci safha. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve böylece ruhun hidayetini gerçekleştirmek. Üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ahsen kılarak. Dördüncü safa, nefsi ahsen kılmak. Beşinci safa. Bunlardan ilk üçü cennet saadetini mutlaka kazandırıyor kişiye. Daha birincisi de cennet saadeti mutlak olarak kazanılıyor. Son ikisi de dünya saadetini tamamlıyor. Sevgili kardeşlerim, hani olmazsa olmaz diye bir söz var ya, konu öylesine önemlidir ki, öteki şartların hepsi tamam olsa, o bir tek şart tamam olmadıkça, ayaksız bir masa gibi, aynen masa yerlidir. Masalık görevi yapamaz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Çok basit bir hakikatten bahsetmek istiyorum, başlangıç hakikatinden. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bizi, bizimle hiç alakadar olmadan dışarıdan dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. Onlar size ne söylerlerse söylesinler ama hiçbiriniz kurtulamazsınız. Öyleyse İslam'ın birinci safhasına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş.
dilemiş mi? Nereden biliyoruz? İşte iki tane ayet. Allah Teala Zümer 18'de buyuruyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar hepsi hidayete erenlerdir. Onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Aslında burada üç hidayetten birden bahsediyor Allah Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Çünkü olay ulul elbapta noktalanmış. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. Ama bu hidayetin daha açık standartlarda açıklandığını da göreceğiz. Hepsi birinci hidayetten bahsedilen ruhun hidayesinden hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, fizik vücutlarını Allah'a teslim eden sahabenin önce ruhlarını da Allah'a teslim ettiğini kesinleştirmiş. Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar da ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir, hidayete ermişlerdir. Bütün sahabe değil ruhlarını, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ama şu anda birinci safa için bize ruhun Allah'a teslim edilmesi olayı gerek. Hepsi teslim etmişler. Öyleyse bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki sebepten böyle söylüyoruz. Bir, Allah'a kim ruhunu ulaştırmışsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin bu hedefe ulaşması Kur'an-ı Kerim ahkamınca mümkün değildir. Kurtuluşa ulaşması da. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيُنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum alışırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Gaflet içinde bir bütün dünya sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çok az insan Allah'ın öngördüğü şuurun sahibi olarak Allah'ın görevlerini üstlenmiş durumda. Geri kalanlar, çok büyük bir kitle, bütün dinlerde, ne yazık ki İslam'da dahil, kurtulmaları mümkün olmayan bir büyük hatanın içerisinde. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerinin daha kesin bir ispatı var mı? Evet, Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Ne gördük şimdi biz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Kimler bu hidayete erenler? Bakalım beraberce. Ra'd 20, 21, 22 Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ Onlar ahdlerini, Allah ile olan ahdlerini, üç vücudun birden yeminlerini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَقِ Minsaklarını bozmazlar. Nedir o minsakları? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى اَلَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَنَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi بِهِ ona Allah'a اَنْ يُسَلَى ulaştırmayı.
Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeye ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Ahdlerini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Şimdi devam edelim. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan, yani cehenneme götürecek olan nakıs derecelerinin zahit derecelerinden fazla olmasından korkarlar diyor Allah-u Teala onlar. Ve yahşenne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar diyor. Vellezine sabedip tibae ve çerabim, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ayet iki cepheden birden almış burada konuyu. Allah'ın zatını dilemenin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu kişiyi cennete koyar. Ama ikinci safhası Allah'ın zatını dilemek var. An cennetlerine ulaştırır. Peygamberlerle beraber insanların Allah'ın cennetine girmesine sebebiyet verir. Öyleyse Rahat 22'nin devamına baktığımız zaman oraya kadar ulaştığını görüyoruz sonucun. Asgari standartlarda konuyu ele aldığımız zaman Rahat 22 bize Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatına en azından ulaşmayı dileyenlerdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Öyleyse burada bir nokta koyuyoruz konumuza. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemeseler de ne olacaktı? Bugünkü alimlerimizin durumunda olacaklardı. Ve iblisle beraber doğru cehenneme gideceklerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle söylüyoruz diye birçok din alimi ne olduğunu araştırmaya bile gerek bırakmadan, gerek duymadan sadece bize düşman oluyorlar. Olmaya devam etsinler. Hesapları Allah'a tayyare kendileri arasında. Ama bizim üzüldüğümüz şey onların bize düşman olmuşları değil. Sevgili kardeşlerim, bir tek canımız var. Allah yoluna biz onu adamışız. Ama 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu sorumsuzluk, işte bu müessese, bu sorumsuzluk müessesesi bize çok dokunuyor. Tabii onlar sözlerimizden şimdi hiçbir şey anlamayacaklardır. Adam sen de Allah'a ulaşmayı dilesen ne olur, dilemesen ne olur? Biz diyorlar evelallah, çocuk musun yahu diyorlar, biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz. Kelime-i şehadet de getiriyoruz ara sıra. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek. Adam çıkmış asırlar sonra bir sürü zırva söylüyor. Hiç hayatımızda kitaplarda filan okumadığımız zırvalar. Çok doğru, kitaplarda okumadığımız. Buraya kadarı doğru. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız orada okursunuz. Ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ölmeden evvel anlamak mecburiyetindesiniz. Anlayamazsanız o arkanıza taktığınız milyonlarca insanla beraber siz de cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, burası konumuzun daha başı. Allah'a ulaşmayı dilemek olmazsa olmaz şartı. Kim dilemezse Allah-u Teala'ya ulaşmayı, hiç kimse, bu dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın cennetine hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar giremezler. Misal mi istiyorsunuz? Bir adam düşünün 100 yaşında. Hayatının 85 senesini 15 yaşından itibaren başlamış, görevli olduğu andan itibaren ömrü boyunca 5 vakit namazını hiç kaçırmamış.
zekatını muntazaman vermiş. Hacca gitmiş defalarca. Sık sık da la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş. Orucunu da tutmuş. Sorun bakalım diyor yukarıya cennetteki yerin neresi? Cevap geliyor yok. Orada yeriniz yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim için keseler dikmişler. Duvara da bir tane çivi çakmışlar, keseleri atmışlar Kur'an-ı Kerim'de. Birisi öldüğü zaman onun arkasından Yasin okumaktan başka Kur'an-ı Kerim hiçbir işe yaramıyor. O bizim hayat kitabımız. A'dan Z'ye, doğuşumuzdan ölünceye kadar, sevgili kardeşlerim, her sene değil, her ay değil, her hafta değil, her gün değil, her saat değil, her dakika da değil, her saniye ne yapmamız lazım geldiği orada o mukaddes kitapta yazılı. Her saniye Allah'ın ismini tekrar etmek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala zikri farz kılmış. Bir, günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. İki, daimi zikri farz kılmış. Üç, hayatınızın her saniyesi ona bağlı. Sevgili din adamları, yaparsınız ya da yapmazsınız, bu kendinizle alakalı bir konu. Ama bilmediğiniz konularda insanlara ahkam kestiğiniz zaman onları da kendinizle beraber cehenneme mahkum ediyorsunuz. O zaman sorumluluk alıyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Şu hidayeti gizliyorsunuz ya insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını. Allah diyor insanlara kitaplarında delilleriyle birlikte göstermesine rağmen onlar ki hidayeti gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, ketmederler. Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Ve siz bugün Allah'ın hidayetini ketmediyorsunuz, gizliyorsunuz. Bundan hiçbir sorumluluk duymuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizin gayretinize bağlı. İnsanlar sizlerden bu hakikatleri öğrenebilirlerse kurtuluşa ulaşacaklar. 60 küsur milyon insan. Yoksa kurtulmaları mümkün değil. Allah'ın söylediklerini değil, İblis'in söylediklerini düstur etmişler kendilerine. Ve birinci safa Allah'a ulaşmayı artık kimse dilemez olmuş. Sizlerin dışında sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bundan 14 asır evvel ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci safayı burada noktalıyorum. Yok zamanımızda. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor, onun gideceği yer cehennemdir diyor. Bugün artık insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir şekilde dilemiyorlar. Peki dileseler de ne olur diye bir sual gelecektir bizi ilk defa dinleyenlerin aklına. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onların gideceği yer cennettir. İşte vel asr suresi, vel asr. Asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda olsalardı ne olacaklardı? Müminin yüzü işte Allah-u Teala diyor ki o insanlar ki kıyamet günü günahları sevaplarından çoktur, fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala.
sevgili kardeşlerim. Ama Allah Teala Vel Asr suresinde diyor ki illellezine aminu. İlla hariç ellezine onlar ki aminu. Aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cennete gireceklerdir buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilerse insanlar ne olur? Hiç. Allah'a ulaşır. Kesin mi? Kesin mi kesin? İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amene olanları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye manası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka olacaklardır diyor. İnne kullanmış Allah Teala. Kimmiş bunlar? Amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. İşte Ankebut suresi 5 ve 6. ayetler. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim o kişiler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği insanlar mı var? Tabii var. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şer eder, teslimi açar, göğsünden kalbine nur yolu açar diyor. Kimlerin? Kendine ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilediği kişilerin. Öyleyse dilemedikleri var. Diledikleri var. Peki kimleri dilemez Allah-u Teala? Araf 186'da diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir. Allah dilediğini hidayete erdirmez. Milletin ağzına sakız. Demek ki Allah-u Teala öyle diliyor diye hidayete erecek olanları da Allah hidayete erdirmiyor. Ya da öyle diledi diye hidayete ermeyecek olanları hidayete erdiriyor. Sevgili kardeşlerim kazınaya öyle değil. Ayet-i kerimenin devamında Allah-u Teala diyor ki Allah onları isyanları sebebiyle şaşkın bir halde bırakır diyor. Hidayete dilediğini erdirmeyen Allah-u Teala o dilediklerinin isyanda olanlar olduğunu söylüyor. Kim bu isyanda olan insanlar? Kim bu yeryüzünde fesat çıkaran Allah'ın emirlerine isyan eden insanlar? Demin size Rad 21 ile 20'yi ve 22'yi söylemiştik. Orada ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi vardı. Rad 25'te de Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler. Allah'a ezelde misak vermelerine rağmen böyle yaparlar. İşte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Sevgili kardeşlerim anlıyor musunuz? Koskoca alimler zümresi hepsi insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını reddetmekle meşguller. Allah-u Teala'nın 11 defa üzerinize farz kıldığı bir farz silsilesini yok sayıyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Sadece dileyenlerin ulaştığı, Allah'a ulaşmak üzere ulaştığı, mürşide ulaşmak hepsine nasip olmuş. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bir mürşide ulaştı, tövbe etti diyelim. Ne yazar? Hiçbir şey yazmaz.
Hiçbir değişiklik olmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu işitir, bilir ve görür. Hemen harekete geçer. Kulaklarındaki bakrayı alır, kalbindeki ikineti alır, yerine ifat koyar. O kişinin irşat makamıyla arasındaki icab-ı mestureyi alır. Maksadı kişiyi mürşidine ulaştırmak. Ve söz veriyor Allah-u Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırım. Yani mürşidine mutlaka ulaştırırım demek bu. Öyleyse tartışmasız bir vaka. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse hamdolsun ki tabi olmadılar diyemiyorlar. Hepsi tabi oldular. Bunu diyemedikleri için başka bir yoldan gitmeleri lazım. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meğer son mürşitmiş. Ondan sonra mürşit falan gelmezmiş. İfadeleri bu. Sahiden gelmez mi? Hadi sevgili kardeşlerim beraberce şu tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine 3300. defa beraberce bakalım. Bu tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o sabikun el evelin var ya evvelki sabikunlar onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandır. Allah-u Teala tartışmayı bitirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz'e bu sebeple diyor ki, Habibim sana sual sorarlar. Ne sormuşlarsa hepsinin cevabını biz koyduk diyor Kur'an-ı Kerim'e. Hepsinin cevabı orada var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neyle karşı karşıyayız? Kainatın en büyük mürşidine sahabe tabi olmuş. Sonra mı? Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar. Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye. Sonra mı? Sahabeye tabi olmuşlar. Atları mı? Tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları mı? Tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i, tebe-i, tebe-i diye devamlı arttırmak çok zor bir ifade. Onların isimlerini koymuyorlar bile artık. Zamanımıza kadar gelen bütün nesiller kendi mürşitlerine tabi olarak bugünlere ulaşmışlar. Biz kendi mürşidimize tabi olduk. Siz de bizlere tabi oluyorsunuz bizim neslimize. Aklı başında olanlara sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte red açık ve kesin bir şekilde geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşittir. Ondan sonra bir daha mürşit yoktur. Gelmez. Allah-u Teala da kör kör parmağım gözüne deyip Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine hüküm koyuyor. Bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Biz de diyorlar ki bu hadis mi? O mevzu hadis. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun. Ne kadar güzel söylediniz. Yalnız bir küçücük noktada bir araya gelelim. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim hadislerim tartışılacaktır. Çok güzel. Ölçüsü ne? Hiçbir hadisim Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz diyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'e uygun olanlar benim hadisimdir diyor. Uygun mu? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bahsediyorsa bütün sahabeye tabi olundu. Hepsinin mürşit oldukları kesin değil mi? Öyleyse bu standartlarda neyin gürültüsünü yapıyoruz? Sevgili din adamlarımız,